0: Nasıl bulduk?
1: Şefim, bu kaşarları komşuluğa gitmiş. Erimemiş kaşar, hiç erimemiş. Semser.
0: Kimin olabilir?
1: Vallahi benim olamaz herhalde. Benimki çünkü şey gibiydi. Bayağı bir eridi benim kaşarları. Sedan'ın olabilir. Vallahi burada strateji izleyeceğim. Buna sıfır veriyorum şefim.
0: Sıfır?
1: Evet.

0: Bunun kadayıfı çıtır, kaşarlar yine aynı, erimemiş, şerbeti çok fazla.
1: Kimin olabilir bu?
0: Vallahi aslında benim de olabilir. Şerbetini ben bayağı verdim. Tam kıvamındaydı aslında. Vallahi yapacak bir şey yok. Burada bir tane 10 vereceğim. Belki...
1: Bir tane verdin.
0: Toplamda belki 2 tane 10 verebilirim.
1: Buna... 4 tane de verebilirsin canım. Bu sana kalmış bir şey.
0: Ama toplamda 2 tane vereceğim. 2 kişiye vereceğim onu.
1: Peki.
0: Buna da 0 veriyorum.

0: açalım.
1: Kadayıfı kıtır kıtır ama sanki bunun içinde tuz var. Limon mu acaba ön plana çıktı? Limon suyu. Şefim bu çok yakıyor insanı, boğazını çok yaktı. Ya bu beni rahatsız etti. Buna da sıfır veriyorum.
0: İki tane 10 vereceğim dedin.
1: Şefim yakmasaydı 10 verecektim buna gerçekten.
0: Açalım gözümüzü.
2: Ama işte gelme ya buraya, vallahi gelme ya. Git oradan git, dışarıdan falan çık ya. Kanalı falan terk et ya. Gelme ya, vallahi gelme buraya ya.
1: Gerçekten.
2: Vallahi gelme ya. Aç aç, aç tabak eserini.
1: Allah, böyle bir şey yok ya.
2: Yarabbim, sinirden ağlayacağım ya. O sinirden ağlayacağım ya. Hale bak ya.
0: Ne oldu?
1: Şaka gibi ya şefim.
0: Niye? Az kaldı, bir 10 daha veriyordun.
3: Allah razı olsun.
1: Onu kime verecektim şefim?
0: Dileğe verecektin.
1: Ya yakıyor. Ona gerçekten... Ah.
0: Seda, sen duygusallık, stres, gözlerin doluyor, seviniyorsun. Ne yapıyorsun, iyi misin?
3: Çok seviniyorum.
0: Niye?
3: Çok ya, çok istiyorum kazanmak ya.
0: Daha 3 kişi var.
3: İnşallah ya.
0: Direkt ne oldu ya?
2: Hiçbir şey yok.
0: Gidersin hala.
2: He, değil mi?
0: Daha doğru. Yeni başladık.
2: Evet. Dur. Modumu düşürmeyeyim.
0: Royal, nasılsın?
4: Ben de hiç iyi değilim.
0: Ne oldu?
4: Ne bileyim, onu ben kendime bekliyordum da.
0: He.
4: Bir anda Seda Hanım'a gitmesi biraz gerçekten sıkıcı oldu.
0: Royal, hazırsan sen alalım. Gel. Takalım gözlüğü. Evet, heyecan var mı?
4: Heyecan bir o kadar değil.
0: Niye?
4: Ama hazırım vallahi şefim. Alasko, palasko, işte paparasko.
0: O ne ya?
4: Ya bu da başka bir dilce. Az önce şey Durali Bey konuştu ya.
0: He.
4: Ben anlamadım. Şimdi ben söylediğimden kesin o anlamadı. Yok, o anlar ya, o çok şeydir. Her şeyi iyi biliyor. Anladın mı Durali Bey? Anlamıştır, anlamıştır.
0: Açalım.
4: Şey güzelmişmiş. Güzel hırtlıyor. Hırtlaması çok güzel, beğendim.
0: Neyi?
4: Ya ben kendi dilimde söyledim. Çok güzel hırtlıyor. Hırta hırt, böyle ağzımda böyle haça hoç, haça hoç. Lezzet eledi bana, hoşuma geldi. Çok lezzetli. Sanki bunun iyi pişmesinden ben kendim de dikkat ettim de en iyi pişkin benim künefe gözüktü. Yanılmıyorsam bu benimdir.
0: Puanın gelsin.
4: Az önce birileri dans yaptı ya. İnşallah buradan kalktıktan sonra ben de böyle danslar maslar yapacağım. Kendime 10 veriyorum.
0: 10.
4: Evet.

0: Şefim, bana hiç köme eylemirsen.
1: Ne yapmıyorum?
0: Hiç bana köme eylemirsen.
1: O ne demek?
0: Kardeşinin dilinden anlamıyor. Diyorum ki, şefim, kurban olduğum, ay başına döndüğüm. Biraz yardımcı ol, taktikler ver. Bilim de Hansa Hansı'dır.
1: Açalım, açalım.

0: Buraya niye gelmişiz şefim?
1: Niye? Yarışma. Kendi yemeğini bulmaya geldi.
0: Evet, yarışmaya gelmişiz değil mi?
1: Evet.
0: Az önce yediğim kesinlikle benimdir. 10 verdim ona. Hı. Ama bu ondan lezzetlidir.
1: Bu da mı bunu, senin?
0: Bunun kaşı yok, bu benim değil. Bu Seda Hanım'ındır. O yüzden benden kim küserse küssün, kim kızarsa kızsın, kendi işidi. Buradan çıktıktan sonra sadece dışarıda bir su alırım, içerler. Üçüne de aitti ama çıkarken birini bıyıksız göreceğim. Birinin morali bozuk göreceğim, biri de ki deli keçiler gibi böyle başını sallayıp gelecek. Ben de burada güle güle gideceğim.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım. Buraya yarışmaya geldiğimiz için hiçbiri benden küsmesin, kızmasın. Bir.
1: Kaç?
0: Bir.
1: Bir.
0: O bile fazla. Bugün ne günü?
1: Final günü.
0: Puanlar kaçtı? 10.
1: Evet.
0: O yüzden her şey olabilir. Burada siz kendiniz de neler görmüşsünüz? En sondaki gelip birinci olup geçtiklerini görmüşsünüz değil mi?
1: Evet.
0: Bugün aynısı olabilir.
1: Açalım.
0: Hiç beğenmedim. Ağzımda sanki az önce Durali Bey de söyledi ya, sanki bunda aşırı tuz varmış gibi. Tamam, kaşar var da ama aşırı şey var ya. Tuz varmış gibi.
1: Kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Uy, Durali canım olmasın? Durali kurban oldum. Buradan çıktıkta sen bana... Hatta burada ya İspanyolca dans yapacağım güzelce. Bu senindir kesinlikle. Hakarko, kakarko, ben sana sıfır verarko.
1: Adamın bıyıklarını mı kestireceksin ya?
0: Evet, sen de bana yardımcı olacaksın şefim.
1: Nasıl?
0: Yarısını ki sen keseceksin, yarısını ben keseceğim.

0: Açalım.
1: Vallahi 10 puan yanlış gitti.
2: Gülme konşuna, gelir başına. Vallahi yanlış gitti. Kurban oldum, 10 puanı kime verdim ben?
0: Ne oldu ya?
2: Vallahi üzülürüm 10 puana.
0: Var hala bir 10 daha verirsin. Bir 5 daha ver. 1 ver. 0 ver.
2: Ben kendimce strateji yapmıştım da. Puanım gelsin mi?
0: Evet, kime gelecek?
2: Vallahi bu kesin benimdir ya. İlk önce ben çok yanlış bir şey yaptım.
0: Puanın gelsin.
2: Aklım gitti oraya buraya. Hakarko hukarko on.
0: Hakarko huk.
2: Ya öğreniyorum ya ben de.
0: Kimden?
2: İşte bana şey öğretiyor.
0: Durali'den.
2: Durali'den öğrenmeye çalışıyorum. Bak elini de böyle koymuş. Saçım dağılmış. Böyle yapıyor. Şato de fiyakat ya da bir şey...
0: Konuş.
2: Ya yok, gerçekten çok zoruma giden bir şey biliyor musunuz ne oldu? Durmuş burada, anlamıyorum. Siz orada eller böyle bizi izliyorsunuz. Adam lotafof yapıyor, böyle bir şey yapıyor. Ben de böyle deli danalar gibi böyle trene bakar gibi bakıyorum. Kendi kendime diyorum, ne diyor ya bu?
3: Ben sana diyorum ki yumurcak vurmasın o betmunzurlarına ya.
0: Geç ya.
4: Gel gel.
0: Royal.
4: Gel gel gel.
0: Renk katıyorsun ya, valla.
4: Gel gel, valla gel.
2: Vallahi.
4: Ya vallahi gel, korkma korkma gel.
2: Ama bir
4: gel.
2: Adamın suratına baksanız ya Allah aşkına.
4: Bakmayın.
2: Kurban Kimin? Olarım, kurban olarım sana.
4: Bakma. Gel gel yanıma gel gel.
2: Kız gel bir seninle oynayalım ya.
4: Yok, ben en son şampiyon olunca oynayacağım.
2: Yavaş oyna. Ben oynatır mıyım seni? Çok güzel demişim ya.
0: Nasıl bir strateji yaptın da tutmadı bu? Dileğe de on verdin, kendine de on verdin.
2: Ama şimdi söylersen benden sonra şimdi iki tanesi var da gerçekten stratejim tam farklıydı. Dileğin de aynı benim stratejimi yapmış galiba.
0: Yok, senin stratejini daha doğrusu Durali yapmaya çalıştı ama sen Durali'den yapmış olabilirsin.
5: Benden kopya çekti şefim. Benden kopya çekti.
0: Kopya çekti.
2: Yok, o konuda değil. Onun içini yaparken ben içine strateji yaptım. Başka konuda değil. İçerisinde bir stratejiler yaptım da.
0: Evet.
2: Şimdi söylersem onlar yerken anlayacak.
0: He, o söyle o zaman. Seda, ben bu kadar gerilen bir yarışmacı görmedim ya.
4: Değil mi?
0: Bir iki kişi görmüştüm de, sen böyle çöktün çökeceksin yani.
4: Gitti gidecek.
2: Ya üzülme, yaşınız genç, çocuğunuz genç. Bundan sonra o kadar öyle paralar kazanıp onlara daha güzel hediyeler alırsınız ya.
0: Durali,
2: bugün izin ver, Azeri kardeşin verdin. Alsın.
5: Şefim yapacak bir şey yok.
4: Durali kendine sıfır vermişti değil mi?
5: Ben sen kendime sıfır verdim şefim. O bana bir sıfır versene olacak.
0: Bıyıkların yavaş yavaş herhalde gidecek
5: yok
0: gibi.
5: Yok şefim, bundan sonra 2.20'yi alır düzlüğe çıkarız ama...
4: 20?
5: Çıkarız
0: herhalde. Sen 2.20 de kurtarmıyor.
4: Kurtarmaz şefim. Kurtarmaz.
0: Ama benim varım daha.
5: Evet, onu unuttuk.
0: Evet, yavaş yavaş finale doğru yaklaşırken şimdi tadım sırası Seda'da. Seda sen alalım lütfen. Evet, heyecan var galiba.
4: Çok.
0: Niye elleriniz titriyor ya?
4: Çok heyecanlıyım. Mimiklerim konuşuyor zaten. Konuşmama gerek yok şefim ya.
0: Vallahi.
4: Mimiklerim konuşuyor.
0: Evet, az önce de izledim seni.
4: Ya elimde değil gerçekten.
0: Evet, açalım. Evet, Sedacığım nasıl bulduk?
4: Çok fazla kızarmış şefim. Şey, kadayıf tatlısı gibi olmuş yani. Künefe, bilmiyorum bu kadar kızarır mı da. İlk dilek attı fırına. Çok fazla kızarmış. Dikkat ettim karşıdan da.
0: Hı hı.
4: Bu dileğin tatlısı şefim.
0: Peynirini nasıl buldun?
4: Peyniri erimiş içinde, evet. Durali'nin peynirleri gözüküyor çünkü erimemiş. Bu Durali'nin değil.
0: Puanın gelsin.
4: Allah yardımcım olsun. Sıfır.

0: açalım.
1: Peynir kızartması yedim. Hani bu helim peyniri kızartılır ya.
0: Evet.
1: Bildiğiniz peynir kızartması yedim şu an. Ve de limonu çok sıkmış şerbetine. Şerbeti de kıvam olmamış, su gibi olmuş içinde. Büyük bir ihtimalle bu Duralin'in.
0: Puanın gelsin.
1: Çok 0-7 çocuk. 2.
0: Bari 5 vereydim be.
1: Çok yedi sıfırı da 2 bak. Sen bana 10 verdin Durali. İnşallah kazanırım senin onun sayesinde. Ama peynir kızartması yapmış. Doldurmuş içine peyniri peyniri. Bir de büyük doğramış galiba.
0: Rendelememiş mi?
1: Rendelememiş. Zaten rendelememiştiniz. Küp küp doğramıştınız.
0: Açalım.
1: Şefim bu benim. Ne çok pişmiş ne az pişmiş. Şerbetini emmedi dedik ama bu bekleyince şerbet tabağa şerbet dökmüştüm şefim ben. Sonra o şerbeti emmiş beklerken.
0: Puanın gelsin.
1: 10.
0: 10.

0: kaçalım.
1: Bu mu dileğin ya? Ay acayip tatlı. Acayip çıtır. Oo çok aşırı tatlı. Şefim sen buna kaç puan vereceksin ben çok merak ediyorum. Acayip şekerli. Ölçüler aynı verildi şeker. Bu niye bu kadar tatlı? Acaba benim yoğun oldu, ağdalaştı benim mi? Aa o da olabilir. Çünkü benim tatlım ağdalaştı ya. Benimki de çok tatlı. Siz dediniz şerbet çok kıvam aldı Seda.
0: Puanın gelsin.
1: 10.
0: Az öncekine de benim demiştin.
1: Ama bak yedikçe anlıyorum sanki bu benim. Şerbeti az, artı çok kıvamlı, çok tatlı.
0: Ne oldu Dilek'le?
1: Yok ya atışıyoruz ama yani sonuçta kadınız. Birbirimizi destekleyelim, birbirimize hoşgörülü olalım. Yapmayalım ya.
0: 2-10, 1-0, 1-2 verdin.
1: Hı hı.
0: Açalım gözümüzü.
2: Destekle, destekle. Bayan Sıfır,
0: buyurun.
2: Birbirinizi destekleyin.
3: Gel gel, kendine 10 verdin zaten. Gel, merak etme.
1: Gerçekten mi Dilek?
3: Ben gerçek.
1: Kız gerçek valla, gel ya.
4: Doğru söyle. Bu sefer gerçekten gel ya, tansiyon ya, aleti gelsin.
2: Dediniz ya destekleyin, birbirinizi destekleyiniz. Onlar gitti.
1: Gerçekten Allah belamı versin ya.
0: Yok estağfurullah, estağfurullah.
3: Öyle yarışma, deme canım olur. Sen.
1: Yok ya gerçekten ya.
0: Ya herkese puan verip de kendine nasıl sıfır verdin? Ben de ona şaşırdım.
3: Üzülme ya.
0: Durali, Durali dediğin kişi Royal'di. 2 verdin.
1: En son yediğim kimin tatlısıydı? Benim.
0: Dileğinde. Sonra kendine sıfır verdin. Sonra Durali'ninkine dedin ki bu benim dedin.
4: Harika dedin.
0: Ağlama ya.
3: Yarışım hayatım ya, o kadar üzülme.
1: Hep yemek pişirmişim, hiç tadına bakmamışım yani. İnsanları doyurmak için doğmuşum ama yememişim ya. Çocuğuma üzülüyorum, anne rezil ettin diyecek. Bak kendine bile sıfır verdin diyecek çocuk.
3: Öyle düşünme ama Seda.
1: Diyecek Dilek ya. Vallahi...

0: Hani dedim ki bir de riske atmayayım, iki tane vereyim, belki biri tutar dedim.
1: Ya vallahi üzüyorsun ama bak, bize de üzüyorsun.
0: Bir yarışma ama öyle düşün.
1: Ya ne yapayım, duygularım yoğun yaşıyorum, lanet olsun yani böyle bir insanım.
2: Ama her şey... daha yarışma bitmedi, niye ağlıyorsun
1: yani
2: ki?
1: Ya
0: verdiğim sıfır ya kendime.
2: He.
0: Yakıştıramıyorum.
2: Ne oldu be, sana ne oldu, böyle çöktün?
1: Ben.
2: He, ne oldu?
1: Ben. Ne bileyim, üzüldüm Seda'ya şimdi ya. İnşallah bulurum da onu veririm.
2: gel de bul at. Bul, gel.
1: Çok üzüldüm.
3: Oyunculuğun bir parçası.
2: Bul da 10 puan ver.
1: İnşallah.
2: Finalin son tadımcısı Dilek.
1: Evet. Ama Seda için yapacağım bak. Gerçekten şefim.
2: O zaman başlayalım. Açalım.
1: Bunu kim yaptı? Allah aşkına, bunu yapan arkadaşa buradan seslenmek istiyorum. Bir daha künefe yapma. Boğuluyordum, kalın kalın yapmış bir de. Bu kimin künefesiydi bu?
2: Bilmem.
1: Kim yapmıştı?
2: Kim yapmış,
1: bana kim yapmıştı? Allah aşkına, beni oradan bir söyler misiniz, ben yaptım diye. Yapmayın arkadaşım ya, bilmiyorsanız yapmayın. Olmamış yani bu.
2: Kimin olabilir bu?
1: Ay, benim değil değil mi? Ay bile benimse benim yemeğimi gö... Ay ben kendi künefe falan mı gömdüm, ne yaptım şimdi? Ama yok, benim değildir ya. Ay böyle tuz mu diyeyim, limon mu diyeyim? Ay bunu kim yaptı Allah aşkına ya? Royal'indir ha bu. Royal. Yakacağım seni, basacağım sıfırı Royal. Sen 10 verdin ama ben sana 0 vereceğim. Bugün Seda'ya vereceğim onu.
2: Royal'in mi?
1: Bence Royal'indir, evet.
2: Royal'e ver puanı gelsin.
1: Royal. Dediğin gibi bu bir yarışma. Kimse kimseye küsmesin, darılmasın. Sıfır. Kendime mi verdim sıfırı? Niye güldün? Allah aşkına. Kendime mi verdim ben? Yok canım, yapmadım öyle bir hata değil mi? Ay Seda, ben kendime sıfır verdiysem sana 10 vereyim bari ya. Sen al bari. Ay yapma. Kendime mi verdim sıfırı? Şef. Nerede? Şef, Allah aşkına doğru söyle. Kime verdim? Ay gitti, görüyor musun? Kendime verdim herhalde ha. Yok canım, vermemişsinimdir. Yok ya, benim limonluydu ama ağdalı mıydı? Vallahi gitti puan. Gerçi sıfır verdim ama kendime vermemişsinimdir herhalde. Şef. Şefim. Saygıdeğer şefim. Ben karanlıktan korkuyorum şefim. Vallahi billahi korkuyorum. Gözüm kapalı, kendimi ölmüş gibi hissediyorum.
2: Buradayım.
1: Ay aşk olsun ama yapmayın böyle şakalar. Ben tırsıyorum zaten. Bir şey diyeceğim. Aramıza kalsın da. Ben kendime vermedim değil mi sıfırı?
2: Vallahi bilmiyorum.
1: Ay yapma. Yapma. Eyvah eyvah.
2: Açalım.
1: Ben bir şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz?
2: Ne yapacaksın?
1: Ben bugün hepimize sıfırı basacağım.
2: Kendi yemeğini mi kaçırdın yoksa?
1: Bilmiyorum ya. Seda, bir tüyo versene canım oradan. Bak senin için yarışıyorum. Kimin Allah aşkına bu ya? Benim değil değil mi? Buraya oturunca çok başka ol. Bak final bambaşka bir şeymiş ya. Bundan sonra gerçekten bizlerden sonra yarışmaya gelecek olan arkadaşlara finali mutlaka yaşayın, bambaşka bir heyecan. Vereyim mi puanı? Durali, bu senindir kesin. Royal'e sıfırı verdim, bu da Durali'nindir. Sıfır. Ay ben kendime vermiyorum değil mi sıfırları?

Açalım. Nasıl buldun Hatay

0: كنفيه. واو زين. oldu.
1: Boğazımda kaldı. Götüreceğim vallahi, boğazımda kaldı.
0: Sen mi yaptın bunu?
1: Ben yapmışsam Allah benim canımı almasın. Bu nasıl günebe? Ya peynir desen lastik gibi. Şerbet güzel. Biraz evet fazla kaynamış. Limon hafif bir tadımsı var. Hı. Ama lezzet okey. Tereyağı mis gibi kokuyor, süper. Efsane yapmışım. Ellerime sağlık. Ay çok güzel yapmışım. Bu benimdir kesin.
0: Ver puanı gelsin.
1: 10. Bu benim. Değil mi? Benim ama değil mi? Yanılmadım değil mi? İnşallah. Ya bir tane daha bu lezzete yakın bir tatlı geçti az önce ama.
0: Tansiyon aleti getireceğim az sonra sana.
1: Vallahi mi?
0: Aç.
1: Aa. Bir hafta boyunca hep Seda bana hani dedi ya, oynuyor diye. Aslında ben hep eğlenceli biriyimdir Sedacığım ama bak bu Seda'nın tatlısı. Seda gerçekten nereden anladım diyeceksen, şerbetin böyle ağda gibiydi. Sen de öyle söylemiştin çünkü hatta şef de seni uyarmıştı. Bak canı gönülden sana gitsin istiyorum puan. Sen beni kötü bilsen de her ne kadar. Tatlım vallahi senin için çok üzüldüm. Seda'nın tabağı bu. Çünkü şerbeti hem altı kızarmış, üstü de kızarmış. Böyle kıtır kıtır geliyor. Çünkü Seda hepimizden önce, yok ben atmıştım fırına ama ben o kadar Seda'ya bakmıştım çünkü o kadar daha yoğun kızartmıştı. Adası da yoğun olmuş.
0: Sadete gel, sadete.
1: Geldim, Seda için vereceğim bu puanı.
0: Ver.
1: 10. Doğru mu gitti? Böyle gitmedi değil mi? Seda valla bana gelmedi, sana gelsin. Bak gerçekten istiyorum gelmesini. Açayım mı gözümü? Bitti mi?
0: Bitti. Şefim.
1: Vallahi mi?
0: Açabilirsin artık. Alalım yerine seni.
1: Gideyim tabii ki. Tabii, teşekkür ederim. Aa Seda'ya 10 verdim. Bak gördün mü? 10 verdim ben sana.
2: Kendine de vermişsin, bir seveyim.
1: Göremiyorum bir dakika. Aa kendime de 10 vermişim, gözlerimi açamadım ki hala. Aa arkadaşlar size ben 0 mı vermişim? Kusura bakmayın ya.
2: Normalde sen şimdi burada ne yapıyordun?
1: Aa kendime verdim.
2: Ne oldu? Ne oldu? Ya. Bak sıfıra.
1: Aa ben kendime 10 vermişim ya. Daha yenice dolmuştu.
2: Geldi. Geldi.
1: Süperim ya. Bak gördün mü? Kendini kötü bildin, kötü bildin.
0: Seda 10 verdi niye?
3: Kendine de 10 verince zaten benden.
0: E tamam, o sana 10 verdi, sen de ona 10 verdin. Sen ona verdin, o sana verdi.
3: Ama şu an hem kendine 10 verdi hem bana 10 verdi.
1: Ne yapayım, kendime vermese miydim şimdi ben?
3: İşte.
0: Sen de yani.
2: Kendine 10.
0: Sen kıza 10 verdin, o da sana 10 verdi, kendini
3: tamam,
0: de buldu.
3: O 20 oldu, ben 10 oldum.
0: E canım yani. Sen de yani kendine 10 verseydin, ona da 10 verseydin.
3: Zaten işte diyorum ya, Seda,
0: 0 verdin sen kendine.
3: Diyorsun.
1: Bak işte. Ben sevinemiyorum şu anda hala. Vallahi şu an sevinmiyorum.
0: Niye?
1: Şimdi üzülüyor ya, sevinmiyorum, sevinemiyorum.
0: Sen sözünü tuttun, 10 verdin.
1: Sevinemiyorum ama ben ne yapayım, elimde değil yani, sevinemiyorum şefim yani. Üzülüyor
2: böyle,
1: şimdi.
2: Böyle.
1: Sevinemiyorum. Böyle. Sevinemiyorum yani. Sus Allah aşkına. Müslüm sevinemiyorum zaten.
0: Bu arada çok aranızda pek fazla bu puan farkı yok herhalde. 4-5-3 gidiyor galiba. Bakalım kim künefeye limon koydu, kimisi peyniri eritmedi, kimisi pekmezi karıştırmadı. Hatay künefe tadımı başlasın. Evet, benim yemeğimde final anı, 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağım. Bakalım kim olacak? 10 bin liraya alırsan götürecek misin beni Azerbaycan'a?
2: Kesinlikle götüreceğim.
0: Nereye götüreceksin?
2: Şuşa'ya götüreceğim.
0: Wow.
2: Bakü'yü gezeriz.
0: Görmek isterim.
2: Oradan da gidelim Karabağ'a. Şu anda Şuşa'da git.
0: Evet.
2: En güzel manzara biliyor musun ne? Benim için.
0: Gururlanacağım bir yer orası.
2: Gururlanacağımız manzara da en güzel manzara şu anda benim için biliyor musun ne orada? Ne? İki tane kardeş ülkenin bayrağı yan yana dalgalanıyor ya. Ondan ötesi var mı?
0: Yok.
2: Yani bütün yeşillik, bütün manzara hepsi onun altında kalıyor.
0: Süper. İnşallah kazanırsan götür beni.
2: Söz.
0: Kazanamasan da ben bir gün gitmek istiyorum.
2: Gideriz ya inşallah.
0: Patagonya'ya da gidip götürecek Durali.
2: Şefim götüreceğim.
0: Götürecek mi?
2: Götüreceğim.
0: Başlayalım mı senden?
2: Başlayalım şefim.
0: Bogota.
2: Bogota, Barranquilla.
0: Bogota. Bogota'ya gideceğiz. Evet. Çiğ. Peynir erimemiş. Şimdi bunun arasına biraz da salam falan koysaydık tam kadayıflı ayvalık tostu gibi olurdu bu. Niye pişmedi bu?
2: Vallahi 250 derecede pişirdim ama...
0: Bunun altı burası kızarmış birazcık. Buraları diyorum beyaz. Çiğ diyorum çiğ. Pekmezi nerede pekmezi?
2: Pekmezi dibinde şefim, en altında.
0: Üstünde niye yok pekmez?
2: Üstüne koymamışım çünkü.
0: Nasıl yapmıştın pekmezli tereyağını ikiniz de?
3: Çok güzel.
0: İlk önce alta sürdünüz, sonra diğerine sürdünüz. Evet. Çevirdiniz, bir daha sürdünüz. Evet. Özellikle dileği gördüm.
2: Ben sadece...
0: Pekmezli tereyağı bir tanesine sürdün, bitirdin.
2: Bitirdin.
0: İkinciye çevirdiğin zaman bir daha pekmezli tereyağı sürmen lazım ki nar gibi kızarsın.
2: Şefim pekmez bittiği için süremedim.
0: Tereyağıyla pekmezi ayırman lazımdı.
2: Ayırmadım. İki tabağı da altına sürdüm şefim.
0: İyi kalmış.
2: Malzeme eksik olduğu için şefim yapamadım. Yoksa...
1: Eksik mi? Hepimiz aynı ölçüde malzeme verildi.
2: Tamam verildi de ben farklı ya. Bir...
1: Dur hele bıyıklardan kurtulamaz.
2: Farklı bir metot
0: uyguladım. Bıyıklardan kurtulamaz.
2: Şefim farklı bir metot uyguladım.
0: Sana puanım bak. Bıyığını da kurtaracak bir puan vereceğim ama o da kurtarmıyor. Sana puanım 5.
2: Teşekkür tamam. ederim şefim.
0: Geçelim Royale. Royal. Altı kızarmış. İçi çiğ. Peynirler erimemiş.

0: Ben tatlıya şerbet yapın dedim. Tatlıya limonata yapın demedim. Bu bildiğin limonatalı Hatay usulü künefe olmuş. Olmamış.
1: Haklısın Şerif.
0: Sana da puanım 5. Gelelim buraya. Üstü çiğ. Altı şerbetli. Ortası çiğ. Peynir hiç koyduğunuz gibi duruyor. Ama ben yerim. Benim adım yiyici.
2: Afiyet olsun.
0: Çok güzel, sadece güzel. Ama wow değil. Bu diğer iki tatlıya göre çok güzel. Sana puanım 7. Geçelim Aybalam'a.
2: Hemen yemeseydiniz.
0: Ne zaman
2: bekleseydiniz?
0: Şeker komasına gireceğim, dur. Böyle küçük alayım en güzeli. Bu ne?
2: Ne? Ama ben izlediğim ölçüye göre yaptım şerbeti de.
3: Hayır, neden seninki çok farklı ama şekeri çok...
2: Ben anlamadım ya. Nazara mı geldim? Ne oldu anlamadım ya.
0: Şerbeti çok ağır. Bu şerbet değil, bal. Sana puanım.
2: Ambulans kapıda mı? Kapıda değil mi?
0: 6. Puanları verdiğimize göre artık final anı, artık 10 bin liranın sahibini artık açıklayacağım. İlk dördüncüden başlayacağım. Sonra 3, sonra şampiyonu belirleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır şimdi.
2: Ay, hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Evet, toplamda almış olduğunuz puanlar gelecek. Haftanın dördüncüsüyle başlıyorum. 52 puanla haftanın dördüncüsü Dur Ali. Dur Ali. Şimdi Dur Ali'de bir duralım.
1: Şefim, beni şuradan biri çağırıyor da.
0: Nasıl? Yok yok. Yerimizde duralım. Yerimizde duralım. Dur Ali.
4: Makineyi getirmek şerefi bana nasip olsun mu?
0: Makineyi getirmek, bizim kuaförlerimiz geldi. Ama tıraşı ben yapacağım.
1: Ben birinci olacağım, alıp gideceğim dedim ya. Ama sondan birinci olacağım. Onu kaçırmışsınız.
0: Ama 10 bin liraya alırsam, biz sonuncuya 10 bin lira vermiyoruz. Dur Ali. Alalım efendim sizi şöyle. Buyurun.
4: Şefim, ben yardımcı olayım mı size?
0: He?
4: Yardımcı olayım.
0: Yok, sen dur. Lütfen. Adama büyük söz
4: zevkle
0: verdik.
4: Büyük ben... zevkle.
0: Yok.
4: Dört gündü ben o Dur Ali'nin bu zevkini yaşamak istiyorum.
0: Çapkayı, sen bana yardımcı ol. Sen bana çıraklık yap.
4: Bir anlık zevkle.
0: Dur
4: ben,
0: Ali.
4: Ben yardımcı olacağım.
0: İşte büyük, bazen büyük konuşmamak lazım.
1: Ama şefim, büyük konuşmadım ki.
0: Vallahi.
1: Doğru olanı söyledim, strateji yaptı. Ben dedim ya, 2+1 koalisyon var. Koalisyon gerçekleşti. Bıyığımda şey vardı, 4 günden beri beyazlama vardı zaten.
0: Beyazlamadan mı başlayayım, nereden bak?
1: Fark etmez şefim.
0: Demek ki hayatta büyük konuşmamak lazımmış, değil mi?
4: Allah! Allah'ım, neydi günahım? Gitti!
0: Dur dur, daha yeni başladı.
4: Şefim, sizden rica ediyorum. Kurban olayım. Bu tarafı da verin, ben o zevki yaşayayım.
0: İzin verirse.
1: Yok şefim, izin vermiyorum. Çırağın ne işi var ya, ustanın yanında?
4: Öğrenmek istiyorum bu işi. Uzaktan, bu sanatı, bu mesleği öğrenmek istiyorum. Kurban olurum.
1: Yok şefim.
0: Sana ne oluyor oğlum?
4: Ben böyle ucundan alsam.
0: Sen şu be...
4: Ucundan alsam.
0: Bak ucundan alacaksın. Ucundan. Bak harbiden kızarım. Ucundan sadece köşesinden. Şefim. Al bakayım.
4: Gitti gidiyor, gitti gidiyor.
0: Tamam ver şimdi onu bana. Dur Ali'cim şöyle yapalım.
1: Makine yanacak.
0: Abi şefim. Makine bile kesmiyorsun.
4: Ama şefim.
0: Vallahi ben de
4: ben televizyona bakıyorum ya. Da vallahi yakışıklı oldu ya.
0: Harbiden yakışıklı oldu.
4: Yakışıklı ha. Baksana tipe.
0: Evet dur Ali'cim. Dur Ali'cim senin yerini alabiliriz.
4: Ama vallahi yakıştı.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bıyığını kestiğimiz iyi olmuş. Daha da gençleştin. Ben... Şapkayı kaldırır mısın be?
1: Bir saç problemimiz var sadece.
0: Çok güzel.
1: Teşekkür
0: bak,
1: ederim.
0: Bak vallahi billahi bıyıksız halin daha yakışıklı. Yarışmamıza renk kattın. Çok teşekkür ederiz. Eline teşekkür emeğine ederiz. Sağlık.
1: Sağ olun.
0: Üzüldüm bıyıklar gitti. Kesmek istemezdim ama büyük konuşunca izleyicilerimiz de soracak hani büyük ne oldu diye. Bu hatayı ben yıllar önce ben de kafamı kazıyarak yapmıştım. Bir derbi maçında. Benim saçlar gitti. Aslında hoşuna da gitmedi değil ha. Baksana bir.
1: Yok sanki bir 5 kilo verdim. Hafifledim böyle şu anda. Gerçekten çok rahatım. 10.000 lirayı alsam bu kadar rahat olamazdım.
0: Hadi canım.
1: Gerçekten.
0: Süper. Evet. Gelelim haftanın 3.'sine. Haftayı 3. olarak kapatan... ...66 puanla bizim can kardeşimiz... ...Azerbaycanlı Royal.
4: Teşekkürler şefim.
0: Gelelim... ...benim yemeğimde... ...haftanın finalinde 10.000 liranın sahibine. Elimde görmüş olduğunuz... 10.000 liranın sahibi Seda mı? Dilek mi? Ve haftanın finalinde 10.000 liranın sahibi ve bu haftanın şampiyonu 94 puanla bu haftanın kazananı 10.000 liranın sahibi Dilek.
2: Ay çok teşekkür ederim. Vallahi ben miyim ya? Benim değil mi? Ben miyim ya?
0: Gel kız buraya.
2: Vallahi ben miyim? Aa benim. Benim ya. Benim. Fena.
0: Rekor puanla.
2: Vallahi rekor kırmışım.
0: Rekor puanla.
2: Vallahi rekor kırmışım.
0: Benim yemeğim tarihinde 94 puanı ittifa sen aldın. 90 üstünü geçen. Seda sen de yarışmayı 2. olarak tamamladın 78 puanla. Seda ne hissediyorsun?
2: Çok üzgünüm. Gerçekten üzgünüm.
0: Liderliği kaptırdın.
2: Evet.
0: Bugün.
2: 3 gün lider oldum.
0: Evet.
2: Sonra kaptırdım gerçekten üzgünüm.
0: Ufak tefek kazalar olmuş olabilir ama sen iyi yemek yapıyorsun.
2: İşte yediriyorum.
0: Evet.
2: Sadece yediriyorum. Tadına baktın mı yapamadım yani. Sadece insanları yedirebiliyorum.
0: Sana tavsiyem bundan sonra yemeklerini kendin için yap. Bu arada 10.000 liranın sahibi Dilek oldu. Ben de sizlere çok özel bir hediyem var. 6 kişilik porselen yemek takımı hediye ediyorum. Çıkışta lütfen alınız.
4: Teşekkür ederim.
0: Tebrikler. Eline koluna sağlık.
2: Teşekkür. Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
5: Evet kardeşim hiçbirimizi bilmedin mi sen hayatında?
6: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
2: Niye durdun?
5: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
6: Çok güzelsiniz.
2: Teşekkür ederim.
5: Buyurun. Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
7: Herhangi bir kadın bugün 16.15'te TV4'te.

Aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz?

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunu.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümünü aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümünü aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçük Eren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet. Araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması ile başlıyor. Asıl
0: bir
1: sonra.
0: Üvey anne var işin içinde.
1: Üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim, babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani eyvah, karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
0: bir tercih yapmak zorunda.
1: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
0: Ama zaten yaşlı da adam ya.
1: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
0: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
1: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikaye de değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir öykülme var yani.
1: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin evet, ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
0: sanki
1: bir evlenme.
0: Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
1: Yani ama o galiba
0: yok, o
1: başka bir konu.
0: Tamamen yanlış anlaşılma
1: üzere. Bu tuhaf bir evlenme. Diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Statonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
0: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
1: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin Kuzey Sütunlu Caddesi ve Kuzey Kapısı'nın girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala Cumhuriyet yaşayan bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası Kuzey Kapısı'nın girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip buleteryonun oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz, su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: İp izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bununla herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdiği ve göz zevkine hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O evet. Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç evet. Arkeolog arkadaşlar. Hocam bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet. Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup motifleri öyle
0: uygulamış. Şöyle bir mantık bile yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim, bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Hiç böyle bir şey söyledim.
2: Stratonike'ye sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Stratonike'nin Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan karşılıyor.
1: Bir meydan var, evet.
0: Bir meydan
1: giriş
0: var.
1: Giriş meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafta
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Belirlensin. Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir ana cadde var, mermer bir cadde.
0: Evet.
1: Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim. Genişliği 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa izinleri yok, edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı aranlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkanlar.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Üste herhalde
0: çatısı ahşap.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde, o yazı olan, o da yok herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor.

0: Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: ortik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde test sıralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Test sıralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Hı hı. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. Hı hı. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde, sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba değil mi? Kırmızı
1: evet, renk orada desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Daha harç uygulanmayan yerler var, oralara da harç yapacağız. Hı hı.
0: Sonuna kadar gidecek misiniz?
1: Sonuna kadar evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünü kışın kapanması... üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Hı-hı. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Hı-hı. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca
0: yine açılıyor. Evet. Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: İşiniz zor valla. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: molalarımız
0: veriyorsunuz. Molalarınız var.
1: Var
0: herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Ben
0: bu seçerek... tercih ettiğim bir
1: biraz bölümde. İsteyerek evet, meslek lisesi çıkışlıyım. Hı-hı. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Hı-hı. Yani daha çok hani, mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan, bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Hı-hı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam edeceğim. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim resim. Yeteneği de gerekiyor. Resim. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Hocam selam.
1: Ha, bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam.
2: Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
2: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
2: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde ve Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet
2: zaten
1: evet. Harika bir yer.
2: Acayip inanılmaz konumlanmış.
1: Harika
2: yani. Yaşamak
1: bir yer.
2: Devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Böyle, çok hoş.
2: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış. Yanına da otururmuş.
1: Evin aynı gibi, benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
2: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
2: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
2: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
2: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet, orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik Kuzey Kapısı'ndan değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim Kuzey Kapısı'na geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o Kuzey Kapısı, o büyük kapı, sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'da yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonio Spiros.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Evet. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka içinde bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin, orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, doğru. Aynen öyle. Aynen.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydana, bir
0: nefis,
1: hayrat.
0: Nefis.
1: Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalleyle bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var
0: evet
1: belki de.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Şimdi. Borsa duvarından geçtik bu tarafa. Borsa içeri. Geçtik.
2: Stat 12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
1: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir

0: sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne. Evet. Birkaç oturma sırası kalmış. Evet. Bir de
1: kürsü gibi
0: kürsü gibi bir şey var
1: yani
0: orada.
1: Yani sütunun yarım hali var.
0: Evet. Peki ben burada
2: ne anlatacaktınız? Siz burası ile ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
0: Takvim bu mu?
2: Evet.
0: Tamam.
1: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
0: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
3: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
0: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir iki bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında burada yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde işte özetlersek şayet onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
1: Menippos için diyor.
0: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
1: Yaratıcısı.
0: Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin bu felsefeye mensup olanlar hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir. Evet. Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre yani aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şöyle yani kesen. Uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
1: bir de bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
1: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
1: Aynı rüzgarlar gibi. Evet. Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor.

0: Bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
1: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
1: Latrine, yani tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
1: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
2: Stratonikeya'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey güney yönünde kentin hipodemik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisiyle ilgilen.
1: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
1: Ha, evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz hazır sözü açılmışken, buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
1: İşte hipodamus planı dediğimiz şey, belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı. Evet, burası için de söyleniyor.
0: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
1: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
0: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
1: bir veya çıkalım bakalım.
0: Tapınak veya cimnazyum.
1: Bir çıkalım bakalım. Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Hiççi olacağım. Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler...

0: Yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
1: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
1: var.
0: Ama burada öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
2: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar İnsanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikea'daki gimnazyumumuzda milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan birisi. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
1: Bu bir de gimnazyumun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
1: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Vay. Ben daldım ama yani.
1: Genç sayılır.
0: sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
1: Evet,
0: oda dediğime bakma yani, müthiş salonlar var. Soğuk su odası diye geçen bir oda var. Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
1: Kum torbası odası var.
0: Evet galiba. Torba odası vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil. Evet. Ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle. İşte ne bileyim, matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
1: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup koşup koşup böyle arenaya, bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye. Hocam, bu kentin gladyatörlerle olan ilişkisini biliyor musunuz?
0: Yani biraz biliyorum çünkü jimnazyumda birdenbire aklıma gladyatörler gelmesi o yüzden oldu.
1: Beni de heyecanlandırdınız vallahi. Gladyatör dediniz, bütün adrenalin tepeme çıktı.
0: Bu şehrin bir özelliği var. Burada çok fazla gladyatör mezar taşı bulunmuş.
1: Bir de gladyatörler artık spor yaşamlarını tamamladıktan sonra buraya inzivaya çekilmişler.
0: Evet, doğru, rahatlarına düşkünler buraya geliyorlar. İşte emekliliklerini burada geçiriyorlar.
1: Gerçi gladyatörün emeklisi olur mu?
0: Mağlulen.
1: Öbür tarafta olur herhalde.
0: Evet, fakat şaka bir tarafa, mesela çok iyi bildiğimiz isimler var, gladyatörler mesela.
1: Benim mesela Hollywood filmlerinden tanıdığım meşhur Brad Pitt'in oynadığı Aşil, Akilleus.
0: Akilleus, ben de biraz Homeros'tan tanıyorum.
1: Evet, Akilleus'u.
0: Evet. Sonra Vitalius diye bir isim biliyorum buradan.
1: Chrysos var benim bildiğim.
0: Chrysos, ama onlar buralı değil tabii, Akilleus da dahil olmak üzere. Bir sürü ünlü gladyatör. Bunlar ya da o zamanın, hani Akilleus'u biz hala biliyoruz ama o zamanın ünlüleri işte burada gömülmüşler.
1: Evet.
0: Ya da senin dediğin gibi emeklileri. Ama asıl bir isim var. Droseros. Droseros buranın gladyatörü. Yani medarı iftarı sporcusu.
1: Vay. Yani günümüz dünyasında yaşayan Barcelona'da futbolcu Arda Turan gibi mi?
0: Mesela yani işte nasıl onu seyrediyorlar özellikle Türkiye'den.
1: İsmi
0: onun
1: neydi? Benim havuza...
0: Droseros.
1: Droseros. Strotenikeyalı.
0: Ve işte Droseros. Akilleus'la karşılaştığı filan söyleniyor. Böyle bir şey. Yani buranın muhabbeti, gladyatörlerle ilgili muhabbeti işte bizi belki 1800 yıl geriye filan götürebilir.
1: Evet. Milattan sonra ikinci bin değil mi?
0: 200
1: gibi.
0: 300 filan.
1: Augustus işte dönemine ya da Antoninler döneminde.
0: Yani bu... işte tabii her dönemde Roma dediğin zaman gladyatör var elbette.
1: Hatta biraz önce şeyi de söylediniz. Yani Roma dediğiniz zaman gladyatör tiyatroyu bile bozuyor dediniz. Aslında Helenistik dönemde
0: evet,
1: tiyatrolar daha naif, daha sanat, felsefelerinden.
0: Benim pek hoşuma gitmeyen bir tavır tabii. Yani Roma'nın o tavrı. Hep tiyatrolara işte dediğim gibi bir tiyatro var burada. zihniyetiyle yaklaşıyorum ama sonra baktığım zaman tabii Roma'nın müthiş bir genişletme çabası orayı. Evet. Biraz da tabii mimariyi bozma meselesi çıkıyor ortaya. Yani işte hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri.

0: Özgür, şimdi bu kent hakkında hani okurken, kayıtlara bakarken iki tane tapınaktan bahsediliyor aslında. Bir tanesi Zeus adına yapılmış. Chrysaoreos diye bir ismi var. Bu Chrysaoreos tapınağı altın kılıçlı demek. Hı hı. Ve demek ki bunlara ait bir kült var. Chrysaoreonlardan bahseder mesela Strabon ve onların buraya gelip işte tapındıklarını, ayin yaptıklarını falan söyler. Bir tanesi de biliyoruz Lagina'da.
1: Lagina.
0: İşte Hetake adına yapılmış bir tapınak. Fakat yani bunun hakkında, buradaki tapınak hakkında açıkçası pek bir bilgiye sahip değilim ben. Bir şey bulamadım yani.
1: Burası Augustus ve İmparatorluklar Tapınağı diye geçiyor. Tiyatro ile ilintili olduğu düşünülüyor. Tiyatro gibi bu da kuzey cepheye bakıyor.
0: Evet.
1: Tiyatronun hemen üstüne bir teras oluşturularak inşa edilmiş. Alt tabanı günümüze kadar gelmiş. Üç basamaklı.
0: Bu yani tabanın üzerine kademeli.
1: Üç kademeli. Evet. Üç basamakla çıkılıyor tapınağa. Bunun etrafında iyon biçiminde sütunlar varmış. Ama tabanına baktığımızda öyle tapınağın da çok da büyük olmadığını anlayabiliyoruz.
0: Altar da yok zaten.
1: Altar yani... da yok. Sadece iyon biçiminde sütunları kalmış. O sütunları da kazı yapan ekip tamamını çıkarmış böyle.
0: Peki kimin adına yapılmış burası?
1: Augustus ve İmparatorluk döneminde. Yani bir kral adına yapılmış.
0: Evet, birine Augustus'a evet. adanmış. Bir, ama yani böyle bir
1: krala
0: kültü falan yani yok herhalde. Yani.
1: Bir tanrı veya tanrıça adına yapılmamış.
0: Evet.
1: Belki de öyle olabilir. Yani sizin söylediğiniz bir tanrı ve tanrıçaya yapılmış olan tapınaklardı. Bir tanesi Hekate'ye yapılmıştı işte Lagina'daki.
0: Bir tanesi burası Zeus da, adına
1: bir tanesi
0: yapılmış.
1: Zeus adına. Burası da yaşayan bir kral adına evet. lütfunu dile evet. getirmek için halkın yapmış olduğu. En önemli şey tapınağın güney yamacında yani bugünkü Muğla yatağın karayolunun hemen bitişiğindeki...
0: Doğru, hemen karayolu arkamızdan geçiyor zaten. Evet, yani istinat duvarının üstünden.
1: Bakın istinat duvarının kalıntıları da hala gün yüzünde duruyor böyle.
0: Evet.
1: O istinat duvarına yaslanarak buradan bir de kentin bütün her yere kuş bakışı yapılıyor. Yani tapınakları biliyorsunuz kuzey cephede oluyor ve kentin en tepesine konumlanıyordu. Pergamon'u hatırlasanız.
0: Tabii bütün aşağı yukarı şehirlerde öyledir. Evet. Bir akropol vardır yani.
1: Bir akropol ve akropolün en tepesine de böyle tapınaklar inşa edilir. Yani burası hakkında söyleyebileceğimiz bilgi bundan ibaret.

0: Ve işte Stratonikeia'nın tiyatrosu. Hocam tiyatro Helenistik çağda yapılmış ve o çağda yapılıp da şehrin içerisinde ayakta kalan en önemli yapılardan bir tanesi.
1: Helenistik'te yapılmış ama Roma'da tabii ilavede bulunuyor. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz daha çok Roma tiyatrosu görüyoruz şu anda.
0: Galiba Roma'da bunun oturak sayısı da fazlalaştırılmış. Çünkü tabii. Kimi kaynaklarda

0: 6.500-7.000 kişi gibi veriliyor.
1: Sonra ama sen baktığın zaman buraya ait bir rapora
0: 15.000 olduğu
1: söyleniyor.
0: Bu da aslında çok normal bir şey çünkü nüfus da ona bağlantılı olarak artıyor. Zaten bir antik kentin nüfusu hesaplanırken tiyatronun kapasitesinin 3 ile çarpılıyor.
1: Öyle diyorlar. Evet. Bazıları ona şey yapmıyor. Ne derler?
0: İtibar etmiyor.
1: İtibar etmiyor. Yani bazı arkeologlar. Çünkü dışarıdan gelen izleyici sayısının da hesaba katılması lazım filan. Yani daha önce bunları zaten bazı arkeologlarla beraber de konuşmuştuk.
0: Kentin şu anda tam güney yamacındayız. Burada Kadı Kulesi Tepesi var. O Kadı Kulesi Tepesi'nin içerisine oyularak, doğal bir yapı oluşturularak kurulmuş bir tiyatro. Greco-Roman tarzında yapılmış.
1: İşte Helenistik tiyatroya Roma eklenmiş yani.
0: Roma eklenmiş. Tiyatronun sahne ağzı ve seyircinin izlek kısmı da kentin kuzey yamacına bakıyor. Bunun da bir nedeni olmalıdır mutlaka. Çünkü bu tarz tiyatrolarda çok fazla dönemde dekor olmadığı için arkadaki böyle özellikle akşamlarda çıkan ay buna doğal dekor oluşturuyor. Bu mutlaka hesaba katılarak yapılıyor.
1: O tragedyadan gelen bir şey ama tabii işte sonra Roma meselesinde iş gösterilere falan dönüştüğü zaman
0: ama burada onu görmüyoruz.
1: Pek şey kalmıyor. O sahne konumunun önemi kalmıyor. Evet doğru. Burada onu görmüyoruz. Yani burası galiba pek fazla arenaya çevrilmiş bir tiyatro
0: zaten
1: değil.
0: Zaten sahne itibariyle de ona müsait değil burası.
1: Müsait değil. Sahneyle ya da işte orkestra alanıyla oturulacak yerler arasında o yüksek duvarları da görmüyoruz burada.
0: Sadece locaları görüyoruz.
1: Localar var.
0: Arkalıklı localar
1: var.
0: Nedir onun adı? Tam buraya gelişte şehrin güneyine doğru yaklaştıkça bir agora var. Yani halkın sosyalleştiği alışverişini yaptığı
1: Yükseldikçe geliyor. Tiyatroya geliyor. Sonra bir de bunun üstünde bir tapınak var.
0: Tapınak var, evet. O tapınağa kadar devam ediyor. Eklentilerin olduğunu söyledik dönemlerde. En önemlisi Roma'da sahneye ek yapılıyor. Demek ki Helenistik dönemde sahnede olan oyunlar dekor anlamında küçülüyor ama Roma'da nüfusa bağlı olarak...
1: Farklı gösteriler de işin içine girmeye başlıyor tabii. Şimdi gladyatör yok dedik ama yani onun yerine çok fazla kitleyi çekebilecek oyunlar var. Şimdi o da enteresan. Mesela birçok yerde antik kentte tiyatrosuna baktığımız zaman gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşleri için yeni düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Gördük bunları.
0: Assos'ta görmüştük.
1: Her yerde gördük aşağı yukarı. Fakat burası da diyoruz ki bir gladyatör şehri. Ama burada yok mesela.
0: Evet, burada yok.

0: Yalnız orkestra alanını fena halde su basmış. Gerçi fena da görünmüyor. Evet, güzel bir manzara var. Şeyde Laodikea'ya gittiğimde oranın iki tiyatrosu vardır. Hı-hı. Bir tanesinde bana bilgi verirlerken demişlerdi ki burada da su gösterileri ve sporları yapılıyor tiyatroda.
1: Şaka,
0: yani.
1: Şaka söylemediler bunu değil mi?
0: Şaka söylemediler tabii çünkü kitaplarda da yazıyor bu. Ben de hiç gözümün önüne getirmemiştim. Yani nasıl olabilir bir orkestra alanındaki işte su gösterisi, demek ki böyle oluyormuş. Bu aklıma geldi.
2: Hocam burada şeyi hissedebiliyorsunuz değil mi? Helenistik dönemde yapılan o mimari estetiği hissediyorsunuz değil mi? Sadece mimari estetik değil, aslında hani sanata bakış estetiği de çok belirgin. Sahneye çok yakınız şu anda. O şeyin olduğu, sütunların olduğu yer sahne. Burası evet, prosenyum evet, yani orkestra evet. Çukuru. Çok belirgin bir şekilde, hani eğer mask takmıyorlarsa yüzlerdeki mimikler buradan çok rahat anlaşılır. Hani tiyatroda genel geçer bir kavram vardır ya, en arkadaki seyirci bile sizin mimiğinizi görecek diye. Burada o çok net. Gerçi biz şu anda locada oturuyoruz sizle ama kim bilir kimin locası.
0: Kimin yerini aldık kim bilir, kimin koltuğunu kaptık yani.
2: Çok güzel ya, harika yani, o kadar net ki.
0: Şimdi bir de şu var, yani bu tiyatronun özelliği başka yerlerde, başka tiyatrolarda yok, yok. Deniliyor. Evet, evet, öyle bir takım teknik açıklamalar da evet. Okumuştuk. Ancak tabii o işin uzmanları onu anlıyorlar. Ben baktığım zaman çok güzel olmakla birlikte hani diğer tiyatrolardan fazla ayırabileceğim bir şey yok.
1: Evet.

0: açı giderek genişliyor. Karya'ya daha fazla hakimiz şu anda. Karya dediğimiz yer, onu da söylemeden geçmeyelim, hatırlayalım. Muğla ili çevresi diye geçer aslında ama yani mesela kuzeyde, kuzey neresi? Bu taraf herhalde.
1: Kuzey ana giriş kapısı.
0: Olduğuna göre İzlekler evet kuzeyde zaten. Büyük Menderes Nehri, güneyde de Dalaman Nehri ile Dalaman Çayı ile sınırlanmış bir bölge. Tabii batı kuş uçumu gittiğin zaman da elbette Ege Denizi ile karşılaşıyorsun. O daha önce hep konuştuğumuz İonya dediğimiz yerde.
1: Bunun güneyinde.
0: Hemen evet, hayır. Biraz güneyde üstünde mi kalıyor. Bitişikler yani. Böyle bir konum var. Tabii Karya bölgesinin içinde birkaç tane de şehir var yani. En belli başlıları işte Alabanda var, burası var. Ondan sonra Halikarnassos var en önemlisi. Mesela Halikarnassos'la
1: liman kenti herhalde
0: anılır. Bodrum'la anılır yani.
1: Yavaş Şakir Kabağı.
0: Evet, evet. O, tabii onlar yeni yani asıl Muzaleus'la birlikte anılır. Hani dünyanın yedi harikasından birini yaptırmış ama burası da Laodikea vardır biraz önce
1: Denizli
0: aşağıda konuştuğumuz gibi. Ama burası da işte en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Aslında mesela burayı kuran İşte Seleukos kralı Nikator. O Suriye kökenlidir ama burası bir Makedon şehridir. Makedon şehri çünkü dört komutanından bir tanesiydi Büyük İskender'in birinci Seleukos. Ve onlar arasında işte hükümdarlıklar kurulmaya başlandığı zaman, dört hükümdarlık Helenistik başladığı zaman bir tanesi de bu krallık oldu ve o krallığın şehri Büyük İskender'in ordusundan olduğu için de Makedon kolonisi olarak kuruldu burası. Böyle bir karmaşık hikayesi var. Şimdi Stratonikea'dan yola çıkıp o kuzey kapısından 8-10 kilometre kadar geldiğimiz zaman yürüyebiliyorsanız tabii. Ve buradan da geçtiğiniz zaman şehrin en büyük ana kutsal alanına ayak basmış oluyorsunuz.
1: Doğru. Zaten belirli günlerde buradan oraya, oradan buraya dini görevler evet geçtiğinde bir takım ritüeller yapılıyor.
0: Evet.
2: Lagina'da yılda bir defa normal törenler, 4 yılda bir de büyük şenlikler yapılıyordu. Şenlikte tören esnasındaki orada rahip kızlarından hayatta bir defa yapmak kaydıyla anahtar taşıma işlevini üstleniyorlardı. Oradan korolar halinde önde anahtar taşıyan kız, arkasında genç kızlar yürüyerek buraya geliyorlar. Bizim şimdi burada Kuzey Şehir kapısına girip Vuleterion'a kadar gidiyorlardı.
0: Hekate adına evet kurulmuş bir kutsal alan burası.
1: Lagina diye geçiyor.
0: Lagina kutsal alanı, çok doğru.
1: Problemden geçtik hocam.
0: Bir şansımız olduğunu söylemiştim biraz önce.
1: Evet, onu söylememde fayda var mı? Şimdi normalde Propilon alanından girdikten sonra halka ait insanlar eğer böyle hani dini bir vasfınız yoksa sol taraftaki stoalı bölümden
0: hemen
1: devam ediyor.
0: Hemen sizi kapının yanına alıyorlar.
1: Evet, hemen kapının
0: ve
1: yanına alıyorlar.
0: Ve orada büyük tribünler var, evet, oraya oturmak
1: evet, büyük basamaklar var, oraya oturuluyor.
0: Oraya önemli kişiler
1: ama
0: giriyor.
1: Ama buradan önemli kişiler giriyor.
0: Biz giriyoruz.
1: Evet. ben de sizden sebepleniyorum. Siz daha önemlisiniz bizim için ve seyirci için. Ben de sizin kontenjanınızdan devam ediyorum.

0: elde kitap olduğuna göre sanırım bizle bir bilgi paylaşacaksınız.
1: Bilgi değil de hoş bir şey okuyacağım aslında. Çok kısa bir şey ama daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi Lagina dediğimiz zaman burası elbette biraz önce söyledik bir kent değil, bir kutsal alan. Yani kentin en büyük tanrıçası da ya da

0: Tanrısına adanmış bir yer ama burası Tanrıçaya ait.
1: Hekate'ye
0: ait.
1: Hocam Hekate nasıl bir tanrıça?
0: Hekate biraz dengesizce bir tanrıça.
1: Bunu söyleyebilir miyiz kesin?
0: Evet, hatta işte okuyacağım şey de biraz onun hakkında ipucu veriyor. Fakat şunu da söyleyeyim, burada bir önemli durum daha var. Yani bütün bunların dışında. 1890'lı yılların başlarında burada Osman Hamdi Bey kazı yaptı. Hatta Turgut ilk beldesiydi bir zamanlar, şimdi mahalle olmuş galiba. Çok yakınında
1: bütün
0: bir yer buranın.
1: Bütün köyleri mahalle yaptılar.
0: Orada da bir evi var, evet, şu anda de hala. Orası da hafif bir müze halinde şu anda duruyor.
1: Yani ilk
0: Ethem Bey'le birlikte. Mı? Küçük kardeşi Ethem Bey'le. Sonra Ethem Eldem olmuştur onun soyadı. Soyadını almıştır. Böyle bir durum var. Şimdi Tanrıçaya gelirsek, dengesiz bir tanrıça Hekate dedik. Aslında birazcık korkunç bir tarafı var. Yani ay tanrıçası ve gece tanrıçası. Biraz da böyle yeraltı dünyasıyla, ölülerle falan da bir haşır neşirliği var.
1: Cadılar falan.
0: Ama gene de hani şöyle bir şey de denilebilir. Hani sevdiğini çok seven ama dengesiz olduğu için de birdenbire neden sevmediğini anlayamadığı birisi de mahvolabilir yani. Şöyle bir şey. Şimdi Hesiodos elimdeki kitap. Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış bir Yunan şair. Hatta mesela Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu'na da bakacak olursak Homeros'tan sonra en büyük Yunan şairi olduğunu söylerler ki bu aslında tarihçiler arasında da hemfikir olunan bir durumdur. Şimdi diyor ki mesela Hekate için insanlar arası yarışmalarda tanrısal gücüyle işe karışır. Her şeye karışıyor yani. Zaferi kazanan alır güzel ödülü ve şeref kazandırır yakınlarına. Binicilerden de dilediğine yardım eder. Belalı engin denize açılanlar da başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya, bereketli av sağlar onlara bu soylu tanrıça. Ya da tam başaracakları sırada avlarını alır ellerinden canı isterse, her mesle sürüleri üretir ağıllarda, öküzleri, keçileri, ak yünlü koyunları azaltır ya da çoğaltır gönlünce.
1: Tam bir dengesiz durum var.
0: Yani neden olduğu belli değil. Bu Hristiyanlar bunun hakkında çok, yani ilk Hristiyanlar bunun hakkında çok korkunç şeyler anlattılar ve korktular bundan. Aslında bu Karya'nın en ünlü tanrıçalarından bir tanesiydi. Karya'ya ait bir ünlü tanrıçaydı.
1: Sırt sırta vermiş.
0: Bunu çok sever. Severlerdi ama severler miydi yoksa korkudan mı çok seviyorlarmış gibiydiler onu bilemiyorum açıkçası.
1: Evet ya, ben de tam kestiremedim iyi mi kötü mü, evet. Ama kışmına uğramadan isterseniz bir şeyine, tapınağına gidelim.
0: Bakalım.
1: Hocam basamaklar kaç? Kaç adet?
0: Bilmiyorum, önemli mi var?
1: Aa, tabii ki, olmaz mı?
0: Sen mi söylüyorsun?
1: Evet, gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Hep tek sayıda oluyor buradaki basamaklar.
0: Allah Allah.
1: Sebebine gelince de çok basit. Hangi ayakla ilk adımınızı atarsanız tapınağa, aynı ayakla tapınaktan içeri
0: girmiş olursunuz. Tek sayı olduğu için.
1: Tek sayı olduğunuz için. 3, 5, 7, 9, 11 gibi katmanları oluyor.
0: Dur o zaman tahmin edeyim. Sağ ayakla başlamak lazım ve sağ ayakla da düzlüğe çıkmak gerekiyor.
1: Tapınağın herhalde içerisine adım atmanız
0: öyle
1: gerekiyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Şimdi Tanrıça Hekate'nin tapınağının içerisindeyiz. Böyle görüyorsunuz kenarlarda sütunlar var. Bütün kenarı böyle dikdörtgen bir şekilde sütunlarla çevrilmiş. Sütunlar dor biçiminde yapılmış. Süslemeleri Korint.
0: Evet.
1: Çok önemli.
0: Evet.
1: Bu. Yani mimari
0: az bir örnek var.
1: Evet, herhalde az bir örnek var ve usta işçilik istiyor. Hemen güney kısmında bir altarı var tapınağın. Yani tapınağın altarı ne demek? İnsanlar Tanrıça Hekate'ye gelip de bir şey dilediklerinde öncelikle altara kurbanlarını ve sunularını teslim ediyorlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra sunularını teslim ettikten sonra böyle yine sütunlu yoldan tapınağa yavaş yavaş geliyorlar. Tabii ki herkes gelemiyor. Tapınaktan içeri girdikten sonra 5-10 adım sonra karşımıza bir havuz çıkıyor. O havuzun tam kuzeye bakan yamacında Tanrıça Hekate'nin sırt sırta vermiş 3 başlı bir heykeli var. O heykele geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan bir şey talep ediyorsunuz. Ama bunun bir ritüeli var hocam. O ritüeli de hemen anlatayım size. Aklımızda bir şey var. Hekate'nin heykelinin önüne geldik, böyle sırt sırta.

0: vermiş. Üç başlı Hekate, Tanrıça Hekate'nin heykelinin yanına geldikten sonra dileğimizi içimizden söylüyoruz ve belki de Hekate'ye haykırıyoruz. Burada hemen sol tarafımızda bir hazne var. Bakın ağzı kullanılmaktan yıpranmış. Bunun içerisine bir şarabı döküyoruz böyle.
1: Tanrı'ya şarap sunuyorsun yani.
0: Evet, ya da bir bardaktan Tanrı'ya. Bunun altında herhalde bir küp vardı ya da bir mahzen vardı.
1: Toplanıyor,
0: orada toplanıyordu. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi bir altlık var. Bu altlığın üstünde de bir küp var.
1: Hı.
0: Küp. Bu küpün içerisinde böyle fal gibi şeyler yazılı. Şarabı döktükten sonra elinizi daldırıyorsunuz küpün içine, bir şeyi alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama bunu sadece siz biliyorsunuz. Mesela yazıyor, İmparatorluk adına şu kadar bağış yapacaksın.
2: İnsanlar oraya toplanıyorlardı. Hem dini törenler yapıyorlar, hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de zenginler cömertliklerini gösteriyordu. Mesela birisi kalkıp işte ben çeşmeyi ben yapacağım, stoayı ben tamir ettiriyorum diye vaatlerde bulunuyorlardı.
0: Bunu aldıktan sonra herhalde bir yerinizde saklıyorsunuz bunu ya da aklınıza yazıyorsunuz. Çünkü burada kutsal alana geldikten sonra kendinizi manevi olarak huzurlu hissediyorsunuz.
1: Evet.
0: Hekate'ye orada sunakta, altarda şeyinizi verdiniz. Sunağınıza hediyenizi koydunuz, şarabınızı döktünüz. Bunun içinden aldınız ve buradan sonra kendinizi huzur bulmuş bir şekilde tapınaktan dışarıya çıkmış buluyorsunuz.
1: Şöyle de bir şey düşünebilir miyiz? Mesela buraya madem ki üst düzey yöneticiler, şehrin üst düzey yöneticileri ve üst düzey rahipler giriyor, yani halk giremiyor. Demek ki bunlara kim yazıyorsa bunları,
0: evet.
1: Bir öneri ya da bir emir mi veriyor acaba? Şöyle davran halka, böyle davran ya da şöyle bir erdemli bir şey göster bize filan gibi.
0: Tanrıça Hekate'yi de kullanarak böyle gizliden bir mesaj veriyor. Dediğiniz gibi buraya zaten sıradan halktan insanlar girmiyor.
1: Evet.
0: Zaten imparatorluğunda sıradan halkla ne işi olur? Anca üst düzey yönetici adamlar.
1: Doğru söylüyorsun.

Portekizli şair Pessoa'nın dediği gibi yaşamak bir başkası olmaktır. Ve insan bugün dün hissettiği gibi hissediyorsa hissetmek olanaksızdır. Dün hissedileni bugün de hissetmek, hissetmek değil. Dün hissedilmiş olanı bugün de anımsamaktır yalnızca. Artık yok olmuş olan dünkü hayatın canlı cesedi olmaktır. Strotanikea'da her gün bir başkası olmayı denemeye ne dersiniz? Strotanikea, aşkların ve gladyatörlerin kenti.

0: yeni bir gün, yeni bir heyecanla birlikteyiz ve 4 yarışmacımız da bizimle beraber. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Seçil Konak, 39 yaşındayım. Teknoloji sektöründe insan kaynakları alanında çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Az önce kuliste arkadaşlar tarafından bir miktar korkutulmakla beraber büyük bir heyecanla yarışmayı 4 gözle bekliyorum.
0: Nasıl bir korkutma?
1: Biz artık iyice hani burada uzmanlaştık, güçlüyüz, kendimize güveniyoruz.
0: İlk kez katıldı ve gelişiyle beraber kendisine maalesef veda ettik. Bugün bir farklılık var bugünkü programımızda. Bugün 3 kişiye birden veda edeceğiz. Yani bir finalistimiz, ki finalistimiz de belki veda edebilir, o da duruma bağlı. Eğer cevap verir de yanlış olursa. O yüzden daha çekişmeli, daha kıran kırana, daha heyecanlı bir gün bizi bekliyor diyebilirim aslında. Uğur Bey iki kez finalde ve üstelik dün son soruda finale çıktınız ve yine cevap vermem hakkıyla bugün buradasınız.
2: Evet, sessiz ve derinden ilerleyişimi sürdürüyorum. Bakalım bugün ne olacak? Rakiplerimiz çetin. Yeni katılan arkadaşlarımız da gayet kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yine mücadele dolu bir program olacak. Bakalım.
0: Serhat Bey, neye bağlıyoruz bu düşüşü? Ne oldu size? Yani gerçekten İlk iki programda olağanüstü performans, 17.000'in üzerinde rekor kıran bir Serhat Bey.
3: Sanırım rekor kırmak yaramadı diye düşünüyorum. Sonraki iki program biraz ortalamayı aşağı çektim. Ama bu yarışma farklı olacak çünkü son gülen iyi güler demiş atalarımız. Umarım bugün gülen ben olurum. Seçil Hanım'a da aslında moral vermek için sizde dedim yarışmacı duruşu var. Ama o herhalde olumsuz algıladı ama ben iyi yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlarıma.
0: Selen Hanım, bugün sizin öngörünüz nedir?
4: Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Kulis yapmak sözünün tam anlamını burada görmüş oldum şu anda. Kulis yapmak nedir? Nasıl yapılır? Benim öngörüm, 2 gündür yarışıyorum, bu 3. günüm. 2. ve 3. oldum. 1. olmak tabii ki de hedefim bugün de.
0: Bu kez 3. etapta eğer kendinizi gösterirseniz tek başınıza, o zaman hedefe ulaşabilirsiniz. Çünkü orada biliyorsunuz soru değeri artıyor.
4: Evet.
0: Şimdi hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etaba geldiğimizde de akıl oyunu etabı var. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bilirse çarpı 2 olacak. 5000 lira para ödülü içinde en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. Ve 20 saniyenizde süreniz var. Eğer bana bir sorunuz yok ise başlayalım mı?
4: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Her zamanki gibi önce bilgi etabı ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: Böcek türleri, hayvanlar alemiyle başlıyoruz. Yaygın olarak görülen kırmızı kanatlı bir böcektir. Üst kanatları kırmızı ya da sarı, üzerine siyah noktalı ya da tersi desenli olur. Dut gibi meyvelerin üzerinde bulunurlar. Bacaklarını vücutlarına toplayarak ölü taklidi yaparlar. Halk tarafından uğurlu sayılırlar. Rahatsız edildiğinde kötü bir koku salgılayarak düşmanını kendisinden uzaklaştırır. Sorumuz gelsin. Kırmızı ya da sarı üzerine siyah noktalı üst kanatlara sahip böceğin adı nedir? Süreniz başladı. Genellikle baharda yazları daha fazla görüyoruz. Kışın neredeler? Kışın yaprakların altındalar. Kış uykusuna yatıyorlar. Buyurun cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: Uğur Böceği.
0: İsminizden hemen kolay evet. Buldunuz herhalde.
1: Kolay oldu.
0: Seçil Hanım.
2: Uğur Böceği.
0: Serhat Bey.
3: Uğur Böceği.
0: Ve Selen Hanım.
4: Uğur Böceği.
0: Onun çocukken özellikle böyle söylediğimiz bir şarkısı vardı. Var mı hatırlayan?
4: Uç uç böcecik, annen sana terlik pabuç alacak diye giden bir şarkıydı.
0: Evet, o şarkıyla beraber doğru cevaba gidelim o halde. Uğur Böceği olacaktı ve böylelikle yarışmamıza puanlarla başlıyoruz. Şu anda 4 yarışmacımızın da önündeki ışık yeşile döndü. Ve geldik şimdi ikinci sorumuza. Önce konu başlığımıza gidiyoruz.
5: İstanbul günaydın. 5-2-4-7-06 Esterbiş.
6: Günaydın. Eniş serbest, rüzgar sakin.
5: Efendim sizin 06'nın localizer'ı yok.
6: Anlaşıldı. İnecek misiniz?
5: İneceğiz tabii. Ne olacak ki yani? Yani localizer yok diye pas mı geçti?
6: Geçmeyin tabii efendim. Buyurun inin.
5: Biz eskide inerken hiç localizer yoktu ki.
6: Anlaşıldı.
0: Uçuş terimleri, konu başlığımız. Uçuş esnasında bir uçaktaki verileri kaydetmeye yarayan araçtır. Olası kazaların sebeplerini bulmakta yardımcı olur. Pilot, kule konuşmalarının, uçakta belli bölgelerde oluşan arızaların, hava sıcaklığının ve iç dış basınç değerlerinin kaydını tutar. Yaklaşık 6000 metre derinliğe kadar 90 gün süreyle ses dalgaları yayabilir ve yayılan sinyaller 2-3 kilometre mesafeden tespit edilebilir. Askeri olanlarda bilgiler düşmanın eline geçmesin diye silme tuşu bulunur. Sorumuz gelsin. Uçaklarda belli verileri kaydetmeye yarayan bu aletin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Genelde de uçakların kuyruklarında bulunur. Herhangi bir kaza anında zarar görmemesi açısından. Buyurun cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: Kara kutu.
0: Seçil Hanım.
2: Kara kutu.
0: Serhat Bey.
3: Kara kutu.
0: Ve Selen Hanım.
2: Kara kutu.
0: Yine ilk soruda olduğu gibi ikinci sorumuzda da 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba bunlar puana dönüşecek mi? Cevabı görelim. Kara kutu olacaktı doğru cevap ve böylelikle puanlar 500'e çıktı. İyi bir başlangıç. Hasrettik doğrusunu söylemek gerekirse böyle ilk ikide bütün soruların doğru cevap verilmesine. Bakalım aynı hızda devam edebilecek misiniz? Geldik şimdi üçüncü soruya. Tarihi bir kişi soracağız şimdi sizlere. İşte detaylar. Bolu'da yaşadığı bilinen bir halk ozanıdır. Kendi adına bir de destanı vardır. Bu destana göre asıl adı Ruşen Ali'dir. Babasıyla at yetiştirerek hayata başlar. Sonradan dağa çıkarak bir celale eşkıyası olur. Babasının gözlerine mil çektiren Bolu Bey'inden intikam almak istemektedir. Adının da buradan geldiği söylenmektedir. Tüfek icat edildikten sonra ise o bilinen sözünü söyler. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Sorumuz gelsin. Adına destanlar yazılan Bolulu ünlü halk ozanının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Pislik vardır, dostluk vardır, aşk vardır. Son anda Selen Hanım da yazdığına göre ama biraz kafayı salladı. Pek emin olamadığı bir cevap var sanırım orada. Buyurun görelim lütfen. Uğur Bey.
1: Köroğlu.
0: Köroğlu. Seçil Hanım.
2: Hekimoğlu dedim ama emin değilim.
0: Aması var. Serhat Bey.
1: Köroğlu.
0: Ve Selen Hanım.
2: Cüneyt Arkın dedim sadece şeyden dolayı, videodan dolayı o geldi aklıma.
0: Bolulu ünlü halk ozanı
2: biliyorum hiç gelmedi.
0: Olarak Cüneyt Arkın dediniz.
2: Hiç gelmedi boş bırakmayayım dedim.
0: Ya bari boş bırakaydınız. Cüneyt Arkın nedir?
2: O videodan kaldı aklımda.
0: Yani Cüneyt Arkın tabii büyük bir ustamızdır. Sinemaya,
2: kesinlikle.
0: Türk sinemasına damga vurmuş olan az önce Cüneyt Arkın'ı gördünüz diye Cüneyt Arkın mı yazdınız? O film Köroğlu filmiydi evet. Fatma Girik'le başrollerinde oynadıkları yıllar öncesinin unutulmaz filmlerinden birisiydi ama...
2: Hiç aklıma gelmedi.
0: Orada o karakteri canlandıran Cüneyt Arkın'dı.
2: Evet.
0: Doğru cevap neydi onu bir görelim isterseniz. Doğru cevap Köroğlu'ydu. Ve Serhat Bey ile Uğur Bey puanları bölüşüyorlar. Seçil Hanım da Hekimoğlu dedi. Oğlunu bildiniz ama...
3: Yok yani tamamen Köroğlu aklımdayken nedense bilmiyorum birdenbire Hekimoğlu diye bir şey çıktı ama...
0: Yok Selen Hanım'ın cevabını gördükten sonra size bir şey demiyorum.
3: Aynen.
0: Ben.
3: Selen Hanım kurtardı beni bu sefer. Teşekkür ederim.
0: Evet peki... Dördüncü soruya geçiyoruz şimdi. İlk etabın son sorusu olacak 1000 puan değerinde.

Çizgi film konu başlığımız bir Türk çizgi film dizisidir. Seri 23 Nisan 2016'da ön gösterim yapmış ve 16 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Çizgi film adını ana karakterden alır. Bir aslan olan ana karakterin ailesi ve arkadaşlarıyla olan maceraları anlatılmaktadır. Ana karakterin babası Remzi Aslan, annesi Kadriye ve kız kardeşi Canan Kedidir. Ve Peyami adında bir kaplumbağa dedesi vardır. Remzi'nin Necati adında arkadaşı vardır ve bir fildir. Çizgi filmde Kürşat adında bir akbaba ve oğlu Cemşit de vardır. Sürekli olarak yanındaki iki adamıyla kötü işler çevirir. Sorumuz gelsin. Verilen bilgilere göre çizgi filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Uğur Bey bir yazdı, bir sildi, sonra tekrar bir şeyler yazdınız mı bilmiyorum ama zor bir soru oldu herhalde. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Uğur Bey.
1: Olmadı maalesef. Aklıma gelmedi, yani çıkaramadım.
0: Seçil Hanım da emoji kullanmış. Şöyle birbirinize dönün isterseniz.
2: Benim yaşım yetmedi vallahi Ersin Bey. En son Şirinler'de kalmıştım Twitter'da maalesef.
0: Şirinler'de kaldınız. Yeni dönem çizgi film olunca...
2: Hiç. Yani çocuk ve yeğen gibi bir şey de olmadığı için evde maalesef.
0: Vallahi biz Şirinleri sorduk. Tom ve Jerry'yi sorduk. Sonra başka neler vardı? Hemen hemen...
3: Onlar taş devri. Sevgililer.
0: Taş devrini sorduk. Bir de yakın dönem bir çizgi film soralım dedik. Serhat Bey?
3: Şakir.
0: Şakir.
3: Şöyle aslında... Kızım var. Oğlum olsaydı belki daha hemen aklıma gelebilirdi ama kızım pek izlemiyor bunu. Ama yine de bir tahmin ettim aklımda kaldığı kadarıyla.
0: Kızınız hangi çizgi filmleri izliyor?
3: Rafadan Tayfa'yı izler. Nilo'yu izliyordu artık. Başka yarış, çizgi filmlere geçti. Onu da öpüyorum buradan. İzlediği zaman.
0: Peki. Çizgi filmlerden bahsetti babası. Şakir dedi. Acaba doğru cevabı bildi mi bilmiyoruz ama... Remzi ve ailesi cevabını görüyorum ben Selen Hanım.
4: Evet, yani çok yeni bir çizgi film, ben de bilmiyorum. İzleyen de yok, evde dediği gibi kardeşim çocuk da yok öyle küçük. O yüzden bunu dedim.
0: Hiç izlediniz mi bu çizgi filmi?
4: Bahsetmiş Hayır, izlemedim.
0: İzlemediniz. Peki, iki emoji, bir Şakir, bir de Remzi ve ailesi var. Doğru cevabı görelim o halde. Kral Şakir olacaktı. Serhat Bey çok yaklaştınız. Yaklaşanlara puan verseydik keşke.
3: Yazık oldu ya.
0: Ama puan veremiyoruz evet. Eğer kralı da hatırlamış olsaydınız evet. O zaman çarpı 2000 puan olacaktı. Ve birinci etabı bitirdik. Madem birinci etabı bitirdik o halde puan durumlarına bakalım. Serhat Bey ve Uğur Bey şu anda biner puandalar. Seçil Hanım ve Selen Hanım 500 puandasınız. İkinci etaba geçelim mi?
4: Geçelim.
3: Geçelim.
0: O halde yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. İlk 4 soru geride kaldı. Artık yeni bir etaptayız. Bu kez dikkat etabı başlıyor. İşte yeni sorumuzun ilk konu başlığı. Konu başlığımız Stockholm Sendromu. Stockholm Sendromu, rehinenin kendisini kaçıran kişiyi anlama, empati kurma ve sonrasında ona yardımcı olmaya çalışma hali olarak tanımlanır. Bu sendrom adını ilk kez 1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan bir olaydan alır. Bir soyguncu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan banka görevlisi bir kadın duygusal olarak suçluya bağlanır. 1974 yılında ise milyoner bir kadın teröristler tarafından kaçırılır. Yaklaşık 2 ay sonra kendisi bir banka soygununda onu kaçıran teröriste yardım ederken yakalanır. Sorumuz gelsin. 1973 yılında yaşanan soygunda banka görevlisi kaç gün rehin tutulmuştur? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: 6 gün.
0: Seçil Hanım.
2: 6 gün.
0: Serhat Bey.
3: 6.
0: Ve Selen Hanım.
4: 6 gün.
0: 4 yarışmacımız da 6 gün rehin tutulmuştur dedi. Yine yemyeşil mi olacak acaba ortam? Ben ne demişim? Bu sendrom adını ilk kez 1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan bir olaydan alır. Bir soyguncu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan banka görevlisi bir kadın duygusal olarak suçluya bağlanır. Doğru cevap 6 ve böylelikle yeni etapada yine iyi bir başlangıç oldu yarışmacılarımız için. 5. sorumuzdan 6'ya geçiş yapıyoruz ki az önce doğru cevap 6 idi. Bakalım 6. sorumuzun konu başlığı ne?

Sanırım birçok şu anda izleyicimizi çocukluk yıllarına ya da gençlik yollarına doğru götürdüğümüzü düşünüyorum. Konu başlığımızın ardından detaylara bakalım. İlk uzun metrajlı filmi Büyük Patron filmidir. Bruce Lee'yi zirveye taşıyan film, Dan Inosantio ve Kerim Abdülcabbar'la birlikte rol aldığı Ölüm Oyunu filmidir. Bruce Lee, kalitesiyle Kung Fu sineması sektörüne yeni bir boyut kazandırdı. Üçüncü filmi, Ejder'in Yolu filminde Amerika'da 7 defa karate şampiyonu olmuş Chuck Norris'le oynamıştır. Bruce Lee'nin her filmi, bir önceki filmlerine kıyasla yapılan yeniliklerle göze çarpmaktadır. Sorumuz gelsin. Bruce Lee hangi filmde ünlü basketbolcu Kerim Abdülcabbar'la oynamıştır? Süreniz başladı.

0: Serhat Bey, tam sıfır olduğu anda kalemi kaldırdınız. O yüzden eğer cevabınız doğru ise kabul edeceğim. Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: Ölüm Oyunu ikinci filmiyle üçüncü film arasında kaldım açıkçası. Üçüncü film de olabilir de Ölüm Oyunu daha yakın geldi, onu yazdım.
0: Seçil Hanım.
2: Ölüm Oyunu.
0: Kafayı da salladığınıza göre eminsiniz herhalde cevaptan.
2: Yani yanlış çıkmasın ama eminim.
0: Serhat Bey.
3: Büyük Ejder. Duymadığım için başka bir filmini düşünüp onu yazdım ama yanlış bir yanıt.
0: Yanlış diyorsunuz. Ve Selen Hanım?
4: Ben de Ölüm Yolu dedim. Yine yanlış duymuş olabilirim belki.
0: Eğer devam ederseniz haftaya size bir ayrıcalık tanıyacağım. Biraz daha şöyle yaklaştıracağız sizi. Diğer üç yarışmacı orada. Sizi buraya alalım ki beni daha rahat, daha iyi duyabilirsiniz diye. Olur mu?
4: Evet, olur.
0: Ölüm Yolu diye duydum dediniz.
4: Evet.
0: Acaba doğru mu duydunuz? Buyurun bir bakalım mı? Ben ne demişim? Bruce Lee'yi zirveye taşıyan film, Dan Inosantio ve Kerim Abdülcabbar'la birlikte rol aldığı Ölüm Oyunu filmidir. Ölüm Oyunu olacaktı bu filmin ismi. Şimdi sırada 7. sorumuz var. Önce konu başlığımız.

Ağır roman, ağır bir soru. Ağır roman 1997 yapımı Hayatın İçinden bir film. Metin Kaçan'ın aynı adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlandı. Filmde Okan Bayülgen, Müjde Ağar, Mustafa Uğurlu ve Savaş Dinçel rol aldı. Film İstanbul'daki kolera sokağında yaşanan ilginç olayları anlatıyordu. Çekimlerin büyük bölümü Dolapdere, Feriköy Mezarlığı ve tarla başında yapıldı. İç mekanlar İstanbul Sanat Merkezi'nde kurulan sette gerçekleşti. Beyoğlu'nun en işlek caddesi olan Sakız Ağacı çekimler nedeniyle bazen trafiğe kapatıldı. Sokakları ıslatmak için yaklaşık 200 ton su ile rüzgar ve sis makineleri kullanıldı. Filmin en ilginç oyuncusu ise dudakları boyalı, gözleri sürmeli, Şermin isimli bir attı. Sorumuz gelsin. Ağır roman filmi hangi sokakta geçen ilginç olayları anlatmaktadır? Süreniz başladı.

0: Atilla Özdemiroğlu'nun müzikleriyle birlikte müziklerinin de damga vurduğu filmlerden birisi Dağ Roman. Cevaplar, buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: Kolera.
0: Seçil Hanım.
2: Kolera Sokağı.
0: Serhat Bey.
3: Kolera.
0: Ve Selen Hanım.
2: Kolera Sokağı.
0: Öyle görünüyor ki iyi duymuşsunuz.
2: Evet, bu sefer net duydum.
0: İzlediniz mi filmi?
2: Hayır, izlemedim.
0: İzlemediniz mi? Ağır Roman'ı.
2: Çok film izlerim aslında. Eski filmlere ve gerçekten böyle ödül alan filmlere yeni yeni başlıyorum. Yeşil Yol'u yeni izledim geçen hafta. Ağır Roman'ı da buradan çıktıktan sonra izleyeceğim.
0: Aramızda izleyen...
3: İzledim ben.
0: Serhat Bey izlemiş, Seçil Hanım izlemiş ve Uğur Bey de izlemiş. Selen Hanım da izleyecek.
2: Evet.
0: Peki, cevabı görelim o halde. Ben ne demişim? Cevap soruda. Film İstanbul'daki Kolera Sokağı'nda yaşanan ilginç olayları anlatıyordu. Cevap soruda. Cevap Kolera Sokağı olacaktı ve böylelikle dört yarışmacımız da doğru cevabı verdi ki aslında yurt dışında filmin isminin Kolera Street olarak da o şekilde çıkmıştır. O şekilde gösterime de girdiğini de ifade edelim, hatırlatalım buradan izleyicilerimize. Şimdi 7. sorumuzun ardından 8. soruya geleceğiz. Ama Seçil Hanım, nasıl hissediyoruz kendimizi?
4: Rakipler dediğim gibi dişli. O yüzden hani bilmediğim bir çizgi film sorusuna üzüldüm ama onun dışında heyecanlı, keyifli geçiyor şu anda.
0: Ekranla burası arasında nasıl bir fark var?
4: Ekranda tabii nispeten daha rahat oluyorsunuz. Burada süre sınırlaması da olunca tabii. O yüzden biraz daha heyecan üst seviyede.
0: Çekişme gerçekten iyi, güzel. Tam böyle haftanın son iş gününe layık bir yarışma oluyor. Bugün bir yarışmacımız finale çıkarken üçüne veda edeceğiz. O yüzden daha kritik bir gün olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız şimdi. İşte ikinci etabın son sorusu için konu başlığı geliyor. İlginç köy isimleri. Bakalım hangisini duydunuz, hangisini ilk defa duyacaksınız. Ülkemizde birbirinden ilginç köy isimlerine şahit olmak mümkün. Kahramanmaraş'taki Yalakköy köyü bunlardan bir tanesi. Köylüler ismin köyü sellerden korumak için yapılan höyükten geldiğini düşünüyor. Sülüklü Göl köyü Bursa iline bağlı olan bir köy ve köy arazisindeki göllerde yer alan sülüklerin bu köye ismini verdiği rivayet ediliyor. Manisa'da Dingiller isminde bir köy bulunuyor. Köyün adı eski Yörük Bey'i Dingilli'den geliyor. Antalya'da yer alan Çakallar Köyü'nün ismi en az diğerleri kadar ilginç. Köye ilk yerleşen kişinin adı Çakal Kea olduğu için bu adı aldığı söyleniyor. Erzurum'da Kavurma Çukur isminde bir köy bulunuyor. Çukur bir yerde bulunan bu köyün alanında eskiden insanların toplanıp kışa hazırlık için kavurma yaptığı rivayet ediliyor. Sorumuz gelsin. Sülüklü Göl Köyü hangi ilimizin sınırları içerisindedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Süremiz bitti. Son anda yazdı Uğur Bey. Bakalım cevaplarda neler var. Buyurun lütfen.
1: Bursa dedim ama yanlış olduğunu biliyorum.
0: Bursa dediniz ama yanlış olduğunu biliyorsunuz. Siz öyle deyince Seçil Hanım da bir anda aşağı indirmek istedi. Eyvah dedi.
2: Yok yok, aslında doğru. Ben bir an tereddüt ettim ama Bursa'ydı.
1: Ya ben Kahramanmaraş'la Bursa arasında bir il daha var. Olması lazım Sülüklü Göl.
2: Yok, ikinci diye sıradaydı ama.
1: İkinci Bursa mıydı? O zaman i̇kinci doğru.
0: Bursa'ydı. O zaman doğru mu? Peki Seçil Hanım'ın da Bursa. Serhat Bey?
3: Bursa.
0: İki yarışmacımız kendi aralarında tartıştılar. Sizin düşünceniz ne?
3: Aslında ben Bursa'dan emindim. Uğur biraz deyince, öyle deyince tabii biraz şüpheye de düştüm. Çünkü son iki günün finalisti. Ama sonra düşününce eminim şu anda tekrar.
0: Hey gidi Serhat Bey, hey! Önceden sizin verdiğiniz cevaplar acaba diğerlerinin arasında bir soru işareti yaratırken şimdi Uğur Bey deyince...
3: Evet. Bakalım ne olacak günün sonunda.
0: Bakalım Selen Hanım.
4: Ben Manisa dedim.
0: Manisa dediniz. Siz diğerlerinden farklı bir yanıt verdiniz.
4: Evet.
0: 3 Bursa, 1 Manisa var. Manisa olabilir. Manisa memleketi herkes sorar. Köy ismi de veriyor musunuz? Yani şu köylüyüm diye.
3: Yani veriyorum.
0: Mesela Serhat Bey nerelisiniz siz?
3: Ben Aksaraylıyım, doğma büyüme. Sağlık köylüyüm. Sorduklarında söylerim, hani bilinir de Aksaray'da. Belirtme ihtiyacı hissederim.
0: Gider misiniz köye?
3: Yok, sadece kütüğümüz orada. Yani baba tarafım köyden geçtim ama artık orada tanıdıklarımız yok. Hani baba tarafım Balkanlardan göçünce oraya gelmişler.
0: Evet. Seçil Hanım sizin?
2: Benim anne tarafı Uşak Merkez ama baba tarafı Giresun Dereli Güdül Köyü. Orada söylüyoruz. Benim çok karışık doğduğum, büyüdüğüm yerler. O yüzden hani baba tarafında söylüyorum.
0: Uğur Bey sizden ne durum?
1: Ben Ofluyum. Ofluyum dedikten sonra zaten köy falan kimse sormuyor. Of, yani.
0: O da güzelmiş. Selen Hanım siz ne taraftansınız?
4: Ben Balıkesir Edremitliyim ama köy yazmıyor bizim kütüğümüzde.
0: Sormadınız mı hiç aileye?
4: Yazmıyor.
0: Bizim bir Balıkesir köyümüz falan var mı diye.
4: Eski bu nüfus cüzdanlarında yazıyordu normalde. Orada da yazmıyor mesela. Sorduğumda kütük Edremit diye geçiyor dediler ama.
0: Belki bugünden sonra bir soru olabilir.
4: Tamam.
0: 3 Bursa, 1 Manisa. Acaba ben ne demişim? Cevabı bir görelim. Cevap soruda. Sülüklü Göl Köyü, Bursa iline bağlı olan bir köy ve köy arazisindeki göllerde yer alan sülüklerin bu köye ismini verdiği rivayet ediliyor. Cevap soruda. Doğru cevap Bursa olacaktı. 3 yarışmacımız puanları alıyor. Selen Hanım Manisa demişti ama Dingiller Köyü'ydü. Duyduğum en ilginç köylerden bir tanesi de Azrail Köyü. Ha. Ağrı'da. Ben sosyal medyada görmüştüm. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gidip görmedim çünkü orayı. Lehva'da besmele çek Azrail'e giriyorsun diye yazdığını biliyorum. Ama ne kadar doğru o konuda birazcık şüpheliyim yani. Ankara'da da Gebeler Köyü olduğunu biliyorum yalnız. Orayı çünkü giderken görmüştüm Gebeler Köyü diye. Orası gerçek. Azrail'in ismi değişmiş herhalde ama Ağrı'da. O sosyal medyada bayağı bir dikkatimi çekmişti. Evet. Besmele çek Azrail'e giriyor. Peki ikinci etabı bitirdik. Hemen puanlarınızı bir hatırlatayım. Uğur Bey şu anda 3700 puanla lider durumda. Yine dünkü gibi erken bir liderlik var. Ama evet, finale 12. soruyla beraber çıkmıştı. Seçil Hanım yeni yarışmacımız. 3200 puanla ikincisiniz şu anda. Serhat Bey 2700 puanınız var. Ve Selen Hanım, artık üçüncü etapta bir şeyler bekliyoruz sizden. Evet. 1500 puana sahipsiniz.
4: Sonradan açılıyorum biliyorsunuz siz de. İlk bölümdeki gibi. Deyim'le yarıştınız ilk bölümdeki gibi.
0: Artık yeni etaba geçiyoruz. Telafisi olmayabilecek bir etap bu. Üçüncü etaptayız. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Cannes Film Festivali konu başlığımız. Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen uluslararası film festivalidir. Büyük ödül Altın Palmiye'dir. Cannes Film Festivali'nde her yıl ortalama 20 film yarışmaktadır. Festival ilk kez 1946 yılında gerçekleştirildi. 1982'de Yol, 2014 yılında ise Kış Uykusu filmleri festivalde büyük ödülü kazanan Türk filmleridir. 1948 ve 1950 yıllarında festival düzenlenmedi. Festival bu yılların haricinde her yıl yapıldı. 1952'ye kadar Eylül ayında düzenlenen festival, 1952'den sonra her yıl Mayıs ayında gerçekleşti. Sorumuz gelsin. Kış Uykusu filmi, Yol filminden kaç yıl sonra ödül kazanmıştır? Süreniz başladı. Yol filmi unutulmaz filmlerden birisidir. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazmış olduğu, Tarık Akan'ın başrolündeki film, Şerif Gören'in yönetmenliğinde. Süremiz bitti. Cevabınız lütfen. Uğur Bey.
1: 32.
0: 32 tarihini bulmuş. Seçil Hanım.
2: 12.
0: 12 diyorsunuz ve Serhat Bey.
3: 32.
0: Selen Hanım.
2: 30.
0: Siz 2014 eksi
2: 1984. Yanlış duymadıysam ya da yanlış hatırlamıyorsam böyleydi tarihler.
0: 2.32, 1.12 ve 1'de 30. Seçil Hanım, siz 1994 eksi 1982.
4: Yılı yanlış hatırladım galiba.
0: Yanlış hatırladım değildi diyorsunuz. Bence de yanlış hatırladınız.
4: O tarihlerde yoktu daha film tabii.
0: Doğru cevabı görelim mi? Doğru cevap 32 olacaktı. Seçil Hanım, iki yarışmacımızı da siz tam ortadasınız. Serhat Bey üst üste finale çıkmıştı. Diğer tarafta Uğur Bey daha sonra Serhat Bey'e geçmeyi başardı ve o da üst üste finaller oynadı. Siz arada acaba biraz kısmetlenebilir miyim diye.
4: Ben bu rekabette yanan kişi olacağım sanırım. İkisinden biri tekrar finale çıkarsa, dediğiniz gibi tam ortada ciddi bir rekabetin içindeyim. Bir de yani son cuma günü olmasını da getirdiği ekstra bir heyecan var. Bildiğimiz soruları bir de hani siz söylemenize rağmen 94 yazabiliyorum az önceki örnekte olduğu gibi. Kısmet.
0: Artık final öncesinde 3 sorumuz kaldı. Şimdi 10. sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımızı görelim.

Müzik dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Dünyanın en büyük müzisyenlerinden Frédéric Chopin 1810'da Polonya'da doğdu. Babası tarafından yöneltilen aristokrat bir yatılı okulda büyüdü. 1829'da Viyana'ya gitti ve ilk büyük konserini verdi. Polonya'nın en büyük bestecisi ve piyanisti kabul edildi. 1831'de Paris'e gitti, burada sanatını geliştirdi ve ünü tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı. 1849'da tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti. Chopin, Polonya'yı terk ettiğinde içi toprakla dolu gümüş bir vazoyu yanına aldı. Milliyetçiliğinin sağlam bir ifadesi olarak vazo onunla birlikte gömüldü. Sanatçının vasiyeti üzerine kalbi Varşova'da bir kilisede bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Chopin, Viyana'da ilk büyük konserini verdiğinde kaç yaşındaydı?

0: Ve bakalım yarışmacılarımız bu soruya ne dediler? Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: 19.
0: Seçil Hanım.
2: 19.
0: Serhat Bey.
3: 19.
0: Ve tabii ki Selen Hanım yine farklı bir cevapla karşımızda olmasa olmazdı.
2: Kesinlikle 1810 doğum yılını aklımda tuttum. Ama daha sonra orası kaçmış olması gerekiyor. 29 dedim ben de.
0: Bir yerden sonra gitti.
2: Evet.
0: Bu yüzden 29 dediniz. 29 ise eğer kaç puan alacağınızı biliyorsunuz değil mi? 6000. Acaba alabilecek misiniz? Görelim cevabı. Alamayacaksınız çünkü doğru cevap 19'du ve 3 yarışmacımıza puanları verdik. Müzikleriniz nasıl Seçil Hanım?
4: İyi, severim. Özellikle klasik müzik de çok severim. Bildiğim yerden geldi.
0: Bildiğiniz yerden geldi. Peki Serhat Bey, sizin aranız nasıl müzikte? Hiç o konuyu konuşmadık. Biz hep kitaptan, tarihten, arkeolojiden, bilimden bahsettik ama müzik?
3: Müzikte Türk halk müziği aşığı bir insanım diyebilirim. 8-9 ay kadar da bağlama kursuna devam ettim. Bir miktar kendim de çalıp uğraşıyorum evde. Genelde türkü dinlerim. Çok güzel türkülerimiz var gerçekten. Tüm kentlerimize ait. Türk halk müziği genel olarak.
0: Keşke bu soruyu daha önceden sormuş olsaydım. Madem bağlama çalıyorsunuz, bir tarafta da gitar çalan Uğur Bey var. Ama haftaya bunu gerçekleştirme imkanımız olmayacak. Çünkü yani öyle ya da böyle ikinizden birisi burada olmayacak.
3: Artık aynı anda stüdyoda olma şansımız ortadan kalktı. Ama benim daha zaten öğrenmem gerekiyor. Daha ilerletmem gerekiyor. Bakalım belki ileride buluşuruz.
0: Bakalım.
3: Böyle çağırır size.
0: Bağlama ile gitar bir araya gelir mi?
1: Gelir tabii ki. Mesela Cem Karaca'nın Almancılar diye bir şarkısı var. Orada müthiş ikisini paslaşarak icrası vardır. Müthiştir.
0: Müthiştir. Cem Karaca çok büyük bir ustaydı tabii ki buradan. Onu da rahmetle ve saygıyla almış olalım. Geldik şimdi 11. sorumuza. Konu başlığımızı bir görelim bakalım ne çıkacak?

Selahattin Eyyubi konu başlığımız. Eyyubi hanedanının kurucusu Selahattin Eyyubi 1138'de doğdu. Askeri eğitimden ziyade dini derslere meraklıydı. Sanatla ve ilimle uğraşırdı. İslamiyet'in kutsal topraklarından olan Kudüs 1099'dan beri Haçlıların elindeydi. Eyyubi 26 Haziran 1187 günü Cuma namazından sonra Kudüs'e yol almaya başladı. Hıttin'de Haçlılarla karşı karşıya geldi. Hıttin kuyuları ile ünlü bir yerdi ve Selahattin Eyyubi çok önceden kuyuları tuttu. Böylece Haçlılara bir damla su bırakmadı. Susuzluktan bitkin düşen Haçlılar Kudüs'ün egemenliğini Eyyubilere bıraktı. Haç yerinden sökülerek Mescid-i Aksa arındırıldı. Kutsal yapı yıkanarak temizlendi. Uzun yıllar sonra şehirden tekrar ezan sesleri yükseldi. Selahattin Eyyubi hayatının 20 yılını Haçlılarla savaşarak geçirdi ve Kudüs'ü fethedip tekrar İslam topraklarına katan kumandan oldu. Bu yaşamının en büyük zaferiydi. 1193'te hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Kudüs, Selahattin Eyyubi'nin fethinden önce kaç yıldır Haçlı egemenliğindeydi? 20 saniye süreniz başladı.

0: 11. soru kritik bir soru olabilir. Cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: 188.
0: 188 yanıtını verdiniz. Nereden verdiniz o yanıtı?

0: 1099 ile 1187 arası.
1: Seçil Hanım?
2: 61 dedim ama çok emin değilim.
1: Emin değilsiniz. Serhat Bey?
3: 88.
1: Siz nasıl buldunuz 88'i?
3: 1099 sanırım birinci Haçlı Seferi'nde Kudüs Haçlıları geçiyor.
1: Kaç dediniz?
3: 1099.
1: 1099.
3: 1187'de Selahattin Eyyubi geri alıyor Kudüs'ü. 88 yıl dedim.
1: Ve Selen Hanım?
4: 39 dedim ben de. 1099 evet o şekilde ama 1138 olarak kalmıştı aklımda diğer tarih.
1: Birbirinden çok farklı. Hatta 188 ile 39 arasında da bir hayli farkın olduğu cevaplar görüyorum ben. Bu soruda bir yarışmacımızın doğru cevap vermesi 6000 puan kazanma ihtimalini ortaya çıkartıyor şu anda. Acaba puan verebilecek miyiz? Bakalım yarışmamızın kaderini nasıl etkileyecek bu soru? İşte cevap. ...88 doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey, çok kritik bir anda 6000 puana yazdınız şu anda halinize ve 11200 oldu.
3: Ya gerçekten yine emin değilim, son soruda belli oluyor ama güzel de bir soru geldi. Kudüs'te bulundum, gerçekten çok ilginç bir yer. Yani çok havası farklı bir yer. Evet, gezdim. Gerçekten böyle bizden halen böyle atmosfer bulabiliyoruz hani. Koku, renk, tatlar var halen bizden. Güzel bir yer, görmek gerek Kudüs'ü.
1: 11200 puanla şu anda liderlik koltuğunda siz varsınız. Size en yakın Uğur Bey var. Uğur Bey'in puanı 6200. Şimdi 12. soru, final öncesi son soru. Matematiksel olarak şu anda Serhat Bey'e yaklaşabilecek, onu geçebilecek tek bir kişi var. O da iki gündür bizimle finalde karşılaşan Uğur Bey. 6200 puan yine tek başınıza bildiğiniz takdirde 12200 yapma ve Serhat Bey'i geçme şansına sahipsiniz. İşiniz bir hayli zor ama.
0: Evet ya, son soruda yılları doğru söylememe rağmen 88 yerine 188 dedim. Saçma bir şey oldu ama yapacak bir şey yok artık.
1: Bir 100 sene oynadı orada.
0: Evet.
1: 100 sene belki de finale mal olabilir.
0: Evet.
1: Dünün rövanşını alma ihtimaliniz de var yalnız Serhat Bey.
3: Yani öyle gözüküyor. O şans benden yana olursa, çok ters köşe olmazsam bakalım son soruda.
1: Görüşürüz. Ya da tarih acaba tekerrürden ibarettir deyip dün 12. soruyu 6000 puan alarak tek başına bilen Uğur Bey yine Serhat Bey'i böyle bir şekilde geçebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Maalesef Selen Hanım ve Seçil Hanım'a da daha bir sorumuz var ama veda etmek zorunda kalacağız. Çünkü onların matematiksel olarak Serhat Bey'e ya da Uğur Bey'e geçme şansı şu an için yok. Gelelim 12. soruya. İşte finalisti belirleyecek olan soru ve konu başlığı.

Köprülerimiz konu başlığı yeni sorumuzun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü 39 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Köprünün bir ayağı Beylerbeyi'nde, diğer ayağı Ortaköy'de bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 1560 metredir. Asma köprü tekniğiyle inşa edilen köprünün ayakları arasındaki mesafe 1074 metredir. Genişliği 33 metre, denizden yüksekliği 64 metredir. Temeli 20 Şubat 1970 günü devrin başbakanı Süleyman Demirel tarafından atılmıştır. İnşaat 3 yılda tamamlanmış ve 30 Ekim 1973'te hizmete açılmıştır. Dünyadaki yapılan asma köprüler ayakları arasındaki uzaklığa göre sıralanmaktadır. Sorumuz gelsin. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümünde hizmete açılmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz bitti. Artık bazı yarışmacılarımızın son kez vereceği cevapları göreceğiz. İkisi belli de acaba üçüncü kim olacak? Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: 50.
0: Seçil Hanım.
2: 50.
0: Serhat Bey.
3: 50.
0: Selen Hanım.
4: 47.
0: Neden?
4: 1923 ama şeyi hatırlayamıyorum şu anda. Kaçıncı Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman hizmete açılmıştı onu hatırlayamıyorum.
0: O yüzden 47 evet. Dediniz.
4: 1970 diye hatırlıyorum çünkü.
0: Diğerlerinden daha farklı cevap veren yarışmacılar içerisinde birincisiniz.
4: Teşekkür ediyorum ama kötü birincilik.
0: Ama doğru cevaplar konusunda maalesef sonuncusunuz. Üzgünüm bunu söylemekte. 3 tane 50 var. Bir tane de 47 var. Doğru cevabı görüyoruz. Tabii ki 50 olacaktı. Belki kritik bir soruydu, 12. soruydu ama çok da zor bir soru değildi doğrusunu söylemek gerekirse.
4: 1970 demiştiniz ya, 3 yıl sürdü. 1973 orası gitmiş bende. 3 yıl sürdüğünü de hatırlıyorum köprünün yapımını.
0: Ama hizmete açıldığı tarih.
4: Evet. Aynen.
0: 1973'ü hatırlayamadığınız evet. için orada bir yanlışlık uh-huh. yaptınız. Serhat Bey, alkışlayalım sizi.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Böylesine önemli bir günde, 3 yarışmacımıza veda edeceğimiz bir günde... Finale 2 günlük aranın ardından yeniden çıktınız. 12.200 puanla şu anda birinci sıradasınız. Neler hissediyorsunuz yine eski yerinizde olmaktan?
3: Yani çok gitgelli bir hafta oldu. Güzel başladı, kötü devam etti ama sonu güzel oldu. Bu haftayı güzel hatırlayacağım tabii ki. Finale çıktım. Bakalım finalde ne olacak? Heyecanın büyüğü aslında orada olacak.
0: Sizin için üçüncü kez final olacak.
3: Benim üçüncü finalim olacak.
0: Bir 5.000 liranız var. Bugün size veda ediyoruz.
2: Tadı damakta kaldı denir ya, gerçekten öyle bir deneyim oldu benim için. Cuma günü güçlü rakiplerle yarışmanın da tabii etkisi. Artı buranın heyecanı çok başkaymış, hep denir ama gerçekten yarışınca daha iyi anlıyor insan. Ama çok keyifliydi benim adıma. Finalde de başarılar diliyorum.
0: Ve sıcakkanlınıza renk attınız. Teşekkür ediyoruz size de bizimle birlikte olduğunuz için.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Size de başarılar diliyoruz.
4: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
3: Sağ olun.
4: Rakip arkadaşıma da.
0: Ve... 3 yarışmacımıza da her zaman olduğu gibi burada kitaplarımızla sizlere veda edeceğiz. Bizden size bu yarışmamızdan bir hatıra olarak saklamanızı ve tabii ki okumanızı da rica ediyoruz. Serhat Bey, hafta başıydı, pazartesiydi. İlk kez finale çıkmıştınız değil mi?
3: Evet, pazartesi ilk gün finale çıkmıştım.
0: Ve 5.000 lira kazanmıştınız.
3: Evet.
0: Bugün günlerden
3: Cuma.
0: Haftanın son iş günündeki program. Acaba 5.000 lirayla mı kapatacaksınız açılışta olduğu gibi yoksasını isterseniz finale bırakalım.
3: Evet, finalde onu dile getirmeyelim.
0: Finalde Serhat Bey ile beraberiz. Cevap soruda en heyecanlı anla finalle devam ediyor ve bir ara vermişti Serhat Bey, yeniden karşımda.
3: Evet, yine burada olmak güzel. Final heyecanını hissetmek güzel. Umarım bildiğim yerden gelir. Ya da akılla tutabileceğim bilgilere sahip bir soru gelir. Merakla bekliyorum.
0: Serhat Bey bizden bir 5.000 lira kazandı. İlk finale çıktığında doğru cevabı bildi. İkinci finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 1.000 lira kazandı. Ve 6.000 lirayla karşımda. Bunu 11.000'e çıkartabilirsiniz. Ya da 7.000'e çıkartabilirsiniz. Haftaya tekrar bizimle birlikte olabilirsiniz. Ya da belki de açılışı yaptık, kapanışta sizi de veda da edebiliriz. Bu da final sorusuna bağlı tabii ki.
3: Evet, öyle bir olasılık da var. Umarım ilk bahsettiğiniz olasılık gerçekleşir.
0: Hazır mısınız peki?
3: Hazırım.
0: Bakalım finalde sorumuzun konu başlığı ne olacak? Hep birlikte görüyoruz.

Final sorumuzun konu başlığı Laurel ve Hardy. Laurel ve Hardy ünlü Amerikalı komedi ikilisi. 20. yüzyılın başlarında çevirdikleri kısa filmlerle ünlü oldular. Cılız olan Stan Laurel ve onun ortağı gürbüz olan Oliver Hardy'ydi. Görüntüleri ve konuşmalarıyla komik ve doğaldılar. Tek başlarına birkaç film çektikten sonra 1927'de ikili olarak çalışmaya başladılar. 40 kısa sesli filmde, 32 kısa sessiz filmde ve 23 filmde başrol oynadılar. Müzik Kutusu adlı filmleri 1932'de Oscar ödülü aldı. 11 filmde ise misafir oyuncu veya yardımcı oyuncu olarak rol aldılar. Son filmlerini 1951'de Fransa'da yaptılar. 1963'te Türkiye'de Tosun ile Yosun adında bir taklitleri yapıldı. Final sorumuz gelsin. Laurel ve Hardy toplam kaç filmde birlikte başrol oynadılar? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5000 lira para ödül için son saniyede tükendi ve böylelikle süremiz bitti. Serhat Bey, nasıl bir yerden geldi soru?
1: Bildiğim yerden değil aslında. Laurel ve Hardy'nin çizgi romanlarını okudum. Saydığınız rakamları kafamda da tuttum. Ama şu anda son başrol oynamadıkları filmlerin sayısını da eklediğimi düşünüyorum.
0: Biraz bir şeyler yazdınız mı oraya?
1: Bir şeyler yazdım ama yanıt verip vermeme konusunda şüpheliyim şu anda. Yani şu anda doğru yanıtı biliyorum. Ama oraya yanlış yazdım. Onun için...
0: Yanlış yazdım demenizin sebebi yardımcı rolleri de mi ekledim dediniz yazarken?
1: Evet, evet, evet.
0: Kaçtı o yardımcı rol madem öyle?
1: 11 yardımcı rol deneyimleri var. 95'te başrol toplam. İkisi 106 ediyor ama doğru yanıt 95 olmalı diye düşünüyorum ama sanırım farklı bir şey. Evet.
0: Peki, şu anda yazılı olan bir cevabınız var ama kaldırmadığınız takdirde şu anda onu cevap vermiş olarak kabul etmeyeceğim ben. Hı hı. Bu yüzden sorumu soruyorum. Serhat Bey, final sorumuz için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?

0: Cevap veremeyeceğim. Vermek istiyordum ama veremeyeceğim. Sözlü olarak verebilirim ama yazılı olarak veremem. Onun için cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dedi Serhat Bey. 1000 TL'yi kendisine takdim edeceğim. Ve toplam kasadaki para miktarı 7000 oldu. Haftaya tekrar sizinle başlayacağız. Bu haftayı başladık. Haftayı bitirdik. Gelecek haftayı tekrar sizinle beraber başlatmış olacağız. Yazdığınız cevabı görelim mi? 106. Ama yanlış diyorsunuz.
0: Yanlış, evet. 95 olması gerekiyor.
1: Doğru cevap 95 olması gerekir. Çünkü ben 11'i de ekledim dediniz.
0: Evet.
1: Yardımcı rolleri de ekleyerek 106'yı buldum dediniz.
0: Ya umarım yanlıştır artık. Söylemedim çünkü. 106 değildir umarım diye düşünüyorum. Umarım 95'tir. Çünkü söylemedim. Daha çok üzülmemek için. Merak ediyorum yanıtı.
1: Serhat Bey 106 dedi ama cevap vermeme hakkını kullandı. 106'nın yanlış olduğunu, doğru cevabında 95 olduğunu ifade ediyor. Bu yüzden zaten cevap veremiyorum dedi. O zaman doğru cevabı görelim mi Serhat Bey? İyi mi etmişsiniz, kötü mü etmişsiniz hep beraber bir görelim.
0: Görelim.
2: Demli çay ülser yapar.
3: Çay değil sanki, ıhlamur.
2: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
4: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
5: Önce tasarruf.
6: Dikkat et! Al dikkat et!
7: Eylemimiz video ödeninceye kadar devam edecektir.
8: Kaçırılmış ha?
9: Miras intikal davası için hazır olmasın emri. Hmm.
2: Örgüt ulan bunlar, örgüt.
8: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
2: Hiçbir sevenim dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
10: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
2: Ev kiranı ve düğün için 100 milyon.
11: Var Yemez, bugün 18'de TV4'te.

Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
5: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
14: 95 doğru cevap olacaktı. 40, 32, 23 hepsini topladığımızda başrol oynadıkları film sayısıydı bu. 11 doğru hatırladınız. Aslında yardımcı rol olarak da hatırladığınızı ifade ettiniz ama o eklemeyi nasıl yaptınız? Ben şu anda şaşırmış durumdayım.
15: Yani sanırım beynim ve elim koordinasyonu kaybetti. Elim 106 yazdı. Elim o sırada süre baskısından dolayı. Kısmet 4000 TL'ye mal oldu ama sağlık olsun.
14: Bazen düşündüğünüzün aslında yazarken farklı bir hal aldığının örneğini belki de saniyeler önce yaşadık.
15: Birebir yaşadım.
14: Konuşmanızda, düşünmenizde bütün her şeyi doğru fakat yazıya döktüğünüzde yanlış yazdınız. O da sizin için enteresan bir tecrübe oldu tabii ki. Serhat Bey teşekkür ediyoruz.
15: Ben teşekkür ederim.
14: Haftaya tekrar beraber olacağız Serhat Bey ile ve yanında 3 yeni yarışmacımız olacak.
16: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
17: Biraz daha dikkat et.
18: Kardeşim hiçbirimizi bilmedin mi sen hayatında?
19: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
16: Niye durdun?
18: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
19: Çok güzelsiniz.
16: Teşekkür ederim.
18: Buyurun. Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
1: Herhangi bir kadın bugün 16.15'te TV4'te.

0: ben Tuğba Akıncı. Bundan böyle yepyeni bir programla karşınızda olacağım. Peki ben ne yapacağım, sizlerle ne paylaşacağım? İstanbul'da ne kadar iş varsa, hangi mesleği yapıyorsanız bir günlüğüne yerinize geçmeye çalışacağım. İşiniz zor mu, kolay mı, stresli mi, sizi çok yoruyor mu ya da çok mutlu ediyor mu bilmiyorum. İşte bu duyguları sizlerle tatmak üzere yola çıktım. Şu anda neredeyim? Küçükçekmece'de bir oto yıkamacısına geldik. Birazdan tabii ki böyle değil, bir tulumumu giyeceğim ve bir arabanın başına geçeceğim. Buradaki beyler bana yardımcı olacaklar. Ne yapmam gerektiğini bana söyleyecekler. Ve hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Peki ben şimdi ne yapayım? Tulumumu giyip hemen geliyorum. Ta ta ta ta. Nasılım? Kameraman arkadaşlarıma sorayım. Süper diyorlar. Ben farkında olmadan Mario olmuşum. Ama onun kadar başarılı olabilecek miyim hiç bilmiyorum. O prensesi kurtardı, ben araba yıkayabilecek miyim onu da bilmiyorum. Bunun kararını Tolga verecek. Yanına koşarak gidiyorum ve araba yıkamaya başlıyoruz. Kolay gelsin ustam.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor?
1: İyi, teşekkür ederim.
0: Şu anda yaptığınız işlem nedir?
1: Şu an yaptığımız işlem araç jantlarındaki şu lekeler, pas, kir, yağları indirmek için kullandığımız jant ilacını kullanıyoruz özellikle. Buyurun, siz de deneyebilirsiniz isterseniz.
0: Tamam, ben hemen deniyorum.
1: Aynen, şu boşluklara gelecek şekilde yaparsanız.
0: Yeterli mi
1: Yeterli
0: bu kadar?
1: Ya.
0: Peki bundan sonraki işlemde sıra?
1: Bundan sonra tabanca dediğimiz kullanıyoruz. Öncelikle aracımızı bir kaba pisliğini almak için.
0: Tamam, sonra?
1: Ondan sonra küpüğünü sıkacağız.
0: Tamam. Şimdi tazikli su mu sıkacağız?
1: Doğrudur. Biraz tazik, kuvvetli yalnız.
0: Kuvvetli mi? Ne kadar kuvvetli mesela?
1: Yani 250 barla çalışıyor, ona göre bir...
2: Nefesler tutuldu, heyecan dorukta.
0: Hazırım şu anda. Çok hazırım.
1: Açıyorum.
0: Aç abi.
2: Özgüvenine hayran olduk Tuğba.
0: Eleniyorum. Ellerim ağrıdı şu anda, biliyor musunuz?
2: Tuğba, ağır elbette.
0: Gerçekten çok zor, tebrik ediyorum sizi. Bu arada elinize ne oldu?
1: İş kazası diyelim.
0: Ben korktum şimdi.
1: İş kazası oluyor bazen.
0: Şimdi ne yapıyoruz usta?
1: Aracımızı komple köpüklüyoruz.
0: Tamam, hadi yapalım.
1: Gelin isterseniz.
0: Tolga ustam, bu şekilde şuraya basıyorum.
1: Doğru.
0: Bu kadar uzaklıkta olmam
1: tabii,
0: yeterli mi?
1: Biraz uzakta olursan hem daha güzel dağılır. Sürekli aynı bir yerde çalışmaz o.
0: Ya keşke evdeki pencereleri de böyle silebilsek ya. Gerçekten uzaktan böyle. Başlıyorum şimdi.
2: Tuğba, dans eden bir kuğu gibisin.
0: Ben.
2: Sen bayağı basit buldun bu işi Tuğba. O zaman hadi yap bakalım.

0: Tamam işlemimiz, köpük işlemimiz de tamam.
1: Şimdi ne yapalım? Bu nasıl durulacak?
0: Süngerleyeceğiz, tekrardan sunulacağız araca.
1: Süngeri aldım elime. Nereden başlayacağım peki?
0: Yukarıdan başlayıp aşağı doğru inebilirsiniz.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
0: İyisiniz. Şimdi bayan olduğunuz için süngeri çok yukarıdasınız.
1: Ne yapabilirim? Boyum bu kadar yetişiyor. Böyle bütün arabayı...
0: Aynen.
1: Bulaşık yıkar gibi.
0: Özelle yapıyoruz işimizi.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bana kızacaksınız ama ellerimi dün manikür yaptırdım. Keşke eldiven getirseydim.
0: Eldiven daha iyi olurdu, doğrudur.
2: Manikür yaptırmak için yanlış zaman. Manikürün bozulmasın diye elinin ucuyla yapma şu işi Tuğba.
0: Silecikleri kaldırarak yapabilirsiniz, hem zarar vermeden. Şu alta doğru.

0: Ne var ben ya? Bu kadar ya.
1: Çift örgü kalmış böyle yaparsın.
0: Hayır ya öyle bir şey. Hayır öyle bir şey yok ya.
2: Sakin ol Tuğba. İyi gidiyorsun.
0: Ustam herhalde oldu yani. Ben oldu. Daha fazla bir şey yapamayacağım
1: çok
0: şu an.
1: Çok güzel de oldu.
0: Doğru söyleyin
1: doğru,
0: ya.
1: Doğru. Şimdi bayan olduğunuz için çok güzel süngelediniz aracımıza. Şimdi
0: aynen
1: tırnavat
0: böyle.
1: Bölümüne geçeceğiz.
0: Yine tazikli
1: su, mi? Aynen tazikli su vuracağız.
0: Oo. Hazır mıyız?
1: Hazır mıyız?
0: Ben hazırım
1: bir
0: herhalde.
1: Bir olalım.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Aracımızı içeri alacağız.
0: Dinlenmek var mı arada?
1: Maalesef.
0: Niye?
1: Çünkü gelen misafirimiz aracını bekliyor. Bir an önce onu uğurlamamız lazım.
0: Abi yok.
1: Bu şekilde yapıyoruz.
0: Çok terledim ama ya. Abi yok böyle bir şey ya. Ben gideyim ev temizleyeyim. Vallahi daha iyi. Bu bana göre değil. O zaman alalım abi yan tarafa.
1: Aracımızı
0: İş
1: içeri alalım.
0: İş başa düştü. Acıların çocuğuyum, ben acılar çocuğuyum. Bildiğiniz şu an böyleyim, gülmeyin.
1: İyi çıkarttınız bu arada.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Dışını frulayacağız.
0: Aa, kendi kendine kurumaz mı?
1: Leke yapar aracımız. Bu sefer çok uğraşırız.
0: Ah, nerede bizim? Şimdi şöyle bir hareket vardı. Şöyle, bak biliyorum bunu, gördüm çünkü. Olacak ama.
1: Olacak.
0: Böyle değil mi aslında bunun?
1: Aynen o şekilde.
0: Ben nerede gördüm ya? Gösterir misiniz
1: bana? Otoyıkamalarda genelde yaptıkları hareket şu çekerler.
0: Tamam ben yaptım ya az önce.
1: Hani biraz daha ıslak olursa araç daha iyi şekilde kayar.
0: Peki. O zaman bu şekilde devam ediyorum herhalde.
2: Tuğba aracı gıcır gıcır yapacaksın belli.
0: Arabanın sahibi beni seyrediyor mu acaba şu anda? Bir de güçlüyüm ben öyle esprili değil yani. Şöyle. İşte bu. Siz beni daha tanımıyorsunuz Tolga Bey.
2: Hepimizi korkuttun Tuğba.
0: Sona geliyorum yavaş yavaş. Yuhuu!

0: işim var. Hem ne demiş atalar? Az laf, çok iş.
1: Tolga Usta herhalde su içmeye gitti benden sonra. Biraz kaytarmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yoruldum. Bu iş benim için değil. Daha çok işimiz var bizim ya.
0: Daha içini süpüreceksin, biliyorsun değil mi Tuğba?
1: Ne?
0: Evet, içini süpüreceksin.
1: Nasıl? Süpürecek miyim?
0: Evet, evet.

Oo, mis gibi oldu. Tuğba, benim arabayı da yıkar mısın?

0: Mutfaktaki sarı bez mantığıyla bunu katladım. Şöyle lavabo diyelim burası, buraya koydum. Bitti abi, ben giderim. Usta! Usta!
1: Evet, geldim.
0: Bitti benim herhalde işim.
1: Doğrudur, dış işi işlemi bitti. Şimdi içeriye alıyoruz size.
0: Ne? Boya badana mı yapacağım ben?
1: Klimaların içini daha iyi şekilde silme temizlememiz için.
0: Oo, sen var ya, bu beni buldu. Kullanıyor şu an. Yemin
1: Yok,
0: ediyorum beni kullanıyor.
1: İşimizi yapıyoruz. Şu an içeriye başlayacağız.
0: Ben ne yapacağım, bu ne?
1: Alayım isterseniz size. Hem burada ayak ayak üstüne atıp oturuyordunuz. Onu da gördüm.
0: Ne zaman? Kayıtlarda öyle bir görüntünün olduğunu zannetmiyordum. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Fırçamızı kullanarak özellikle şu klimaların içine.
0: Şöyle mi?
1: Aynen.
0: Daha mı özenli? Böyle herhalde.
2: Usta Tuğba'yı izliyor.
0: Kaç tane şeyi var bunun ya?
1: İyi gidiyorsunuz.
0: Herhalde yani. Bundan yine silebilir miyim?
1: Onu normal diğer bezle kullanacağız. Cam bezi dediğimiz. Cam bezini kullanacağız. Alayım isterseniz onları ben. Şöyle alayım.
0: Yok, onu ayrı bez. Bunu ayrı bez. Şunu silelim ve kaçalım artık.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir şey yok ya. Hadi
1: buyurun, şöyle camı da silelim.
0: Ya, merhaba ya. Merhaba. Ben mi kirlettim bu arabayı? Mahkum etti beni buraya. Her bir bezde bir sitem var, şikayetim Tolga'ya, şikayetim Tolga'ya.
2: Sesin de güzelmiş Tuğba.
1: Şimdi lastiklerimizi parlatıyoruz güzelce.
0: Ha?
1: Lastik parlatıcı kullanarak lastiklerimizi temizliyoruz.
0: Nasıl yani? Tamam, iyi hadi.
3: Hadi.
0: Ne, bez ver bana.
1: Bez kullanmıyoruz.
0: Neyle?
1: Şöyle süngerimizi getirelim.
0: Bin abi, bin. Araba üstünde anahtarı yok, var zaten, var, yürü. Bunlar iyice şeyden çıktı. Ne kadar da güzel bir yer değil mi? Ne kadar da güzel bir iş.
1: Sıkıyorsunuz şu şekilde.
0: Bir de.
1: Şu jant bölümüne sıkmıyoruz, sadece lastikleri sıkacağız.
0: Niye söylemiyorsun, daha önce sıktın buraya da?
1: Bir şey olmaz.
0: Bir daha mı iş çıkarmaya çalışıyorsun?
1: Ha, onu bir daha sileceğiz. Bu şekilde biz gelen müşterimize teslim edemeyiz aracı.
0: Sen gel bir de beni ev temizliğinde gör.
1: Muhakkak, süngerde zaten fark etti konut. Az son jantları da silersiniz, ben bir işim var, bir bakayım. Size kolay gelsin.

0: Tuğba Yılmaz'ı pes etmedi, vazgeçmedi, tüm hünerini sergiledi ve arabayı pırıl pırıl yaptı. Tolga Usta, Tuğba'yı nasıl buldun?
1: Tuğba Hanım bugün geldi, misafirimiz oldu. Yeri geldi, biraz zorlandı, biraz üfledi, ağladı, sızladı diyebiliriz. Ama gerçekten sonuçta başarılı bir insan olarak arkadaşımız, teşekkür ederiz ona, yardımcı oldu bize.
0: Bir hatası oldu mu kızımızın?
1: Aracı içeri aldığımız zaman jantları silmeyi unuttu. Sonuçta ilk kez işe başladı. O da bu işin ne kadar zor olduğunu fark etti. Bilek gücü istediğini, gerçekten basit bir iş olmadığını o da öğrendi.
2: Ustam,

0: bize kapılarınızı açtınız. Gel Tuğba, arabamızı yıka dediniz. Daha neler demedi ki. Ama yani çok teşekkür ediyorum
1: biz
0: size.
1: Teşekkür
0: gerçekten
1: olun,
0: o kadar iyi niyetli olur. Ve o kadar teşekkür dürüst ederim. Bir insansınız
1: teşekkür
0: ki.
1: Ederim, sağ olun.
0: Hakkınızı
1: teşekkür
0: helal
1: teşekkür
0: edin.
1: Ederim, sağ olun.
0: Ve size kolay gelsin diyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Gelecek programda beni başka bir yerde, başka bir üniformayla, başka bir işte tekrar göreceksiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
2: Demli çay ülser yapar.
3: Çay değil sanki ıhlamur.
2: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
4: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
5: Önce tasarruf.
6: Dikkat et! Ay dikkat et!
7: Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
8: Kaçırılmış mı?
9: Miras intikal davası için hazır olmasını emretti. Hmm.
2: Örgüt ulan bunlar örgüt.
8: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
2: Hiçbir sevenim dostum yokmuş anladım. Ne ailem vermek istedi ne de dost bildikleri.
10: Bula bula kocama buldular kaçıracak.
2: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
11: Var yemez. Bugün 18'de TV4'te.

Çok değerli Ne Yapmalı programı izleyenleri, hepinize merhabalar. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta bu programda psikolojiyle ilgili bir konuyu seçip sizin hayatınızda işe yarayacağını düşündüğümüz bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bugünkü konumuz okula başlayanlar için ya da halihazırda okula devam etmekte olanlar için bir takım psikolojik taktiklerden bahsedeceğiz. Çok kritik olduğunu düşünüyorum bu konunun çünkü okul hayatımız çok uzun. Daha 3-4 yaşında çocuklar kreşe gidiyor. Öbür taraftan 25-26 yaşında gençler belki yüksek lisans doktora yapıyor olabiliyor. 24 ile 3'e baktığımızda biz neredeyse 21 yıllık bir yaşam süresini okullarda geçirebiliyoruz. Bugün burada duyacaklarınız aslında bu sürecin tamamında işe yarayabilir ama yeni başlayanlar için ve onların ebeveynleri için konu tabii ki daha da önemli. Şimdi ne yapalım okula başlarken? Neler uzun vadede sıkıntı çıkarabiliyor? Hani şu çok hareketli çocuklar, dikkat eksikliği yaşayan çocuklar, okula gitmek istemeyenler, sınıfta arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle bir türlü anlaşamayanlar, birçok sıkıntıyla psikoloji ve psikiyatri alanı bu okul dönemiyle ilgilenmekte. Şimdi bugün biz pratik olarak bunlara nasıl önlem alabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Birinci konumuz kaygı. Genelde okulla ilgili sorunların altında kaygı problemleri vardır. Kaygı belirsizlikten kaynaklanır. Ama isterseniz tahtamıza önce kocaman bir kaygı yazalım ki aklımızda kalıcı olsun. Okulda yaşanabilecek bir takım problemleri önlemek için ilk yapılması gereken şey, dikkat edilmesi gereken konu kaygı. Peki ne yapacağız kaygıyla baş edebilmek için? Kaygı belirsizlikten kaynaklanıyor. O zaman belirsizliği ortadan kaldıralım. Çocuk okula mı başlayacak? Ya da işte bir hafta gitti tam alışamadı. Çocuk sürekli önüne bakıyor böyle at gözlüğü takmış gibi. Endişeli, özgüveni düşük, kendinden emin değil. O zaman çocuğu cumartesi günü okul kapalıyken tutun elinden bir okula götürün. Bahçesinde tam bir tur attırın. Orada küçük bir basket potası varsa ona atış yapmaya çalışın. Hemen o bahçenin sağ tarafında küçük bir bank var ya işte o bankın altına oturun. O güzel ağaca yanındaki güzel ağaca biraz bakın. O bankta oturun. Bankın karşısında olup bitenlere bakın. Sonra okulun duvarlarına, kaç katlı olduğuna, rengine, büyüklüğüne, Atatürk büstüne, Türk bayrağına hepsini güzelce bir gözden geçirin. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Çocuğun zihninde okul gittikçe belirli bir yer haline geliyor. Sonra oturun o banka ve çocuğunuzla konuşmaya başlayın. Öğretmenin, sınıf arkadaşların, derslerin süresi, o teneffüslerde yapacağın şeyler, bunlar üzerine konuştukça çocuğun zihnindeki belirsizlik yerini güvenli ve belirli bir ortama giriyorum düşüncesine bırakacak. O yüzden okula bu hafta mı başladı çocuğunuz? Bol bol okulu konuşun. Okulda başına gelecekleri konuşun, yaşayacakları güzellikleri ama bir taraftan da olabilecek olumsuzluklardan bahsederek belirsizliği ortadan kaldırın. Belirsizlik ortadan kaldırılırsa çocuk okula daha hızlı adapte olur. Birincisi cebime attığımız şey kaygıyı azaltmak için daha belirli hale getiriyoruz ortamı, belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. İki, tabii ki stres. Bizim için psikolojik problemlere açılan en geniş kapı strestir sevgili dostlar. Stres, onu da yazayım. Bunları hep okul adaptasyonuyla ilgili ve çocuklar okulda sorun yaşamasın diye yazıyoruz tahtamıza. Stres değişimden kaynaklanır. Nasıl ben belirsiz olan ortamlarda kaygılanıyorsam değişimin yüksek olduğu ortamlarda da strese girerim. Şimdi düşünsenize siz harika bir eve doğdunuz. İşte bir tane abiniz var, anneniz, babanız, daha büyük, geniş aile, dedeniz, nineniz size bayılıyor. Harika bir ortamdasınız, herkes üzerinize titriyor, ne derseniz oluyor falan derken okula gidiyorsunuz. Bir anda 30 kişilik sınıf, aynı size benzeyen çocuklar, hiçbirinden farkınız yok. Dedeniz, nineniz yok, çevrede size koşturan işte bir şey isterse halledeyim diye. Bir tane öğretmen var, kurallar var, kurallara uymak zorundasınız. Evde bunlar hiç yoktu. Bu ne kadar büyük bir değişim düşünebiliyor musunuz? Yani hayatta her şey çok kolaydı. Bütün ihtiyaçlarım direkt giderilirken artık kendimi ispat etmem gereken yeni bir ortama girdim. İşte burada değişim yüksek olduğu için tabii ki stres de yüksek olacak. O zaman ne yapalım? Okuldaki değişimi azaltamıyorsak evdeki değişim miktarını azaltalım. Mesela çocuk yeni okula başladı diye evde yeni bir odaya çıkmasın. Ya da siz bir takım hayatınızda değişiklikler yapacaksanız tam okulun başladığı döneme bunu denk getirmeyin. Yani çocuğun okula başladığı dönem hayatındaki değişim miktarını ne kadar azaltırsanız
onun yaşayacağı stresi de o kadar azaltmış olursunuz. Ayrıca okula başlamadan önce çocuğun uyku saatlerini ayarlamak, uyanma saatini ayarlamak, yemek saatlerini ayarlamak da onun algıladığı değişim miktarını muhakkak ki azaltacaktır. O zaman ne diyoruz? Bir numara kaygı, belirsizliği azaltıyoruz. İki numara stresi engellemek için değişimi azaltıyoruz. Kaygı ve stres okula yeni başlayan çocukların psikolojik problemlere yakalanma ihtimalini arttıran iki büyük kavram. Üçüncüsü ne? Nasıl bir önlem alabiliriz? Daha orayı keyifli hale getirebilmek için, daha böyle huzurlu bir ortam ve kendimizi kabul ettirebildiğimiz bir ortama getirebilmek için sihirli bir kelime var. Özellikle ortaokula, liseye başlayanlar, hatta yeni bir şehre gidip üniversiteye başlayanlar için özellikle altını çiziyorum. Öğrenmeniz ve kullanmanız gereken şey, sevgili dostlar, mizah. Evet, mizah büyülü bir kelime. Ben akademi hayatımın ve bilim insanı olarak geçirdiğim sürenin bir kısmında mizahla ilgili çalışmalar yaptım. Ve hiçbir kavramla emin olun ki bu kadar net konuşmam. Mizah bizim adaptasyon becerimizi inanılmaz arttıran bir beceri ya da tercih. Beceri demekten kaçınıyorum, fark etmişsinizdir. Çünkü bazıları şunu söylüyor, hocam mizah yapacağım da komik olmuyor diyor. Hayır, komik olmasına gerek yok, sen dene. Mizah şu demek, olaylara farklı bir perspektiften bakabilmek. Yani siz olaya tek bir perspektiften bakıp stres oluyorsunuz, kaygılanıyorsunuz. Sonra onu çevirip de şöyle baktığında, wow, her şey bir anda değişebiliyor. Zihnimizdeki algılarla çünkü dünyayı bir şekilde kodluyoruz. İşte mizah dediğimiz şey olaylara farklı perspektiften bakmayı ve aslında şu yaşadığım durumda çok da kaygılanacak bir şey olmadığını bana fark ettiriyor. Okul adaptasyonunda mizahın rolü çok büyük. Yani mümkün mertebe güler yüzlü, olaylara farklı perspektiften bakabilen, kolay kolay sinirlenmeyen, öfkelenmeyen ve çevreye daha çok böyle öfkeli bakış yerine gülücüklerle bakan biri olduğunuz anda insanlar sizi tehdit edici bir obje olarak düşünmediği için sizle sosyalleşmeyi tercih edeceklerdir. Bu da kısa sürede bir şekilde adapte olmanızı sağlayacak. Üçüncü kavram, bu da çok kritik bir kavram. Her zaman benim çok önemsediğim ve yaklaşık 20 yıldır mesleki hayatımda da sıklıkla kullandığım bir kavram. Problem odaklı baş etme. Burayı problem odaklı diye söyledik. Yani bu şu demek, adaptasyonla ilgili sıkıntı yaşadığımız durumlarda bazen aşırı duygusal davranabiliyoruz. Yani bu şu demek, işte hep benim başıma geliyor, yine beceremeyeceğim, benim kaynaklarım bunu yetmez, sanki lanetlenmiş gibiyim, hiç kimse beni sevmez çünkü sevilmeye layık değilim. İşte bütün yaşadığım sorunlardan sonra oturup ağlayıp bunun geçmesini beklemek gibi şeyleri yapmak da mümkün. Bunlar biraz duygusal tepkiler ama bir yandan da okul artık bizim profesyonel hayatımızın başladığı yer gibi. Düşünsenize, üniversite birinci sınıfta bir çocuk maden mühendisi olmaya

0: karar verip de atıyorum Samsun'a gittiğinde artık maden mühendisi olmak üzere ilk adımını atmış durumda. Yani profesyonel hayatıyla bir bağ kurmuş durumda. Gitti okulda zorluklar yaşadı, bölümüyle ilgili zorluklar yaşadı. Birinci sınıfta dersleri ona ağır geldi. Duygusal davranıp ağlamak yerine oturup da nasıl daha iyi çalışabilirim, nasıl daha iyi verimli olabilirim diye düşünürse tabii ki problemleri çözme ihtimali artacak. O zaman biz okulu biraz daha profesyonel hayatın bir parçası olarak düşünürsek şayet, o zaman duygusal tepkiler vermek yerine problem odaklı olmakta fayda var. O yüzden de dördüncü ve çok önemli maddelerden bir tanesi olarak problem odaklı olmayı koyuyorum. Yani bir derse zorlandığında o dersi bırakmak da mümkün ya da onun yerine açıp daha kolay anlayacağım konulardan çalışıp iyi bir zaman yönetimi oluşturup başlamak da mümkün. Hangisi daha faydalı olur? Tabii ki ikincisi, zaten ikincisine problem odaklı baş etme diyoruz. Ve hemen çözümü eğitimde göreceğimiz beşinci maddeye geçelim. Eğitimi önemseyin. Çünkü bazen insanlar kısa yoldan para kazanma hayalleri kurabiliyorlar. İşte eğitimin yol açacağı bir prestij, bir hayat tarzı sizin kısa yoldan kazanacağınız paraya göre daha çok yaşam tatmini sağlar. Bir sonraki maddeye geçmeden önce tabii ki bizim programda her zaman biliyorsunuz sokak röportajları yaparak çıkıp sokakta size soruyoruz ya bu durumda ne yapalım diye. En iyi cevaplar da insanı tabii ki sizlerden geliyor. Şimdi size de sorduk. Dedik ki okulda en sevdiğiniz ders neydi? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü fark edeceksiniz ki okulda en sevdiğiniz ders neyse meslek hayatınız biraz o derse yakın bir meslek hayatı oluyor. Hadi bakalım sizlerin en sevdiğiniz ders hangisiymiş?
1: Sevdiğim ders söylersem İngilizce olabilir.
2: Matematik.
3: Matematik.
4: Liseye kadar biyolojiydi diyebilirim. Çünkü ilgilendiğim çoğu şeyle bağlantılı. Yani dediğim gibi psikolojiyi de etkiliyor, spor yapıyorum onu da etkiliyor. Hani hayatımızın çoğu kısmı zaten hani biyolojiden ibaret.
5: Türkçe, fen.
6: Matematik.
7: Matematik.
8: Matematik.
9: Edebiyat.
10: Beden.
11: En sevdiğim ders resim de vardı, güzel.
0: Biraz sürpriz mi oldu bilmiyorum. En sonunda tak tak tak matematikler geldi ama biyoloji, beden, resim, İngilizce. Bütün bu dersler bir taraftan işte edebiyat, sosyal bilim alanları. Hangi ders olursa olsun o en sevdiğiniz dersi keşfetmenin kendinizi o alanda güçlendirmek için bir fırsat olduğunu unutmayın. Çünkü insanlar mesleklerini belli bir alandan seçiyor. Kimsenin her şeyi bilmesi mümkün değil. O yüzden biz o alanı uzmanlık alanı diyoruz ve hayatımız boyunca onunla meşgul oluyoruz. Ama uzmanlık alanından memnun olmayan biri atıyorum 55 yaşına geldiğinde bu işin artık en iyilerinden biri olduğunda yaşam tatmini düşük olabilir ve tükenmişlik yaşıyor olabilir. O yüzden küçük yaşlarda işte bu dersi çok seviyorum, kendimi burada daha yetenekli hissediyorum ve burada daha iyi başarılı, daha başarılı olabilirim dediğiniz alanlar aslında sizin önünüzü açacak ve meslek hayatınızda da az tükenmenize neden olacak alanlardır. Hemen onun farkına varınız. Bir soru daha sorduk. Çünkü size bugün anlatmak istediğim bir diğer madde daha var. Girişkenlikle alakalı. Şimdi ön sırada oturmakla, okulda ön sıralarda oturmakla bilirsiniz bazıları böyle daha böyle düzenli falan hop hemen gider en ön sıraya oturur ve pür dikkat hocayı dinler. Bazıları da daha az düzenlidir ve arka sıralara oturup o göz temasını mümkün mertebe az yapmaya çalışır ve başka şeylerle ilgilenir. Ön sırada ya da arka sırada oturmak bu kadar önemliyse eğitim hayatımızda bakalım sizler neyi tercih etmişsiniz? Yine sizlere sorduk. Okuldayken ön sıraya oturanlardan mıydınız? Yoksa arka sıraya oturanlardan mıydınız? Buyurun dinleyelim.
10: Arka.
5: Neden?
10: Benim daha rahat.
11: Fark etmez de nerede olur.
5: Ha? Neden?
12: Yani sevdiğim ders olduğu için, öğretmenimi çok sevdiğim için.
10: Ön sıralarda. Çünkü dersi daha iyi dinleyebilmek için, dersi verimli dinleyebilmek için, parmak kaldırmak için.
4: Önde de oturduğum olurdu. Genelde sevdiğim hocaların dersinde önde otururdum. Onun haricinde uyumak istediğimde arkalara geçerdim. Kafam estiğinde de ortalara geçerdim.
5: Ön sıralarda, boyum kısa olduğu için.
13: Sağdan ortada. Çünkü çok ortada olmak istemezdim.
6: Ön sırada.
14: Ön sıralarda oturdum genellikle.
5: Neden?
14: Ya ders çalışmak için, dersleri dinlemek için.
7: Arka sıralarda.
2: genellikle biraz afacan.

0: Arka sırada oturanların girişkenliği daha düşük ve öğretmene gözükmemeye çalışan kişiler olabilirler. Hemen zarf sorumuzu da açıyorum programın sonuna doğru gelirken. Sizin sorduğunuz sorular çok kritik önemli tabii ki bizim için. Çocuğumu zayıf olduğu derslerde nasıl geliştirebilirim? Ya işte bugünkü zaten temelde aldığımız şey de bu. Çocuğunuzu zayıf olduğu derslerde çok da geliştirmeye çalışmayın. Çünkü çocuğunuz hayatı boyunca bir mesleği seçtiğinde o mesleğin en iyisi olmaya dair yapacağı yolculukta da en iyisi falan olması da gerekmiyor tabii ki. O yolculukta belli bir uzmanlık alanına ve sevdiği, zevk aldığı, mutlu olduğu bir mesleki tanıma ihtiyaç duyacak. O yüzden benim önerim çocuğu bütün alanlarda güçlendirmek ve daha gelişmiş bir kişi haline getirmek yerine belli bir alanda, hangi alanda iyiyse, hangi alanda yeteneği varsa biraz daha o alanda onu yöneltmek ve o alanda geliştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama tabii zayıf olduğu alanda sınıfta da kalmasın tabii ki. O ayrımı iyi yapmak lazım. Ama bir dersten 70, bir dersten 30 alıyor ve özel ders alması gerekiyorsa ki Özgür Bolat'ın da kulaklarını çınlatalım, onun argümanıdır. Biraz daha 70 aldığı dersten daha uzun vadeli fayda sağlayabilir. Tahtamıza baktığımızda kaygıyı azalttık, stresi azalttık, mizah kullanmayı becerdik. Okulda karşılaştığımız problemlerle problem odaklı baş etmeyi öğrendik. Kolay para kazanmaktansa eğitimin açtığı yoldan gitmeye karar verdik ve sınıfta biraz daha girişken olmayı başardık mı ve bunun ilk adımını attık mı? İşte o zaman okulda daha keyifli, daha yüksek adaptasyonlu bir dönem geçirebiliriz diye düşünüyorum. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Hiç yemek yapmadın mı?
2: Biraz daha dikkat et.
3: Kardeşim hiçbirini bize bilmedin mi sen hayatında?
4: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
1: Niye durdun?
5: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
4: Çok güzelsiniz.
1: Teşekkür ederim.
4: Buyurun.
6: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
7: Herhangi bir kadın bugün 16-15'te TV4'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu program annelere ve çocuklara

0: Ve tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Regl gecelerimi.
7: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka

0: ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
12: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
1: Tutku, cesaret,

0: kayıplarla çalışıyorum.
1: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
2: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları. Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
6: Tamam.
1: Artık.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size İtalyan usulü bir French sos yapacağız. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Bunu yedikten sonra hayata bambaşka bakacaksınız. Bütün damak tadınızdaki o lezzet, her şey değişecek. Hemen malzemelerimizi sayıyoruz. İtalyan usulü yaptığımızdan dolayı İtalyan peynirleri kullanıyor olmamız normal. Burada ricotta ve parmesan peyniri kullanacağız. Birazcık sağlıklı olsun diye ıspanak kullanacağız. Fesleğen, İtalyan soslarının vazgeçilmezi, fesleğen kullanacağız. Limon kabuğu rendemiz var. Sarımsağımız var. Dağ kekiği var. Bir tane marinara sosu yapacağız. Bu marinara sosu İtalyanların vazgeçilmez bir sosu. Aslına bakarsanız et yemeklerin yanında, makarnaların yanında, pizza sosunun altına. Ya bakarsın, bu domatesli bir sos. Domates kullanacağız, sarımsak kullanacağız bunun için. Soğan kullanacağız ve tabii ki yumurtalı ekmek yapacağız. Yani Fransız tostu yapıyorsak, İtalyan usulü Fransız tostu yapıyorsak, o yumurtaları yapmak için, yumurtalı ekmeği yapmak için de tost ekmeğimiz var, yumurtalarımız var. Böyle güzel baharatlı olsun diye tost sarımsak kullanacağız ve birazcık da süt kullanacağız. Hemen, şimdi gördüğünüz gibi bir sürü malzeme var. Bunları nasıl birleştireceğiz, nasıl oluşturacağız? Hemen şöyle yapalım isterseniz. Önce sosumuzu oluşturalım. Sosumuzu oluşturmak için de soğanımızı güzel güzel ince ince doğrayalım. Sosu önce soğanları doğrayacağız. Sarımsağımızı doğrayacağız. Sonra zeytinyağıyla birlikte, domatesle birlikte hepsini karıştıracağız ve bir sos oluşturacağız. Bu sos, marinara ismini verdikleri bu sos, İtalyanlıların çok fazla kullandığı bir sos. Biz bunu böyle daha lezzetli ve daha güzel olsun diye o İtalyan usulü Fransız tostunun üstüne koyacağız. İnanılmaz lezzetli olacak. Böyle aklınız çıkacak. Çok güzel olacak yani. Şimdi hemen ocağın altını yakıyorum. İtalyanlar genel olarak zeytinyağı kullanırlar. Zeytinyağımızı koyduk. Soğanı birazcık daha küçültebiliriz. Ama çok da küçük, minik parçalar halinde olsun istemiyorum. Soğanımızı yavaş yavaş kavuracağız. Soğanı kavurduktan sonra üzerine domates ekleyeceğiz. Yani baktığınız zaman, hani bizim menemen var ya, menemenden hallice bir sos aslında bu. Yani yumurtasız menemenmiş gibi düşünebilirsiniz de bunu. Ama içerisinde birazcık da bu sosun tabii ki fesleğen ekleyeceğiz. Şimdi sarımsağımızı da ince ince doğruyoruz. Sonrasında birazcık fesleğen doğrayacağız. Tereyağıyla da yapabilirsiniz. Tereyağıyla da çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Yavaş yavaş ilk sosumuzu, marinara sosumuzu hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra da güzel güzel işlemlerimize devam edeceğiz. Domates kullanacağız. Bahsettiğim gibi aslında bakarsanız bir nevi menemen bazı hazırlıyoruz şu an. Domatesimizi, kabuklarını soyabilirsiniz de ben kabuklarını soymayacağım. Böyle kabuklu küp küp domatesleri doğrayacağız. Ve sosumuzu yapmaya devam edeceğiz. Yapımı çok keyifli, çok kolay. İtalyanların tükettiği, keyifli, lezzetli tükettiği aslına bakarsanız bir tost. Hem sunumu da güzel. Böyle özel bir misafiriniz geliyorsa kahvaltıya mutlaka bu tarifi yapmanızı öneririm. Böyle güzel, lezzetli, görünüşü şık bir tarif bu. O yüzden böyle hani etkilemek istediğiniz herhangi birisi varsa sana İtalyan usulü Fransız tostu yaptım dediğin zaman hayatta bambaşka kapılar açılabilir. Şimdi dağ kekiklerini direkt aroma versin diye bu şekilde koyuyoruz. Fesleğenleri hem iç kısmına, tostun iç kısmına fesleğen koyacağız, hem de sosa da fesleğen koyacağız. İtalyanlar fesleğen sever. Fesleğeni ince ince doğrayıp güzel bir şekilde sosumuza koyacağız. Şurada ilk domateslerimizi hemen yerleştirebiliriz. Birazdan içerisine tuz ekleyeceğiz. Domateslerle birlikte, tuzla birlikte inanılmaz güzel bir sos elde edeceğiz. Hatta fesleğini de şu an koydum. Yavaş yavaş pişirme işlemine devam edelim. Önce sosumuz oluşsun ki sosun pişmesini bir de beklemeyelim. Gerçekten sizi mutlu edecek keyifli tariflerden birisi. 1,5 tane domates kullanmam bu sosa yeterli olacak. 2 domates değil, 1,5 domates yeterli. Hatta diğer domatesi de tostunuzun yanına ince ince güzel güzel böyle dilimler halinde doğrayıp koyabilirsiniz. Şimdi tahta kaşıkla şöyle güzel bir karıştırıyorum. Çok aroması çok güçlü olacak ve çok kuvvetli olacak.
Çünkü içerisinde hem dağ kekiği var hem fesleğen var. Aroma anlamında gerçekten beni şu an mutlu ediyor. Birazcık eğer sulandırmak isterseniz de birazcık domatesin su miktarına göre su ekleyebilirsiniz. Yani domatesleriniz eğer yeterli derecede suluysa su eklemenize gerek olmayacak ama suyunu çektikten sonra pişme süresine göre işlemlere devam edebilirsiniz. Şimdi hemen sosumuzu oluşturacağız. Sosumuzu pişirdikten sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Domateslerim yavaş yavaş olmaya başladılar. Böyle kendi halinde güzel güzel kendilerini bırakmaya başladılar. Ben birazcık biraz önce belirttiğim gibi ılık su ekleyeceğim. Pişirmeye bu kadar su yeterli olacak. Pişirmeye hemen devam edeceğiz. Şimdi domateslerimiz burada güzel güzel kendi halinde pişerken ıspanaklarımızı birkaç bıçak darbesiyle küçük parçalara ayıralım. Yani çok küçük parçalara da ayırmamıza gerek yok. Ispanaklarımızı da diğer hemen ocağımızda zeytinyağı ile birlikte birazcık soteleyelim. Soteledikten sonra ıspanakları peynirlerle, fesleğenle, limon kabuğuyla ve sarımsakla birlikte hep birlikte karıştıracağız. Ve yine ortaya inanılmaz lezzetli ve güzel bir sonuç çıkacak. Hatta şöyle yapalım. Sarımsağı ıspanağı kavururken içine koyalım. Hem o aromasını da oraya geçirsin. Hem zeytinyağının tüm aromasıyla birlikte ıspanakla birleşsin. Şimdi

Hemen sarımsağımızı koydum. Birazcık sarımsak. Bak bir tahta kaşık alalım. Birazcık sarımsağı zeytinyağıyla birlikte çok az kavuracağız. Kavurduktan sonra içerisine fesleğen de ekleyeceğiz. Hatta bu arada fesleğenlerimizi de doğrayalım. Fesleğenleri de doğradıktan sonra bütün işlemlerimize devam edeceğiz. Yapımı çok kolay ve o kadar da keyifli belirttiğim gibi. Şimdi hemen ıspanakları çok fazla bekletmeden soteleyeceğiz. Belirttiğim gibi çok fazla da sotelemeyeceğiz. Yani birazcık böyle ürünlerin diri kalmasını istiyorum. O dirilikle birlikte içerisinde pişmesini istiyorum. Farkındaysanız birkaç tane dokunuş var. Ama o dokunuşların sonunda ortaya gerçekten güzel bir sonuç çıkacak. Ispanak çok faydalı. Ben uzun yıllar bahsettiğim gibi ot tüketmedim. Otla ilgili herhangi bir şey, en fazla tükettiğim şey semiz otuydu. Bizim orada hatta Toroslar'da buna soğukluk denir. Böyle yoğurtla birlikte tüketildiğinde de inanılmaz güzel ve lezzetli olur. En fazla onu tüketiyordum ama şu an çok pişmanım. Gerçekten hayatımın bir bölümünde neden bunları yemediğime dair yaşamış olduğum pişmanlığı anlatamam size. Şimdi sarımsakla ıspanağı güzelce kavuruyoruz. İçerisine birazdan bunu hepsini alacağız. Hatta şurada ocağımızın altını kapattık. Şöyle kabımıza aktardık. Şimdi bu burada birazcık soğumaya bırakalım. İçerisine fesleğeni de koyalım. Fesleğenimizi de koyduk. Diğer domatesin de altını kapattık. Bu sos bence yeterli olacak. Hatta şimdi bunu küçük ocağımıza alalım. Ocağımızın altını yaktık. Küçük ocakta yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Hemen biz burada hazırlayacağımız tost için yumurtaları kıralım. 3 tane yumurta kullanacağım. Birazcık süt kullanacağım. İsterseniz krema da kullanabilirsiniz. Birazcık süt koydum. Ve sarımsak tozu koyuyorum. Eğer evinizde sarımsak tozu yoksa bunu koymak zorunda değilsiniz. Farklı bir baharatla da bunu renklendirebilirsiniz. İçerisine birazcık tuz attım, birazcık karabiber attım. Güzelce çırpıyoruz. Hatırlıyorsanız daha önce Fransız tostu yapmıştık. Ama bunu İtalyanlar farklı şekilde tüketiyorlar ve farklı şekilde yapıyorlar. Bana Instagram'dan bu arada çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok tatlı şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan Trevulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Bana yazmaya devam edin. Çok mutlu oluyorum çünkü ben. Hemen yumurtamızı güzelce çırptık. Şurada bir kap alalım. Şöyle yumurtamız burada dursun. Diğer tavamızda hemen ocağımızı alalım. Yavaş yavaş pişirme işlemlerine ve birleştirme işlemlerine başlayacağız. Şimdi parmesan peynirimi aldım. Parmesan peynirimi ekledim. Şurada hemen ricotta peynirini ekliyorum. Limon kabuğu rendesini ekledim. Toparlayalım. Birazcık daha kek ekleyeceğiz. Daha kekin sadece yapraklarını kullanacağız. Farkındaysanız içinde ve sosunda fesleğen ve daha keki kullanıyoruz. Bu aroması güçlü olan baharatlar bunlar, bitkiler bunlar. Ve gerçekten ortaya çıkan sonuç muazzam olacak. Daha keki kullanıyoruz. Farkındaysanız güçlü bitkiler kullanıyoruz burada. Bu arada ocağımızın altını da kapattık. Hemen bu sosun tam da istemiş olduğum şu an kıvamda. Şimdi bütün her şeyi iyice, bütün peynirleri, sarımsağı, fesleğeni, ricotta peynirini, limon kabuğu rendesini iyice ezerek birlikte karıştırıyorum. Ortaya çok lezzetli ve çok güzel bir karışım çıkacak.

sosumuzu buraya alalım. Ocağımızın altını yaktık. Hemen yağımızı ısıtıyoruz. Yağımız ısıttıktan sonra da işlemlerimize devam edeceğiz. Şu an çok güzel bir karışım çıktı ortaya. Hemen tadına bakmak istiyorum. Gerçekten tam bana uygun bir karışım şu an. Çok lezzetli ve çok güzel. Şimdi iyice ezdik karışımımızı. Birazcık yakınlaştıralım. Çünkü son dokunuşları yaptıktan sonra hemen burada bir miktar peynir aldık. Yağımız kızgınlaşıyor. Üzerini iyice kapattık. Şimdi iki tarafını da yumurtaya bulayacağız ve böyle ısıttığımız güzel güzel ısıttığımız yağda hemen işlemlerimize devam edeceğiz. Birazcık yumurtanın içerisinde bekletiyoruz. Şöyle güzelce ilkini pişiriyoruz. Hemen diğerini de işlemlere geçelim. Çok lezzetli, çok güzel. Yapımı çok keyifli olan bir tarif. Dediğim gibi, bahsettiğim gibi birkaç tane dokunuşu var. Hemen burada maşamızla birlikte diğer tarafını çevirdik. Evet, çok güzel pişti. Tam da istemiş olduğum kıvamda şu an. Diğer tarafını da yumurtaya bulayacağız. Bayağı yumurtasını çekti. Şimdi İtalyan usulü Fransız tostlarımızı bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Sunumda bütün birleştirme işlemlerini görelim. İtalyan usulü Fransız tostlarımız hazırlandı. Şu an sosumuz da hemen hazır. Sosumuzu şöyle güzelce bir üzerine ekleyelim. Evet, dağ kekikleriyle, sarımsakla, soğanla birlikte ortaya gerçekten muhteşem bir görüntü çıktı. Şöyle kenarlarını da koyalım. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok keyifli görünüyor. Üzerine birazcık pul biber ekliyorum. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Görüşmek üzere.

0: Havana'nın çok büyük bir limanı var. Dünyanın dört bir yanından insanlar kruz gemileriyle Havana'yı, Küba'yı ziyaret ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, Havana turunda işte liman diyebileceğimiz nokta, ki öyle bir liman ki hakikaten buraya kruz gemileri dünyanın dört bir yanından geliyor ve Küba'yı ziyaret etmek isteyen, Havana'ya gelen misafirleri taşıyorlar. İşte tabii ki Küba bir ada, dört bir yan deniz ve burası da merkez diyebileceğimiz bir nokta. Manzara

harika. İşte arkamızda yeşille kolonyal dönemden kalma evlerin karışımı olan bir manzara diyoruz. Ve işte Küba'da, Havana'da bu keyifli limanda turumuzu sürdürüyoruz.

0: Ve şimdi de İspanyollardan kalan bir kaleye gidiyoruz. Moro Kalesi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, havana turunda şimdiki durağımızda Moro Kalesi. Görmüş olduğunuz bu kale korsanlara karşı yapılmış bir kale. Hani meşhur Karayip Korsanları filmi vardır. İşte o filmdeki korsanlar gerçek. Buradaki korsanlardan öykünerek yapılmış o filmler. Ama bu kale hakikaten o yıllarda Havana'yı gelen saldırılara karşı koruyormuş. Daha sonraki dönemlerde ise İspanyollar bu coğrafyada hükümranlık sürmüşler ve bu kaleyi kullanmışlar. Bir ara İngilizler de kullanmış ama İspanyol etkisi halihazırda görülüyor. Havana'ya geldiğinizde, Küba'ya geldiğinizde mutlaka Moro Kalesi'ni gezmelisiniz diyoruz. Çünkü buradaki manzara muhteşem.

0: alışveriş molamızı veriyoruz. Ve ilk günü keyifli alışveriş molasıyla geçiriyoruz.
1: Kekiribu, mandinga la goteta, yampanga. Kekiribu, mandinga la goteta, yampanga.
0: Hediyelik eşyaları buradan alabilirsiniz Küba'da. Bakar mısınız? Ne kadar güzel dükkanlar var.
2: Değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi şimdiki molamız alışveriş molası ki en sevdiğimiz şey. İşte görmüş olduğunuz gibi bu tip dükkanlarda sevdiklerinize hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Neler var derseniz gelin. Gel bak neler var. Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi Küba'ya ait bu güzel arabalar, bu klasik arabaları her yerde görüyoruz. Dükkanlarda da görüyoruz. Hediyelik eşya olarak alabilirsiniz. Tabaklar var, tabaklara bakınız. Elbette takılar. Küba'ya ait her şeyi bu pazarda bulabiliyorsunuz diyoruz ve bu pazarı sizler için görüntülemeye devam ediyoruz.
0: Hediyelik eşyalardan harika görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza ve ilk günü Havana'da tamamlıyoruz.

0: İkinci gün Havana'nın dışına çıkıyoruz. Doğal manzaralar ve harika bir ortam bizleri bekliyor.
1: Bugün Havana'nın biraz dışına çıkacağız. Yaklaşık 180 kilometrelik bir yolumuz var ve bu yolun sonunda doğal ortamlara gireceğiz ve keyifli anlar, dakikalar bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Bugün Küba'da ikinci günümüz.

0: Yol bizi acıktırdı. Öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğinde bakın neler yiyoruz. Ve elbette harika müziklerle yemeğimizi süslüyoruz.
1: Bir öğlen yemeği molamız var. Görmüş olduğunuz gibi harika bir ortam. Yeşillik, ağaçlar, mis gibi oksijen ve doğal bir ortamın içindeyiz. Dedik ya bugün hep böyle doğal yerleri gezeceğiz diye. Küba genel hatlarıyla zaten yemyeşil bir ada. Çorak hiçbir yer yok. Hani coğrafi olarak yemyeşil, yağmurun sık ve bol yağdığı bir iklim. Şimdi öğlen yemeği molamızı veriyoruz. Bakalım neler ikram edecekler bize.

0: turda en önemli detaylardan biri bu mağara. Bir kısmı insan eliyle yapılmış bu mağarada bir tura çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda mağarayı keşfetme ve gezme zamanı. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dehlizden gireceğiz mağaraya. 1912 yılında tesadüfen bulunan bir mağara ama mağaranın adı Kızılderili Mağarası, Cueva de Indigo diyorlar. Bunun anlamı da eskiler 1492'den önce burada yaşayan yerliler bu mağarayı barınma amaçlı gerçekleştirmişler ve korunma amaçlı elbette yapılan saldırılardan bu mağaraya sığınarak korunuyorlarmış. Mağara kireç taşı olduğunu öğrendiğimiz bir mağara ve ellerindeki bir takım ilkel aletlerle mağarayı genişletmişler ve bizler de şimdi bu mağarayı sizler için geziyoruz.

0: İşte mağaraya giriyoruz.
1: Mağaranın içindeyiz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından insanlar bu güzel mağarayı, bu doğal ortamı ziyaret ediyorlar. Mağarayla ilgili belirteceğimiz en önemli detay ise mağarada ilerleyen safhalarda bir tekne turu yapılıyor. Ve tekneyle karşı tarafa geçiliyor ve mağara turu devam ediyor.
0: Tekne turu başlıyor. Teknemizdeki yerimizi alıyoruz ve mağaranın içini geziyoruz.

0: ikinci günü tamamlayacağımız nokta işte burası. Dünyanın en büyük açık alan tablosu. Küba hatırasını burada çektiriyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Küba turunda artık ikinci günü de tamamlıyoruz ama bu noktaya uğramak istedik. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz bu kaya resmi gerçekten çok çok özel ve mutlaka turistlerin de uğradığı bir Küba hatırası çektirdiği bir nokta diyebiliriz. Hakikaten çok keyifli. Neyi anlatıyor derseniz, 1492 yılından önce Küba'nın ilk sakinlerinin, bölge yerlilerinin geçirmiş olduğu evrim dönüşüm sürecini anlatıyor ve doğayı anlatıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu dev dağın tek bir cephesine yekpare olarak nakşedilmiş bu duvar resmi diyoruz ve bizler bu resmi sizler için daha yakından görüntülüyoruz.

0: ya.
1: Ve ikinci günü Mirador Seyir Terası'nda bitiriyoruz.
2: Evet değerli izleyenlerimiz, Küba'daki ikinci günü Mirador Seyir Terası'nda tamamlıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi Vinales Vadisi'nin eşsiz manzarası bu seyir terasında tüm muhteşemliğiyle gözler önünde diyoruz. Ve Küba'daki turumuzu ikinci gün tamamlıyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde Küba'da hangi maceraları yaşayacağız?

0: Burası ilk durağımız, Devrim Meydanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir turda. Bugün de Küba'dayız. Küba'yı sizler için keşfedeceğiz, dolaşacağız. Ve gerçekten 50'lere bizi götüren günler, dakikalar yaşayacağız. Şu anda Havana'dayız. Yaklaşık olarak 13,5 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından ayağımızın tozuyla geldik. Ve Havana şehir turuna başladık. İşte şu anda bulunduğumuz meydan Devrim Meydanı. Tabii Küba için devrim çok önemli. Hepsini konuşacağız ama Küba yolculuğumuz bu noktada Devrim Meydanı'nda başlıyor diyoruz ve Küba'ya hoş geldiniz.
0: Küba turumuzla ilgili detaylı bilgiler de vermek istiyoruz. Genelde Küba'ya yapılan turlar 9 gün sürüyor. 9 günün bir günü gidiş, bir günü gelişle geçiyor. 7 gece ise konaklama söz konusu. Özellikle Trinidad'daki konaklamalar genelde casa particular denilen evlerde yapılıyor. Böylelikle Kübalıların yaşamına daha fazla dahil olabiliyorsunuz.

Burası Devrim Meydanı. Devrim Meydanı Kübalılar için çok önemli bir meydan. Her yıl 1 Mayıs gösterileri ve devrimin başlangıcı olduğuna inandıkları tarih olan 26 Temmuz'da burada büyük gösteriler düzenleniyor. Büyük kutlamalar şenliklere dönüşüyor. Küba devriminin önemli kahramanları burada yıllarca konuşmalar yapmışlar, Küba halkını burada coşturmuşlar.

0: önder Mustafa Kemal Atatürk Küba'da da tanınıyor ve seviliyor.
1: Bizler için çok önemli bir büstün hemen önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz büst tabii ki biliyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait Havana'da, Küba'da ta 10 bin kilometre uzakta işte burada Yüce Atatürk'ün de büstünü gördük. İşte Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938 ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yazıyor. Ve onun en önemli sözlerinden bir tanesine de burada yer verilmiş. Yurtta sulh, cihanda sulh.

0: eski Havana'yı gezmeye başlıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, artık eski Havana'nın içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi arkamızda böylesine keyifli bir ortam. Eski yıllardan kalma binalar, hemen sağ tarafımızda katedral. Şöyle bir Havana tarihine bakacak olursak, 1492 öncesinde burada bölge yerlileri, Kızılderililer yaşıyordu. Daha sonraki yıllarda Kristof Kolomb'un keşfetmesiyle Amerika kıtasını, aslında Amerika kıtasını değil, başta Dominik Cumhuriyeti olmak üzere bu Karayip Adaları'nı keşfediyor ve burada yavaş yavaş İspanyol sömürgeciliği başlıyor. İşte o sömürgeciliğin etkilerini göreceğimiz eski Havana burası. Hemen sağımda bir katedral var ve bakın daha neler neler göreceğiz. Buyurun gidelim.

0: Burası Katedral Meydanı.
1: Eski Havana'yı gezmeye devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bu noktada İspanyollardan kalma birçok eser var. Ve bir meydana açıldık. Bu meydan küçükçe bir meydan ama bütün bu binalar taş ve İspanyollar döneminden kalma meydana da Katedral Meydanı. Havana'ya geldiğinizde uğramanız gereken duraklardan birisi. Çünkü burada kafeler var, restoranlar var ve hakikaten çok sıcak kanlı insanlar var. Fotoğraf çektirme noktası olarak kullanılan ve uğramanız gereken bir yer diyoruz. Katedral Meydanı'ndan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: turdaki dostlarımızdan biri Kerem Bey. Mikrofonu uzatıyoruz kendisine.
1: Turumuz daha bugün başladı ve daha ilk günden öpüldünüz. Tebrik ediyorum.
2: İlk günden öpüldüm. Umarım öbür türlü öpmezler.
1: Öyle ümit ediyoruz biz de. Çok sıcakkalı insanlar herhalde. Sizi tanıyalım mı önce?
2: Kerem Köfteoğlu. Turizm yazarıyım. İlk kez geliyorum. Çok kez yazdım Küba'yı. Hakikaten Küba tabii ilk günde tabii tam o şeyi vermemekle birlikte fakir, yoksul ama çok mutlu insanların ülkesi. Bakın her tarafta insanlar eğleniyor, keyif ediyor filan. Hiç böyle suratlarından böyle mutsuzluk akmıyor. Umarız ki turizmden de elde ettikleri gelirle biraz daha kalkındılar ve biraz daha da para kazandılar.
1: Biz de öyle ümit ediyoruz. O zaman öpülmeye devam diyoruz.
2: Aynen, öpülmeye devam.

0: Ay.
1: Küba'da sanat ve bilim çok önemli. Kübalılar sanatçılarını ve bilim adamlarını bu duvara nakşetmişler.
2: Eski Havana'nın dar ara sokaklarında kaybolmayı sürdürüyoruz ve arkamızda görmüş olduğunuz bu duvar Kübalıların sanata ve bilime vermiş oldukları önemi kanıtlıyor. Ne demek bu derseniz, arkamda görmüş olduğunuz bütün bu isimler, bu görseller, bu çizimler Kübalıların sanatçıları, Kübalıların bilim adamları, dünyaca tanınmış Kübalı sanatçılar, bilim adamları işte buraya, duvara nakşedilmiş ve görmüş olduğunuz gibi gelenlere de bunu gösteriyorlar. Kübalıların sanata, bilime duymuş oldukları saygı, göstermiş oldukları saygıyı da böylelikle görmüş oluyoruz.
1: Burası da Viyana Meydanı. Kolonyal evler var burada. Elbette butikler ve alışveriş yapabileceğiniz birçok alternatif.
2: Değerli izleyenlerimiz, Havana turu devam ederken şimdi Havana'nın en önemli meydanlarından birindeyiz. Viyana Meydanı burası. İspanyollar döneminden kalma binalarla süslü, harika cıvıl cıvıl bir ortam. Binaların tamamı 1492'den sonraki İspanyol döneminde, İspanyol kuşağında yapılmış ve hakikaten çok çok güzel, aynı şekilde korunuyor diyoruz. Şu anda bu binalar ne olarak kullanılıyor derseniz, butik, otel ve restoran olarak hizmet veriyor. İşte Kübalılar, çoluk çocuk buradalar ve günün tadını çıkarıyorlar.

0: Havana tam bir meydanlar şehri. Burada birçok meydan ve birçok park var.
1: Havana bir meydanlar şehri. 4 tane ana meydan var. Onlardan bir

tanesi burası ve askeri tören alanı olarak eski yıllarda kullanılan bir meydan şimdi harika bir parka dönüşmüş. Zaten dört ana meydanı gezdiğinizde Havana'yı, eski Havana'yı tamamlamış oluyorsunuz diyorlar. Biz de gerçekten harika bir ortam.

0: Havana'nın klasiği klasik otomobiller. Bu otomobiller aynı zamanda taksi ve şehir turu yapabiliyorsunuz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Havana turu devam ediyor ve elbette Küba deyince ilk akla gelen şeylerden biri klasik otomobiller. 1950'li yıllardan kalan bu otomobiller hali hazırda kullanılıyor. Turizm Küba'ya geldikten sonra ise artık turistik amaç içinde kullanılıyorlar. Çünkü bunların hepsi birer taksi, bunları kiralıyorsunuz ve Havana şehir turunu ister üstü açık ister kapalı klasik 50'li yıllardan kalma Amerikan arabalarıyla gerçekleştirebiliyorsunuz diyoruz ve işte bu güzel rengarenk arabalardan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Demli çay ülser yapar.
1: Çay değil sanki, ıhlamur.
0: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
2: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
3: Önce tasarruf.
4: Dikkat et! Al dikkat et!
5: Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
6: Kaçırılmış ha?
7: Miras intikal davası için hazır olmasını emretti.
0: Örgüt ulan bunlar, örgüt!
6: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
0: Hiçbir sevenim dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
4: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
0: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
8: Var yemez. Bugün 18'de TV4'te.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Bu var ya,
13: blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
19: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
20: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
19: Üzüm.
20: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
19: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
20: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
19: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
20: Ceviz de buna çok yakışır bence.
19: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
20: Yemek yapmayı.

0: Dünyayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adına.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Caramel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
4: Neydi bu?
5: Evet, bu ne?
4: Nedir bu?
5: Kukla mı?
4: Kuşları...
5: Cadı, canavar.
4: Cadı mı?
6: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
7: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
8: Var mı daha şey?
4: Bitti.
5: Bitti. Bay bay.
8: Tamam.
4: Artık anlık üçgüdansın.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Algoritma yaz.

0: kodla müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Yeni hafta, yeni yarışmacılarımız.
1: Heyecanlıyım. Adım Esra, soyadım Demiral. İzmir doğumluyum. İstanbul Ataşehir'den geliyorum. 26 yaşındayım. Celalbay Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda şu anda Anadolu Üniversitesi Açık'tan da Sosyoloji Bölümünü okuyorum. İşletmeciyim. Normalde kendi mesleğimi yapmıyorum. Yani işletmecilik yapıyorum. O şekilde.
0: Peki, hoş geldiniz
1: diyelim. Teşekkürler.
0: Gülşah Hanım, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun Ersin Bey. Ben de kendimi tanıtayım kısaca. İsmim Gülşah Kesentaş. Kayseri doğumluyum, Kayseri'de doğup büyüdüm. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Vakıf Üniversitesi'nde Erasmus Koordinatörlüğü yapıyorum. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde eğitime devam ediyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Böyle donanımlı yarışmacılarımız var. Osman Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun Ersin Bey. İsmim Osman Öge, 32 yaşındayım. Özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyorum İstanbul'da. Normal Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum, makine mühendisiyim. Başarılar herkese.
0: Başarılar. Peki Serhat Bey bizimle geçtiğimiz hafta beraberdi. 5 kez katıldı Cevap Soru'da yarışmalarının şu ana kadar en fazla puan alan yarışmacısı. Nasıl geçti hafta sonu Serhat Bey?
4: Hafta sonu güzel geçti. Ailemle vakit geçirdim. Biraz enerji depoladım. Yeni hafta, yeni başlangıç, pazartesi. Umarım bugün daha iyi geçer. Tabii öncelikle amacım masada kalmak. Bakalım, ben de merakla bekliyorum.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. 4 soruda her bir sorunun değeri 1000 puan. Daha sonra dikkat etabına geçiş yapacağız. 2000 puan değerinde her soru. Ve son etabımız ise akıl oyunu etabı. Burada ise her bir sorunun değeri 3000 puan. Eğer bir kişi bilirse çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte karşı karşıya olacağız. 20 saniye süreniz var. Eğer bana sorunuz yoksa hazırsanız başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Cevap Soru'da başlıyor.

Bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım yeni haftanın ilk sorusu nasıl? Önce konu başlığımız. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'le başlıyoruz. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Alman Grimm kardeşler tarafından derlenmiş bir halk masalıdır. İlk kez 1812 yılında basılmıştır. Masalda Pamuk Prenses'in güzelliğini kıskanan kötü kalpli üvey annesi onu öldürtmek için ormana gönderir. Ancak avcı ona kıyamaz ve serbest bırakır. Ve ormanda kulübelerini bulduğu yedi cücelerle yaşamaya başlar. Ne yazık ki kötü kraliçe bunu öğrenir. Yaşlı bir kadın kılığında kulübeye gelir ve onu zehirler. Sorumuz gelsin. Ünlü masalda kötü kraliçe Pamuk Prenses'i hangi meyve ile zehirlemiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Ayna ayna. Söyle bana benden güzeli var mı diye soruyor değil mi? Sürekli olarak. Ve sonrasında acaba hangi meyveyle zehirliyor? Buyurun lütfen cevaplarınızı görelim. Esra Hanım.
1: Evet, elma.
0: Elma. Çok seviyorsunuz herhalde elmayı.
1: Yani şöyle, ben aynı zamanda çocuk eğitimciliği yapıyorum yazları otellerde. Hep bu hikayeyi anlatırım. Hatta öğrencilerim, yani çocuklar şey yapar. Öğretmenim elma yani, hani sanki biraz kötü bir şey gibi oluyor. Öyle bir anım da var.
0: Peki. Serhat Bey.
2: Elma.
0: Siz de bir elma yapmışsınız yanına.
2: Evet, kızım çok sever elmayı. Gördüğü zaman böyle bir gülümsesinde yaptım.
0: Ben de çok severim. Amasya elmasına özellikle bayılırım. Gülşah Hanım.
3: Elma.
0: Ve Osman Bey. Faydalı.
4: Elma.
0: Ne güzel. Yeni haftaya aynı cevaplarla başlıyoruz. Umarım doğrudur. Görelim mi cevabı? İşte cevabımız. Elma. Böylelikle puanlarla başlıyor yarışmacılarımız. Vaktimiz olsaydı o hikayeyi anlatırdık masalı ama isterseniz hemen vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçelim.

0: Kültür sanatla devam ediyoruz yarışmaya. Genellikle konusunu tarihten, mitolojiden, efsanelerden veya güncel olaylardan alır. Sözlerinin tümü veya birçoğu müzikle bestelenir. İçinde güzel sanatların tümünü barındırabilen tiyatral formda bir sahne eseridir. Eserin sahnelenmesi bittiğinde sahnede erkek varsa bravo, kadın varsa brava, iki ya da daha fazla kişi varsa bravi diye tezahürat yapılır. Ülkemizde bu sanatı icra eden Semiha Berksoy, Leyla Gencer, Aydın Gün, Suna Korat, Ayhan Baran gibi daha pek çok değerli sanatçımız vardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu sanat dalının adı nedir? 20 saniyeniz başladı. Özellikle son dönemlerde devlet ve .. genel müdürü sevgili Murat Karahan, benim de arkadaşımdır aynı zamanda. Bakalım o .. ne olacak? Cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Opera dedim ama.
0: Yani ama niye?
1: Eminim hatta aslında da ne bileyim öyle bir size bakınca bir tedirgin oldum.
0: Gözlerimde yanlış olduğuna dair bir işaret mi var acaba?
1: Yok aslında da.
0: Serhat Bey.
2: Opera.
0: Siz emin misiniz? Esra Hanım'a biraz belki bu anlamda moral verebilirsiniz.
2: Yani eminim iki tane üst üste opera yanıtı doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Sadece iki tane değil, Gülşah Hanım'ın da görüyorum.
3: Evet, değerli sanatçılarımızdan dolayı ben de yola çıkarak bu cevabı verdim.
0: Ve Osman Bey?
4: Opera. Özellikle opera. Son dönemde Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasıyla da gayet gündemde. O yüzden
0: çok güzel onu. Etkinlikler var evet. Değil mi? Evet. Hemen açılır açılmaz arka arkaya son derece önemli etkinlikler de Atatürk Kültür Merkezi'nde.

0: Sahneleniyor. Opera yanıtını verdi yarışmacılarımız. Acaba yine burası yemyeşil mi olacak? Görüyoruz cevabı. Opera doğru cevap olacaktı. Kırmızıya ne zaman dönecek? Temel mi o değil tabii, yanlış anlaşılmasın da. Üçüncü sorumuzda yolumuza devam ediyoruz.
1: Böyle at binen biri kendini öldürür.
2: İnsanlar senin için ölüyor.
3: Kendileri için ölüyorlar. İnançları için ölüyorlar.
4: Benimle gelirsin ve teslim olursun. Şansını mahkemede denersin.
5: Ringo!

0: Klasik filmler konu başlığımız. 360 ekranlarında da gerek yerli gerek yabancı çok güzel klasik filmler var. Tam anlamıyla Western filmlerinin başyapıtıdır. Film üç silah arkadaşının maceralarını konu eder. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan arkadaşlar aslında kaderin cilvesi sonucu yolları kesişmiş insanlardır. 1966 yapımı Sergio Leone'nin yönettiği İtalyan Western filmi Bir Avuç Dolar ve Birkaç Dolar için filmleriyle başlayan üçlemenin sonuncusudur. Ancak üçlemeler arasında konu bağlantısı yoktur. Clint Eastwood bu filmle dünya çapında tanınan bir aktör haline gelmiştir. Film en kapsamlı sinema veri tabanlarından olan IMDb'de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 250 film arasında 9. sırada yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Clint Eastwood'u dünya çapında şöhrete kavuşturan 1966 yapımı İtalyan Western filminin adı nedir? Süreniz başladı. Türkçe ismini yazmanız bizim için yeterli olacaktır. Tabi biliyorsanız orijinal ismini de kabul ederim. Süremiz sona erdi. Bakalım bu ünlü filmi bilebildiniz mi? Buyurun lütfen. Dın dın dın. Esra Hanım cevap yok.
1: İlk boş cevabım. Yani filmler hakkında çok böyle fazla bilgi sahibi değilim. Ama kitaplar hakkında bilgi sahibiyim. Umarım kitap gelir.
0: Biraz çok eski bir tarihe mi gittik acaba?
1: Yok, aslında eski tarihle alakalı değil. 1990-1980 yapımı filmleri de izliyorum ama...
0: Filmlerin isimlerini mi?
1: Evet. Yani ama film hakkında da zaten bilgim yoktu yani. O yüzden çok da... Belki çok değerli ve önemli bir filmdir ama ben ilk defa duyuyorum.
0: Serhat Bey?
2: İyi, kötü ve çirkin.
0: Cevabını verdiniz. Gülşah Hanım?
3: Üç silah şöyle diyorum.
0: Bir gülücük de var orada.
3: Evet, bunu da size gönderiyorum Ersin Bey.
0: Sebep?
3: Güzel bir soru sorduğunuz için pek bir bilgim yok benim de. Filmlere sonradan, kitap aşığıyım ben de. Sonradan filmlere adaptasyon sürecim oldu. Tahminlerime göre doğru olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
0: Peki Osman Bey, siz ne diyorsunuz?
4: Büyük bir Clint Eastwood hayranıyım. Aynı zamanda da o üçlemenin bütün filmlerini Bir Avuç Dolar, Dolar Peşinde bütün filmleri izledim. O yüzden iyi kötü çirkin olduğunu düşünüyorum.
0: Valla ben de eski dönemde, çocukluk dönemime şöyle gittiğimde o filmi TRT ekranlarında izleyip gerçekten de hani unutamadığım filmler arasına koyduğum bir filmdir bu. İki tane iyi kötü ve çirkin var. Üç silah şöller var, bir de cevap yok. O halde cevabı görelim. İyi, kötü, çirkin olacaktı.
1: Eve gidince,
0: doğru cevap.
1: Eve gidince izleyeceğim. Direkt izleyeceğim yani.
0: Hiç duymadınız mı bu filmi?
1: Hayır. Şimdi iyi, kötü ve çirkin dendiği zaman tabii ki duydum, anımsadım ama filmi izlemedim. Ama eve gidince şu an ilk işim olacak, izleyeceğim.
0: Ama o son dönemdeki iyi ve kötü çirkin değil bu. Bu Western filmi olan.
1: O şekilde aratırım.
0: Evet. Peki, iyi, kötü ve çirkinle yolumuza devam ediyoruz. Geldik şimdi ilk etabın son sorusuna. Dördüncü sorunun konu başlığını görüyoruz. Son dönemlerde çok çok moda. K-pop'la devam ediyoruz. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılan K-pop sadece pop müziği değil, birçok farklı müzik türünü de barındırmaktadır. K-pop, pop, rock, hip-hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir türdür. Sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görülür. Danslarıyla da oldukça ünlü olan K-pop gruplarının ve solo sanatçılarının neredeyse tamamının birçok şarkı koreografileri vardır. Bazı uzmanlar en çok Z kuşağının ilgi gösterdiği bu müzik türünün gençleri olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir. Sorumuz gelsin. K-pop kültürü hangi ülkeden dünyaya yayılmıştır? Süreniz başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde bu müzik türünün en ünlü gruplarından birisi İstanbul'a geldi. Devamını da cevaplardan sonra vereyim. Bu grubun adı Ace. Pandemiden sonra 2 yıl sonra ilk defa sahneye çıktılar İstanbul'da. Squid Game kostümleriyle beraber Erik Dalı'nı beraberce söylediler. Acaba hangi ülkeden geldiler onlar? Buyurun cevaplar lütfen. Esra Hanım.
1: Japonya dedim.
0: Japonya dediniz.
1: Evet. Blackpink diye de bir grup var. Kız kardeşim çok fazla dinliyor. Ya Japonya ya Çin yani. Hani ikisinden biri.
0: Ya Japonya ya da Çin dediniz.
1: Evet.
0: Serhat Bey.
2: Kore. Ya zaten o K-pop'taki K sanırım Kore için. Kore'yi temsil ediyor.
0: Ne oldu Esra Hanım?
1: Evet ya. Kore. Bu yazdığım grup da Kore'nin grubu. Özür diliyorum onlardan.
0: Onlar da çekik gözlü ama.
1: Evet, Japonlar da çekik gözlü. Çok da bir şey değişmedi.
0: Güney Kore cevabının ardından Gülşah Hanım'a bakıyoruz.
3: Ben de bir ikileme gittim. Acaba Kuzey Kore, Güney Kore diye yazsam mı dedim. Sonra Kore yanıtını verdim. Dediğiniz gibi Squid Game'i hep beraber izledik. Dünyanın en çok izlenen dizisi oldu. Oradan da bir aşinalık olmadı değil.
0: Şimdi Gülşah Hanım, açıklamayı güzel yaptınız da Kuzey Kore mi, Güney Kore mi diye düşündüm. Kore yazayım nasıl olsa kabul edilir diye düşündünüz bir de herhalde.
3: Öyle düşünmedim aslında. Zaten popüler kültürü etkileyecek bir şeyse dedim Güney Kore'den çıkmıştır. Biraz daha politik düşünmeye çalıştım. Siyaset bilimi mezunu olduğum için o tarafa daha yakındım. Ama o sıra tam son saniyeyle denk geldiğim için bir çırpıya Kore yazdım.
0: Peki Osman Bey.
4: Güney Kore.
0: Yani. Güney Kore. 2 Güney Kore, 1 Kore ve 1 de Japonya var. Aramızda bir Çin eksik şu anda. Çin de olsaydı üçlemeyi tamamlayacaktık. Doğru cevabı görelim. Doğru cevap Güney Kore olacaktı. Serhat Bey ve Osman Bey şu anda 1500 puana sahipsiniz. Ve diğer yarışmacılarımız Gülşah Hanım, Esra Hanım 500 puan aldınız. İlk 4 sorunun ardından. İlk etabın ardından isterseniz hemen geçelim ikinci etaba. Artık yeni bir etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. İkinci etap demek dikkat etabı demek. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuzun konu başlığı.

Yeni etapta yeni konu başlığımız güzellik. Eyeliner, gözleri belirginleştirmek için kullanılan makyaj ürünü. Parlatıcı, ışıltılı dudak boyası. Pudra, parlamayı önleyen, cildi pürüzsüzleştirmek için kullanılan toz veya sıkıştırılmış malzeme. Maskara, kirpiklere uzunluk, dolgunluk ve kalınlık veren makyaj ürünü. Aydınlatıcı, cilde parlak bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Rastık, kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya. Fondöten, cilt tonunu eşitlemek için kullanılan likit veya katı malzeme. Sürme, gözleri belirginleştirmek için altına ve üstüne çekilen, doğal bir malzemeden üretilen ürün. Kapatıcı, cilt kusurlarını gizlemek için kullanılır. Dudak kalemi, dudakların etrafında

etrafını çizerek belirginleştirmek için kullanılan kozmetik ürün. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre kirpikler için kullanılan makyaj ürünü hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben bunları saymadan bir çırpıda sayabilir miydiniz Esra Hanım? Herhalde hanımefendilerin hepsi bu konuya hakim
1: diye düşünüyorum. Evet, ben soruyu unuttum ama cevabı yazarken.
0: Yani, o da iyiymiş yani.
1: Evet, gerçekten evet. Soruyu tekrardan sormak isteyecektim. Tabii öyle bir şans...
0: Soru yazıyor ekranda aslında.
1: Evet, yazıyor, doğru.
0: Peki ne yazdığınızı onu görelim
1: kirpikler
0: bari.
1: Kirpikler için değil mi? Kirpikler için mi dediniz?
0: Kirpikler için kullanılan makyaj ürünü hangisidir diye. Cevapları göreyim lütfen. Esra Hanım?
1: Rimel. Maskara yazıyordum o yüzden.
0: Maskara yazıyordunuz.
1: Evet.
0: Sonra rimele çevirdiniz.
1: Evet, orada kirpikler aklıma geldi işte bir anda.
0: Serhat Bey?
2: Rimel ama emin değilim. Şöyle bir hanımdan ne duydum onları bir anımsamaya çalıştım. Soruyu çünkü tam takip edemedim ama umarım doğrudur.
0: Siz de soruyu takip edemediniz.
2: Evet, koptum çünkü tam uzak bir konu bize, erkeklere.
0: O yüzden mazeretim var diyorsun.
2: Mazeretim var yanlış bilirsem.
0: Gülşah Hanım?
3: Rimel diyorum. Ben de Esra Hanım gibi bir maskarayla arasına gidip geldim. Ama sonra dikkatli dinleyince aradaki farkı hatırlayıp Rimel cevabını verdim.
0: Osman Bey?
4: Ben de arada gittim geldim ama ben maskarada karar kıldım. Bilemiyorum, bildiğim bir alan değil ama bakalım.
0: Osman Bey, ben hiç Rimel dedim mi?
4: Oh. Ben duymadım, yani hatırlayamıyorum bir türlü ama normalde Rimel olmalıydı. Eyvah eyvah.
0: Dedim mi Serhat Bey?
3: Onu da düşündük.
2: Görünen o ki dememişsiniz. Üçümüz burada yamulduk
0: siz
2: sanırım.
0: Soruyu duymamakla birlikte etabı da yanlış anladınız herhalde.
1: Evet.
0: Biz bilgi etabını bıraktık. Değerli yarışmacılar, şu anda dikkat etabındayız. Ağzımdan Rimel çıktı mı? Ya ben de şüpheye düştüm, baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ürün saymışım. İçlerinde rimel yok yani.
2: Eyvah.
1: Maskara
3: demek
1: yazdım
3: ki daha çok biliyormuşuz makyaj malzemelerini daha fazla.
0: Kirpik deyince hemen rimel tabii aklınıza geldi ama doğru cevabı bir görelim bakalım. Ben ne demişim, rimel demediğimden eminim. Onu söyleyeyim de acaba ne dedim? Maskara, kirpiklere uzunluk, dolgunluk ve kalınlık veren makyaj ürünü. Maskara doğru cevap olacaktı.
1: Tebrik
0: ve Osman Bey bayağı bir tuttu zaten. Evet ben bildim. Tek başıma bildim. Tek başıma bildim. 4000 puan kazandınız Osman Bey.
4: Ersin Bey bilmeden hiç sadece dinleyerek yaptım ama o yüzden hiç emin değildim. Böyle bayağı çekinerek kaldım.
0: Zaten doğrusu o. Sizin beni dinlemeniz gerekiyor. Tek başınıza bildiğiniz için 2000 çarpı 2 4000 puanı kazandınız. Ve müthiş bir başlangıç oldu tabii yeni etap sizin için. Ve... yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. 6. sorumuz. Bakalım konu başlığı ne?

0: renkler ve etkileri. Ben okuyorum, siz dinliyorsunuz. Cevabı sorunun içinde yakalamaya çalışıyorsunuz.
1: Tamamdır.
0: Sanırım anlaştık.
1: Evet, anlaştık.
0: Güzel. Yeşil güven veren renktir. Rahatlatıcı özelliği nedeniyle hastanelerde çokça kullanılır. Kırmızı iştah açar. O yüzden dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. Siyah, Batı dünyasında ölüm ve matemi temsil ederken Japonya'da mutluluğun sembolüdür. Güney Afrika'da yaz rengi kırmızı iken Mısır'da sarı, Tayland'da mordur. Mavi genel olarak pek çok ülkede sakinliğin simgesi olarak görülür. Batı ülkelerinde intiharları azaltmak için köprülerin ayakları maviye boyanır. Pembe insanı rahat hissettirir. Bazı büyük mağazalar müşterileri daha rahat hissetsin diye çalışanlarına pembe üniforma giydirir. Sarı dikkat çekiciliğin ve geçiciliğin sembolüdür. Japonya'da ise cesaretin rengi olarak kabul edilir. Sorumuz gelsin. Mısır'da yasın rengi nedir? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzdayız ve bakalım cevaplar ne olmuş? Buyurun lütfen. Esra Hanım.
1: Siyah.
0: Emin misiniz bu
1: cevapta? Yani bir yerde yasın rengi siyah dediniz. Bir de Japonya'da siyah önemli bir renk dediniz. Önemli değil de daha başka bir şey söylediniz de. Siyah yani eminim.
0: Eminsiniz. Serhat Bey.
2: Kırmızı %51 eminim. Sayın Mustafa Denizli'nin dediği gibi %51 %100 oluyor ama bakalım ne olacak.
0: Gülşah Hanım.
3: Sarı diyorum. Farklı bir ülkeyle birlikte okudunuz. Aklımda kalan renk bu olduğu için bunu yazdım.
0: Ve Osman Bey.
4: Tayland'da mor ve Mısır'da sarı gibi aklımda kalmış. Umarım doğrudur.
0: Osman Bey bayağı dikkatli. Çok güçlü bir rakibiniz var Serhat Bey.
2: Evet, görünen öyle. Moru ben de tuttum, Tayland. Güney Afrika sarı, Mısır kırmızı gibi aklımda kaldı. Bakalım hangimizinki orada doğru çıkacak.
0: İki tane sarı, bir kırmızı ve bir de siyah var. Bakalım ben ne demişim? Güney Afrika'da yaz rengi kırmızı iken, Mısır'da sarı, Tayland'da mordur. Sarı doğru cevap olacaktı ve Gülşah Hanım'la Osman Bey'e böylelikle puanları bölüştürüyoruz. Peki, altıncı sorumuzu geride bırakıyoruz ve yeni sorumuzun konu başlığını göreceğiz şimdi.

Mont Blanc yangını konu başlığımız. 1965'te açılmış Mont Blanc tüneli dünyanın en uzun otomobil tünelidir. İtalya ve Fransa'yı birbirine bağlar. Ancak tünel 24 Mart 1999'da büyük bir yangın faciası yaşadı. Margarin yüklü tır tünelin ortasında alev aldı ve yangın bir anda yayıldı. 53 saat süren yangına iki ülkede müdahale etmeye çalıştı. Birbirinden habersiz tünele giren ekipler mahsur kalıp son anda havalandırma tünelinden kaçabildiler. Yangında 39 kişi hayatını kaybetti. Artık tünelde yardım ekiplerinin yanı sıra 76 havalandırma motoru, 37 güvenlik noktası ve yaşam odaları bulunuyor. Sorumuz gelsin. Mont Blanc tünelindeki yangın Mart ayının kaçıncı gününde gerçekleşmiştir? Süreniz başladı.

0: Tır şoförü dumanı fark ediyor. Aslında yapmaması gereken bir şey yapıyor. Tünelin ortasında bir anda tırı durduruyor. İşte zaten olan bir anda o şekilde oluyor. Normalde aslında tünelden çıkış yapması gerekir. Bir tarafta Fransızlar, diğer tarafta İtalyanlar tünelin iki ucundan müdahale etmeye çalışırken içeriye oksijen verince o margarinlerle beraber zaten o alev daha da büyüyor. Ve ardından maalesef böylesine büyük bir felaket yaşanıyor. Ben de belgeselini izlemiştim. Hatta o tünelden de geçtim. Mont Blanc'a gittiğim zaman. Bakalım cevabı hatırlayabildiniz mi? Buyurun lütfen. Esra Hanım.
1: 24 Mart dedim.
0: 24 Mart 1999 dediniz. Serhat Bey.
2: 24 Mart.
3: Ben 29. gün olarak hatırladım.
0: 29. gün olarak hatırladınız. Ve Osman Bey.
4: 24 Mart.
0: 3-24 var, 1-29 var. Acaba ben ne dedim? Cevabı görelim. Cevap soruda. Ancak tünel 24 Mart 1999'da büyük bir yangın faciası yaşadı. Cevap soruda. Doğru cevap 24 Mart olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımız bu sorumuzda puanları aldılar. Serhat Bey ve Esra Hanım da yeniden... Öndeki ışıklar yeşile döndü.
1: Evet.
0: Güzel bir yarışma oluyor. Yeni haftaya çekişmeli bir şekilde başladık. Belki Osman Bey biraz puan farkını arttırdı. Ama önümüzdeki sorularda neler olacağını kestirmek mümkün değil. Ve artık bu etabın son sorusuyla karşı karşıya olacağız. 2015'te hayatını kaybetmişti Erol Büyükburç. Önemli bir sanat insanıydı. Çok. Buradan rahmet diliyoruz ve saygıyla anıyoruz. Aynen öyle. Türkiye'nin ilk pop starı olarak kabul edilen Erol Büyükburç 1936 Adana doğumlu. İlk kez 1954'te İsmet Sıral Orkestrası'yla Caddebostan Gazinosu'nda sahneye çıktı. 1964 Balkan Festivali'nde en iyi şarkıcı ödülünü aldı. Önce Erol Büyükburç ve Elçileri isimli Anadolu Rock grubunu, ardından Efsaneler grubunu kurdu. 1977'de Efsaneler dağılınca kurduğu yeni grubu kızının ismini verdiği Evren oldu. Büyükburç ilk Türk pop müziği bestecisi, ilk türkü düzenlemecisi, ilk turneye çıkan popçu sıfatlarına sahiptir. Sanatçı 48 yıllık müzik yaşamına 1800 beste ve 200'ün üzerinde ödül sığdırdı. Sorumuz gelsin. Erol Büyükburç 1964 yılında hangi festivalde en iyi şarkıcı ödülünü almıştır? Süreniz başladı. Erol Büyükburç 1964 yılında hangi festivalde en iyi şarkıcı ödülü aldı?

0: hayat hikayesini anlattığı bir röportajında o dönem başta Zeki Müren olmak üzere herkes smokinlerle sahneye çıkıyordu. Herkes çok ciddiydi. Ben bir değişiklik yapmalıyım dedim. Biraz Las Vegas'tan, biraz Hollywood'dan, oralardan pırıltılar aldım ve öyle çıktım. Ve o şekilde de yoluma devam ettim şeklinde bir ifadesi vardır Erol Büyükburç'un. Bakalım o festivali hatırladınız mı? Buyurun lütfen. Esra Hanım.
1: Yani çok çok üzgünüm şu anda. Şeyleri aklımda tutmaya çalıştım. Doğum tarihini, işte ölüm yıl dönümü, şey o şekilde yani ölümüne, doğumuna falan. Daha çok rakam gelirdi yani. Gerçi rakam geldi ama.
0: Hatırlıyor musunuz doğum tarihini
1: 1939
0: peki?
1: Dediniz.
0: Onu da doğru hatırlayamamışsınız. Serhat Bey.
2: Ya soru etabını yine boş bir yanıt tahtasıyla kapatıyorum. Dikkat etabını düzeltiyorum. Ne yazık ki anımsayamadım.
0: Anımsayamadınız. Gülşah Hanım.
3: Ben de anımsayamadım aslında ama aklıma bu şekilde geldi. Dedim belki de tutabilir. O yüzden.
0: Yaz festivali.
3: Evet, yaz festivali dedim.
0: Osman Bey.
4: Böyle bir festival var mı emin değilim ama bir yerde bir Adana duydum. Bari boş cevap vermeyeyim diye Adana Müzik Festivali dedim. Aslında iyi fikirmiş. Bence olabilir bu arada.
1: Adana doğumluyum.
0: Adana Müzik Festivali diye Adana'yı duyduğum anda yazdım dediniz.
4: Evet, evet.
0: Adana doğum yeriydi Erol Büyükburç'un.
4: Evet.
0: Ki ilk cümlemde oydu aslında.
4: Aynen.
0: Siz orada kaldınız.
4: Aynen.
0: Peki şu anda iki tane cevap vermeyen bir yaz ve bir de Adana Müzik Festivali cevaplarını görüyorum. Ben ne dedim peki? Cevap soruda. 1964 Balkan Festivali'nde en iyi şarkıcı ödülünü aldı. Cevap soruda. İlk defa kırmızılar oldu şu anda yarışmacılarımız. İkinci etabı puan almadan bitirdiler. Ama bu sıralamayı da aynı zamanda değiştirmedi tabii ki. Hemen 8 sorunun ardından puan durumlarını hatırlatalım. Osman Bey 7200 puanla bu haftanın yeni yarışmacılarından birisiniz. Lider durumdasınız. İkinci sırada 6. kez bizimle birlikte olan ki 5 yarışmanın 3'ünde finale çıkmış olan Serhat Bey var 2200 puanda. Gülşah Hanım 1500 puanınız var. Esra Hanım siz de 1200 puandasınız.
1: Evet, bakalım.
0: Sağlık olsun.
1: Ama yani çok bilebileceğim o Kore, ondan sonra maskara yani öyle gitti. Bedavaya gitti yani puanlar. Bari zor olsaydı bilemeseydim de gitseydi.
0: Şimdi daha zor bir etap bekliyor yalnız.
1: İşte o yüzden kolaylarda alamadık, şimdi çok zor.
0: Artık akıl oyunu etabına geçiş yapıyoruz. Önümüzde 4 yeni soru var final öncesinde. Yeni etap başlıyor. Cevap. Artık akıl oyunu etabındayız ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Verdiğim bilgilerden yola çıkarak zaman zaman işlemler yapabilirsiniz. Hem dikkat gerekiyor hem bilgi gerekiyor aynı zamanda. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dokuzuncu sorumuzun konu başlığı insan beyni. Beyin vücut ağırlığının sadece %3'ünü oluşturuyor. Ancak günlük aldığımız enerjinin %20'sini tek başına tüketiyor. Bir insan beyninin ortalama ağırlığı 1400 ile 3000 gram arasında değişiyor. Genellikle bu ağırlığın %80'i su. Beyni büyük olanın daha akıllı olduğu iddiası ise asılsızdır. Kadınların beyinlerindeki nöronlar erkeklerinkinden %11 daha fazla olduğu için işitme ve konuşma yetenekleri daha fazladır. Bu yüzden yapılan araştırmalarda kadınların günde ortalama 7000, erkeklerin 2000 kelime ile konuştukları belirtiliyor. Sorumuz gelsin. 1500 gram ağırlığındaki bir beynin kaç gramı sudur? Süreniz başladı.

0: su hayatımızda o kadar önemli bir yere sahip ki aslında. Vücudumuzun %75'i aslında su. Ve hani bu yüzden sürekli doktorlar hep su için, günde en azından 1,5-2 litre su için diye. Beyin için de çok çok önemli tabii ki su. Cevaplar lütfen. Esra Hanım.
1: 400 gram dedim.
0: Nasıl buldunuz onu?
1: Yani aslında şöyle, benim rakamlarla hiç aram yok. Siz de sürekli işte rakam söylediğiniz için ben de şu anda 1500 grama 400 gram olur diye bir beyin.
0: Esra Hanım, neyle aranız iyi? Onu sorayım ben size.
1: Yani benim sayılarla, matematikle aram iyi değil.
0: Primlerle aranız iyi değil.
1: Sanki böyle mazeret uyduruyormuşum gibi oluyor ama yani genel kültürüm iyidir, kitaplarım iyidir, edebiyatım, sosyolojim o şekilde.
0: Psikoloji. Devam ederseniz eğer yarın size kitaplarla ilgili bir soru özellikle soracağım.
1: Yani sorabilirsiniz. Böyle eski Türk Tanzimat dönemi falan filan oralara kadar gidebilirsiniz yani.
0: Peki. Serhat Bey?
2: 1200 gram.
0: Nasıl bulduk onu?
2: %80'i su olduğu için doğru hesapladıysam evet 1200 gram ediyor.
0: 1200 gram. Gülşah Hanım?
3: Ben de %3'ü su olarak hatırladım. Dolayısıyla 1500'ün %3'ünü bulmaya çalıştım. Bu şekilde buldum.
0: %3'ü su olarak?
3: Evet. Hatırladığım için bu işlemi yaptım.
0: Ve Osman Bey?
4: 1200 gram. %80 matematiksel işlemi de yanlışlık yapmamak için ekledim.
0: Gülşah Hanım, %3 aslında ağırlığın %3'ü olaraktı. Hmm. Ama su oranı başka bir orandı. İki yarışmacımızda şu anda o oranları görüyorum ben. Doğru cevabı görüyoruz işte 9. sorumuz. 1200 olacaktı tabii ki ve böylelikle Osman Bey, Serhat Bey bu etapta puanları bölüştüler.
1: Olsun. Yani elimden geleni yapıyorum. Dikkatliyimdir aslında ama.
0: 10. sorumuza geçelim.
1: Olmayınca olmayınca.
0: Bakalım Esra Hanım kalan final öncesindeki son 3 soruda nasıl bir performans ortaya koyacak? Buyurun konu başlığımız geliyor.

Güneş. Hepimiz her gün görüyoruz ama acaba güneşin detaylarında neler var? Güneş, güneş sistemindeki en büyük gök cismidir. Güneşin 4.6 milyar yaşında olduğu biliniyor. Dünyaya olan uzaklığı dolayısıyla biz güneşe baktığımızda aslında onun 8 ışık dakikası önceki halini görüyoruz. Güneş plazma şeklindedir ve katı değildir. Bu nedenle ekvatorda kutuplarda olduğundan daha hızlı döner. Bu gerçek dönüşüm periyodu ekvatorda

25 gün, kutuplarda 35 gündür. Güneşin dış yüzeyinin sıcaklığı 6000, iç yüzeyi 12 milyon derecedir. Yüzeyinde her saniyede milyonlarca atom bombası patlamasına eşit güçte patlamalar meydana gelir. Güneşin önemini tek cümleyle özetlersek, güneş olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Sorumuz gelsin. Güneşin ekvator ve kutuplardaki gerçek dönüşü arasında kaç gün fark vardır? Süreniz başladı.

0: Batıdan doğuya doğru dönüşü vardır. Ve acaba Ekvador ve kutuplar bu dönüş arasındaki gün farkı ne? Buyurun cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Tamamen öyle yazdım. Yani boş kaldırmamak için.
0: 21.
1: Evet.
0: Uğurlu rakamınız mı peki?
1: 21 gün vardır dedim, bilmiyorum. Hani öyle içimden öyle geldi.
0: Serhat Bey.
2: 35 gün Ekvator dönüş hızı kendi çevresindeki. Kutuplarda 25, ikisi arasındaki 10 gün fark yazdım.
0: Gülşah Hanım.
3: Serhat Bey'e katılıyorum. Ben de aynı mantık düşünerek, işlem yaparak bu şekilde.
0: 35 eksi 25, 10 dediniz. Osman Bey.
4: Nedense 22 ile 15 hatırladım. Bilmiyorum. Çok fazla rakam vardı galiba. Ya umarım benimki doğrudur ama galiba yanlış yaptım.
0: 7 var. 2 tane 10 var. 1 tane de 21 var. Acaba puanlar nereye gidiyor? İşte doğru cevap. Ekvator'da 25 gün, kutuplarda 35 gün ve böylelikle 10 doğru cevap olacaktı. Serhat Bey ve Gülşah Hanım puanları bölüştüler. Serhat Bey, bu vesileyle Osman Bey'e biraz daha yaklaştınız.
2: Ancak yine de tek başıma doğru yanıt bilmem gerekiyor sanırım. Bayağı öndeydi arkadaşım.
0: Gülşah Hanım burada size birazcık sıkıntı
2: evet,
0: yarattı.
2: Evet, köstek oldu.
0: Ama önümüzde 11. soru var şimdi ve işte yeni sorumuz.
5: Çok önemli bir olaya tanık olacaksın.
6: Ben onu geleceğe gönderdim.
0: Orijinal ismi Back to the Future, Geleceğe Dönüş serisi konu başlığımız. Geleceğe Dönüş 80'li yıllara damgasını vurmuş, zaman yolculuğu teması işleyen film serisidir. 1985'te gösterime giren ilk filmde genç Marty, çılgın bir profesörün yaptığı araçla 1985'ten 1955'e geri gidiyordu. Film gösterime girdikten sonra 380 milyon dolar hasılat yaptı. İlk filmin başarısının ardından 1989'da ikinci film gösterime girdi. Marty bu filmde geleceğe, yani 2015 yılına gidiyordu. İkinci filmin bütçesi 40 milyon dolar, hasılatı 332,5 milyon dolar oldu. 1990'da gösterime giren üçüncü filmde Marty 1885 yılına geri gidip profesörü kurtarıyordu. Tüm dünyada fenomen olan filmin hikayesini uzun süre birçok stüdyo beğenmeyip reddetmişti. Sorumuz gelsin. Geleceğe Dönüş serisinin ilk filminde Marty kaç yıl geriye gitmiştir? Süreniz başladı.

0: Michael J. Fox ve Christopher Lloyd başrollerde olan o dönem bu film ekrana geldiğinde bu 2000'li yıllar gelecek olarak adlandırıldığında geldik 2021'e. Ve filmler aslında gerçek oldu. Şu anda bunu da net bir şekilde görüyoruz günümüzde. Cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Şuradakileri yanlış yazdım da 1800'le alakalı bir şeydi. 1954 vardı hatırlıyorum da. Oradaki hesabı yapamadım zaten de. 50 dedim verdiğim cevap. Ama
0: hesabı yapamayınca 1800, yuvarlayayım dediniz.
1: 1800

0: 84'lü 5'li bir şeyden 1954'e gidiyordu diye okuduğumuzu hatırlıyorum. Ama hesabı yapamadım tabii.
1: O yüzden 50 cevabı verdim.
0: 50'yi de boş bırakmamak için yazayım dedim.
1: Serhat Bey?
2: 1985'ten 1955'e geri gidiyorum.

0: yolunda gösterdim merak edenlere.
1: 3 tane 30, bir tane de 50 var.
2: Yani işlemimi yapabilseydim aslında ben de arkadaşlarla aynı sonuca varabilecektim.
1: Ama orada da,
2: ama buradaki
1: orada
2: yazılan
1: da 30 çıkmıyor.
2: Hayır işte burada yazılanı da yanlış yazdım. Evet. 1800 ama söylemiştim onu başta zaten. Bunu da silmeyeyim dedim.
1: Doğru cevabı görelim o halde.
2: Ne yapayım yani?
1: Doğru cevap 30 olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımız puanları aldı. Puanınızı 7200'e çıkartıyorsunuz. Yarışmayı ikinci sırada bitirerek yarın bizimle birlikte oluyorsunuz. Yani kitap sorusu gelecek o zaman.
2: Birimizden biri kesin gidecek.
1: O zaman size güle güle sana evet. Yolun şey diyecektim, açık
2: bir inisiyatif kullanın arkadaşlar diyecektim.
1: Bir de kitap hediyem olacak.
2: Olsun, en azından kitap veriyorsunuz.
1: Kitapları seviyorsunuz.
2: Boş göndermiyorsunuz.
1: Geçelim mi 12. sorumuza? Çok, çok. İşte final öncesindeki son sorumuz ve konu başlığı geliyor.

0: Türkiye'nin en derin mağaralarına götüreceğim şimdi sizleri. Türkiye'nin en derin mağarası Peynirli Könü Mağarası'dır. 1429 metre derinliğe sahip mağara Mersin'in Anamur ilçesindedir. Dünyanın da en derin 16. mağarasıdır. Kayseri ile Niğde arasında bulunan Kuzgun Düdeni en derin 2. mağaramızdır. Derinliği tam 1398 metredir. Yine Mersin Anamur'da yer alan Çukurpınar Düdeni ise 1196 metre derinliğe sahiptir. Isparta Aksu'da bulunan Zindan Mağarası Türkiye'nin en derin 4. mağarasıdır. Derinliği 832 metredir. Kayseri Yahyalı'da bulunan Subat Ağa Düdeni 643 metre derinlikte 6. sırada yer almaktadır. Adana Pozantı'da bulunan Sütlük Düdeni 640 metre derinlikte ülkemizin en derin 7. mağarasıdır. 12. sorumuzun görelim. Türkiye'nin en derin 2 mağarasına inen bir sporcu toplam kaç metre inmiş olur? Süreniz başladı. Türkiye'nin en derin 2 mağarasına inen bir sporcu kaç metre iner? Soru gibi soru yalnız. Baba bir soru geldi değil mi? Bakalım bu baba soruya acaba kimler ne cevap verdi? Esra Hanım tek başınıza bilmiş gibi şu anda kahkahalar atıyorsunuz.
1: Ya hayır, gerçekten istemediğim yerlerden geldikçe de geldi yani. Böyle bir şey olamaz. Hesap yapmayı bırakın, attım, attığıma gülüyorum. Düzgün bir şey atsaydım bari.
0: Yani. Acaba ne attınız? Ben de çok merak ediyorum. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ne yazdınız?
1: 20 milyon 500 bin öyle bir şey yazdım ama.
0: Yok. Ne yazdığınızı da mı okuyamıyorsunuz?
1: 20 şu sondakini öyle...
0: 3 tane mi sıfır var orada?
1: Evet, 3 tane sıfır var. Sondakini yani, eklemeyecektim de sonradan eklendi işte.
0: 205 bin mi?
1: Evet.
0: 205 bin cevabınız. Evet, 205. Atayım dediniz, 205 bin dediniz.
1: Şimdi iki tane böyle iki mağarasına inen dediğiniz için böyle 13.400, 13.400 falan gibisinden bir şeyi hesaplarken bu çıktı. Keşke boş bıraksaydım. Neyse.
0: Serhat Bey?
2: 2827 metre.
0: Nasıl buldunuz?
2: En derin mağaramız 1429 metre. Ondan bir sonraki gelen 1398 metre.
0: Ve ortaya 2827 çıktı evet, diyorsunuz. Gülşah Hanım?
3: Ben ilk saydığınız birinci mağarayı 1429, ikincisini 1368 olarak hatırladım. Ve ikisini topladım.
0: Ve Osman Bey?
4: İlk mağara... Uzunluğu yine benim de aynı ama ikinciyi ben nedense 1189 olarak hatırladım. Belki de üçüncüydü.

0: Bilemiyorum ama bakalım.
1: Evet, umarım şu anda dört yarışmacımızın da farklı farklı cevapları var. Esra Hanım 205 bin cevabıyla uzak ara en farklı cevabı veren yarışmacımız. Serhat Bey 2827, Gülşah Hanım 2797, Osman Bey 2618. Eğer tek bir kişi bildiği takdirde bir anda yarışmanın her şeyi değişebilir.
2: Benim
1: hazır mısınız
2: benim
1: Esra Hanım?
2: Benim bilmeyeceğim kesin yani tabii net.
1: Ona ne şüphe?
2: Evet. Yani isim benim rolümü bozmayayım ben.
1: Şu anda Osman Bey finale yakın. Matematiksel olarak Gülşah Hanım'ın ve Serhat Bey'in de finale çıkma şansı var. Çünkü iki yarışmacımızın da 6000 puan kazanma ihtimali var. Acaba doğru cevap ne? Günün finalisti kim olacak? Hep birlikte görüyoruz. ...2827 metre demek. Serhat Bey 12. soruya tek başına cevap verdiği için finalist demek. Durdu durdu ve uzatmalarda gole attı Serhat Bey. Tebrik ediyorum sizi. Yine
2: gerçekten.
1: Yine Serhat Bey bu zamana kadarki performanslarınıza layık bir performansı 12. soruda gösterdiniz.
3: Çok sağ olun Ersin Bey. Biraz dikkat etabında dağıldım. Dikkatimi toplayamadım ama işlemler girince herhalde biraz kendimi yakın hissettim. Son anda toparladım. Mutluyum.
1: Serhat Bey cevap soruda tarihinin en başarılı yarışmacısı. Puan rekoru kırdı. 17 bin üzerinde puan aldı. Ve bugün de 12.200 puanla birazdan finalde yine karşımda olacak. Artık ben alıştım. Kendisi de alıştı. Tam Osman Bey bir adım kalmıştı.
0: Kısmet değilmiş artık.
1: Ama yarın beraberiz. Gülşah Hanım yarın sizinle de beraberiz. İkinci ve üçüncü sırayı paylaştınız. Esra Hanım size ne söylesem ki ben?
2: Vallahi ben de kendime bir şey söyleyemiyorum şu anda. Ama yani çok güçlü matematik, ya iki tane mühendisle neredeyse yan yanayım.
1: Ve dördüncü kez finalde karşımda Serhat Bey olacak. İlk finalde 5000 kazanmıştı. İkinci ve üçüncü finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Acaba birazdan finalde ne yapacak? Merakla bekliyorum.
4: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı? Biraz daha dikkat et.
5: Evet kardeşim, hiçbirimiz bilmedin mi sen hayatında?
6: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
4: Niye durdun?
5: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
6: Çok güzelsiniz.
4: Teşekkür ederim.
5: Buyurun.
7: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
8: Herhangi bir kadın bugün 16.15'te TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Tarihi dokusu.

0: coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TVT.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
4: Neydi bu?
5: Evet, bu ne?
4: Nedir bu?
5: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
4: Cadı mı?
6: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
7: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
8: Var mı daha şey?
4: Bitti.
5: Bitti. Bay bay.
8: Tamam.
4: Artık anladım. Üç gidersin.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
17: Abacus.
18: Kasa.
19: Marul.

0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Karşımda yine aynı isim var, Serhat Bey.
1: Evet, bugün 6. kez beraber yarışıyoruz. 4. finale çıkışım. Bugün hafta başı olduğu için geçen pazartesi gibi umarım 5000 TL ile ayrılırım diye umuyorum.
0: Bundan tam bir hafta önce yine böyle bir gün ve ilk kez finale çıkmış, 5000 lirayı kazanmıştınız. Şimdi aradan bir hafta geçti. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaksınız? Son iki finalde cevap vermeme hakkını kullandınız. Kasada 7000 lira var.
1: Evet, son finalde aslında hatırlarsanız biraz...
0: Çok üzüldünüz.
1: Göz beyin koordinasyonunu yitirdiğim için doğru yanıtı verememiştim ama bugün bakalım daha fit hissediyorum kendimi.
0: Yine 12. soruda, daha önceden de çünkü geçtiğimiz hafta da yine bir 12. soruda doğru cevabı tek başınıza bilip son anda kendinizi finale atmıştınız.
1: Evet, bir kere daha öyle oldu. Bir kere de aynı şekilde finali kaçırmıştım.
0: Finali kaçırmıştınız. Acaba nasıl bir konu başlığı gelecek finalde?
1: Ya umarım kendimi iyi hissettiğim yerlerden bir tanesinden gelir. Merakla bekliyorum.
0: Serhat Bey, 6. kez bizimle ve 4. kez final için yarışacak. İşte final için sorumuzun konu başlığı geliyor.

Hayvanların uyku süreleri final sorumuzun konu başlığı. Hayvanların ortalama uyku süreleri oldukça farklılıklar gösterir. Ancak genel olarak küçük hayvanlar büyük hayvanlardan daha fazla uyur. Memeliler ve kuşlar bildiğimiz anlamda uyurken balıklar, amfibiler ve sürüngenlerin tam anlamıyla uyudukları söylenemez. Bazı hayvanların ortalama uyku süreleri şu şekildedir. Zürafa 1.9 saat, geyik 3.1 saat, Afrika filleri 3.3 saat, kaplan 15.8 saat, sincap 14.9 saat, eşek 3.1 saat, balina 5.3 saat, evcil kedi 12.5 saat.

Aslan 13,5 saat. Fare 12,1 saat. Piton 18 saat. Kedi 12,1 saat. Tavşan 11,4 saat. Final sorumuz geliyor. Bilgilerini verdiğimiz hayvanlardan en uzun süre uyuyan ilk iki tanesi hangileridir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Konsantrasyonunuzu bozmamak için hiç sesimi çıkarmadım. Muhtemelen kafasında herhalde tekrar hatırlamaya çalışıyordur diye düşündüğüm için.
1: Sayılar aklımda tutmaya çalıştım ama yaklaşık bir 11-12 hayvan saydın sanırım. Yani 1.9'lar, 3.1, 3.3'ler, 15.1'ler, tavşan 13.1 vesaire. Ama son iki, ya ters köşe oldu biraz aslında. Sayılara odaklandım ama hani sıralamaya odaklansaydım olacaktı ama ne yazık ki son finalde aynı kaderi sanırım yaşayacağım.
0: Aklınızda hangileri var?
1: 1.9 zürafa. Onu
0: evet, o doğru.
1: 3.1 geyik.
0: Doğru.
1: 3.3 var. Üçüncü hayvan.
0: Afrika filleri.
1: Filler vardı, evet. Balina vardı. Kaç olduğunu anımsayamadım. 12.8 olabilir.
0: Balina 5.3 saatti. Hmm.
1: Aslında boyutla da çok şey birebir doğru orantıda yok. Hani balina 3. küsürse ve 12.1 sefare.
0: Peki bu saatlerin içerisinde en uzun olanı?
1: Yani 15.1 diye anımsıyorum.
0: Anımsıyorsunuz. 13. Peki piton desem?
1: Piton sanırım sondan ikinciydi değil mi?
0: Sondan üçüncüydü.
1: Sondan üçüncü.
0: Hatırlıyor musunuz onu?
1: 15.1 olabilir mi?
0: Siz hepsini 15.1 diye yazdınız herhalde.
1: En yüksek yazmışım aslında o zaman herhalde bir şekilde.
0: Ve o zaman şunu bu akşam veremiyoruz.
1: Ne yazık ki.
0: Görünen o.
1: Ne yazık ki.
0: Yine bununla mı yetiniyoruz?
1: Yine Tintin giderek sanırım onu alacağım, evet.
0: Peki, cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
1: Evet, cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
0: Serhat Bey son iki finalde olduğu gibi üst üste üçüncü finalde cevap vermeme hakkını kullanıyorum dedi. Bu 1000 TL'nin yine kasaya koyulması toplam şu anda kasadaki paranın 8000 lira olduğu anlamına da geliyor. Yarın tekrar bizimle birlikte olacak. Bugün 12. soruya tek başına doğru cevap verdi. Finale adını yazdırdı ama finalde yine 5000 liranın sahibi olamadı. O halde bir tahmininiz varsa en azından paylaşırsanız doğru cevabı göstereceğim çünkü.
1: Yani 15.1 demiştim, o değil dediniz, o yok dediniz. Onu bir şekilde beyin yazmış. 13.8 diye anımsıyorum ama hangi hayvan olduğunu anımsamıyorum.
0: Anımsamıyorsunuz. Yani. Peki. O zaman İkisi. Daha fazla bekletmeyelim. İşte final sorumuzun doğru cevabı. Piton ve kaplan doğru cevap olacaktı. Az önce söylediğim gibi piton 18 saat, kaplan 15.8. Sizin o 15.1 diye hatırladığınız aslında 15.8 kaplan olacaktı. Ve doğru cevap bu iki hayvan.
1: Piton zaten hiç yoktu, 18'i
0: hiç kalmamıştı değil mi?
1: Duymamışım, evet. Zaten doğru yanıtlayamazmışım.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya.

Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleyi olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş, birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgeleri.

Zenzenbili. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloyu andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Bugün Tarihi Rotalar ekibi olarak Saraçhane'den başlayacak ve Zeyrek'te bitirecek bir yolculuk yapacağız. Yolculuğumuz boyunca önce Tayyare Şehitleri Anıtı'nı, ardından At Pazarı ve Kadınlar Pazarı'nı gezdikten sonra gezimize son noktayı Zeyrek Kilise Camisi'nde koyacağız. Ama bütün yol boyunca rivayetler, söylenceler ve hikayeler bizlere eşlik edecek.

1914 yılında 3 Fransız pilotun Paris-Kahire arasında gerçekleştirdikleri uçuş hem dünyada hem de Osmanlı ülkesinde büyük ilgi uyandırmıştı. Dönemin yönetimi bu ilgiden kendi adına pay çıkarmak istedi ve aynı etkiyi hem dünya üzerinde hem de kendi halkı üzerinde yapabilmek için 2 uçak ve 4 pilotu görevlendirdi. Bunlar Fethi, Sadık, Nuri ve İbrahim Hakkı Bey'di. İşte bu 2 uçakla gerçekleştirilecek yolculuk için çalışmalar başladı. Rota Yeşilköy'den başlayacaktı ve ardından Filistin üzerinden, Şam üzerinden Kahire'ye kadar devam edecekti. Ancak Türk havacılığı henüz o seviyede değildi. Ve bu mesafe 2500 kilometreydi. Oysa o güne kadar Türk havacılığının ya da Türk pilotlarının yaptığı en uzun uçuş Yeşilköy-Edirne arası kadardı. Ancak her şeye rağmen 8 Şubat 1914'te 2 uçak havalandı.

8 Şubat 1914 Yeşilköy'de görkemli bir uğurlama sonucunda iki uçak havalanır ve yola çıkarlar. Çeşitli dur kalklardan sonra 24 Şubat 1914'te uçaklar Şam'a iner. Burada 3 gün kalırlar. 3 gün sonra 27 Şubat'ta tekrar yola çıkmak için havalanacaklardır. Ama öncesinde Fethi Bey gazetecilere bir demeç verir. Şam halkının kendilerini nasıl ağırladığını ve sevgiyle karşıladığından bahseder. Ve 2 saat sonra Kudüs'te olmayı planladıklarını söyler. Ve onun kullandığı uçak havalanır. Ancak Kudüs'e 80 kilometre kala uçak düşer ve 2 havacımız şehit olur. Aradan yaklaşık bir 10 gün geçer. Bu sefer de 11 Mart 1914'te diğer uçağımız düşer ve toplamda 3 havacımız bu kazalarda şehit olur. Ve onların cenazeleri Şam'da Muaviye Camisi'nde yapılan törenle defnedilir. Gömüldükleri yer çok enteresandır. Hemen Muaviye Camisi'ndeki Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin hemen arkasına gömülmüşlerdir. Gömüldükleri yer onlara verilen önemi ve bu olaya verilen önemi göstermesi açısından oldukça önemlidir. İstanbul anıtsal yapıların dışında sıra dışı az bilinen, az görünen detaylara sahiptir. Şu anda Saraçhane Meydanı'ndayız ve şehrin en işlek noktalarından biri. Belki hepimizin onlarca kez önünden geçip gittiği bu park, işte arkamda gördüğünüz hikayesi olan bu abideye ev sahipliği yapıyor. Az önce anlattığım bu uçuş hikayesinin anısına dikilmiş. O uçuştan ve o şehitlerden sonra halk derin bir hüzüntü içindedir. Ve onlar adına bir abide yapılması gündeme gelinir. Bunun için de mimar Vedat Tek görevlendirilir. Bir proje hazırlar ve 1914 Nisan ayında bu abidenin inşaatı başlar. 1916'da tamamlanır ve açılır. Abidede sıra dışı detaylar vardır. Bu olayı anlatan iki tarafında madalyalar görürüz. Bu madalyalar aslında Kahire'ye ulaşabilseydi pilotlarımıza verilecek madalyaları sembolize eder. Madalyanın birinde ise iki menzil arasını sembolize eden bir takım resimler vardır. Bir tarafında Beyazıt Meydanı, Beyazıt Kulesi, yani uçuşun başladığı İstanbul'u anlatır. Diğer tarafta ise uçuşun sonlanacağı Kahire'yi anlatan piramitler konmuştur. Havada da bir uçak vardır. Yine sütunun ön tarafında bir defne yaprağı görürüz. Ama sütunun en ilginç yeri kırık olmasıdır. Yani en üst noktasıdır. Tamamlanmamış işleri sembolize eder bu tip kırık sütunlar. Burada da işte kırık olarak bırakılması uçuşun yarım kalmasını anlatmaktadır. Bu olayın ardından halk çok üzülür. Hatta bunun anısına bugün Fethiye olarak bildiğimiz Muğla ilçesi Fethiye'nin adı da Fethi Bey'den gelmektedir. Onun adı verilir oraya. Halkın üzüntüsünü aslında en iyi yansıtan eser Sevilci Hüseyin Efendi'nin yaptığı ve taş plağı okuduğu nefeser bir eserde görüyoruz. Ve bu eserin sözleri şöyle bitiyor. Ağla annem, ağlamanın yeridir. Tayyareden düşen oğul Fethi'dir.

Bir zamanların otomobili olan atlar alınıp satılır ya da kiraya verilirdi. İşte onların kiraya verildiği ya da alınıp satıldığı İstanbul'da böylesi pek çok mekan vardı. O kadar yoğun bir işti ki bu. Ünlü Sultanahmet Meydanı'ndaki at meydanının dışında Üsküdar'da iki tane at meydanı vardı. İşte burası da Saraçhane'deki at meydanıydı. Ve burada at alım satımının yanında kiralama işleri de yapılıyordu. Yani dönemin otomobili neyse at da oydu. Ve bu atların fiyatları o dönem için inanılmaz pahalıydı. 100 dukadan başlayıp 400 dukaya kadar çıktığı söyleniyor bu atların. At almanın şartı...

değil, bazen kiralayabiliyorsunuz tıpkı bugünkü otomobiller gibi. Gidilecek mesafeye, yüklenecek yüke göre bu işi yapan katırcılar esnafı bu işi organize ediyordu ve size en uygun atı kiralıyorlardı. Burada olması aslında bir başka sektörü de hareketlendirmiş. Yani yan sanayi. Nasıl ki otomobil pazarlarının hemen yakınında yan sanayi dükkanları ya da oto tamirhaneleri varsa, burada da aynı şey olmuş. Bulunduğumuz yerin adı zaten bize bunu anlatıyor. Saraçhane'deyiz şu anda. Saraçhane, yani Saraç dükkanlarının olduğu yerler hemen at pazarının yanı başındaymış. Bunların ürettiği şeylerin arasında at süslerinden eğer takımlarına, binek takımlarına kadar pek çok şeyi işte bu Saraç esnafı üretirmiş. Yani buradaki at pazarının yan sanayi Saraçhane semtini doğurmuş.

Evet, at meydanından sonra şu anda Kadınlar Pazarı'ndayız. Kadınlar Pazarı aslında 1908 yılıyla birlikte oluşmaya başlıyor. Çünkü buradaki saraçhane ve dükkanları yavaş yavaş tarihe karışmaya başlıyor. Çünkü artık hayatımıza başka ulaşım araçları girmeye başlamıştır. Hal böyle olunca da burada terk edilmiş kâgir dükkanlar ve buranın konumu burayı canlandırmaya başlıyor. Konumu derken diğer tarafta Fatih Külliyesi, bu tarafta ise Vefa semti var. İkisinin arasında yavaş yavaş bir pazar yeri oluşmaya başlıyor. Ama Kadınlar Pazarı adını kazanması Balkan Savaşları ile oluşuyor. Balkan Savaşları'nda pek çok insan, 100 bine yakın insan Balkanlardan göç ederek İstanbul'da çeşitli yerlerde iskan edildi. İskan edilen yerler ev falan değildi, cami avluları ya da bir takım kamuya ait binalarda bunlar konaklatıldı. Perişan durumdaydılar ve bunlara bir gelir kazandırabilmek için özellikle kadınların ürettiği ürünler buradaki pazarda onlar tarafından satışa sunuldu. İşte bu nedenle buraya Kadınlar Pazarı adı verildi ve bu Cumhuriyet'e kadar devam etti aslında. Balkanlardan göç edenlerle başlayan buranın dönüşümü daha sonra Cumhuriyet sonrası Anadolu'dan gelen, özellikle Güneydoğu'dan gelenlerle renk değiştirmeye başladı. İçerik değiştirmeye başladı. Özellikle Siirt'ten gelenler, Van'dan gelenler burada dükkanlar açmaya ve yerel ürünlerini burada pazarlamaya başladılar. Bu da aslında bize İstanbul'un ne kadar canlı ve yaşayan bir kent olduğunu göstermesi açısından çok önemli.

Şu anda bölgenin en önemli yapılarının birinin önündeyim. Burası Çinili Hamam. Diğer adıyla Kaptan Paşa Hamamı. Neden bu ad verilmiş? Çünkü burayı yaptıran Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa. Onun kadar önemli bir şahsiyet burayı inşa ediyor. O da Mimar Sinan. Burası bir çifte hamam olarak, yani kadınlar ve erkekler olarak yapılmış ve yaşamına öyle devam etmiş. Peki Barbaros Hayrettin Paşa burayı ne için yaptırmış? Beşiktaş'ta bir Kur'an kursu kuruyor ve bunun giderlerinin karşılanabilmesi için gelir getirici bir yapıya ihtiyacı var. İşte hamamlar bu tür yapılardır. Buradan kazanılan paralarla vakfın diğer yapıları finanse edilir. Burası da işte bu niyetle yapılmış. Peki ismi neden Çinili Hamam? Çünkü içinde özellikle halvet bölümünde bulunan Çinli panolar. Her ne kadar bugün Çinli panolardan pek bir şey kalmamış olsa da yapı sapasağlam ayakta. Ancak uzun yıllardır kapalıydı. 1997 yılında bir film çekildi burada. Ferzan Özpetek'in Hamam filmi. İşte o Hamam filmi çekildiğinde burası açıktı. Ama sonrasında 2000'li yıllar boyunca kapalı kaldı. Neyse ki geçtiğimiz yıllarda başlayan restorasyon sayesinde yakında tekrar bu muhteşem yapı hizmete girecek.

Şu anda Osmanlı'nın en enteresan simalarından biri Zembilli Ali Efendi'nin türbesinin hemen önündeyim. Aslında türbe demeyelim, burası bir Sıbyan Mektebi. O da bahçesine defnedilmiş. Kendisi üç padişaha hizmet etmiş. Kimi zaman kadılık, kimi zaman müderrislik yapmış. Ama tarihimizin en uzun şeyhülislamlık yapan 3-5 kişiden birisi olarak da biliniyor. Neredeyse 23 yıl boyunca şeyhülislamlık görevinde bulunmuş ve adaletli kişiliği, ahlaklı kişiliği ve tevazusuyla öne çıkmış. Aynı zamanda çok çalışkan ve inanılmaz bir hafızaya sahip. Ve öyle ahlaklı ve o kadar vicdanlı bir adam ki, bırakınız kendisinin şeyhülislam olmasını, Yavuz Sultan Selim'i adalete yönelten ve onun o hiddetini azaltan bir kişi olarak da biliniyor. Her ne kadar Ali Efendi olarak bilinse de ona Zembilli lakabı takılmış. Dedim ya, çok çalışkan. Şeyhülislamlık döneminde Zeyrek'teki yokuştaki evinde hala çalışmaya devam ediyor. Ve çalışırken de evin üst katından aşağı inip çıkıp sorulara cevap vermek yerine bir çözüm buluyor. Üst kattaki odasından, pencereden bir zembil uzatıyor. Zembil dediğimiz hasır bir sepet. İple bağlı ve aşağıya uzatıyor. Sorusu olanlar bir kağıda yazıp bu zembile koyuyorlar. O da ipi yukarı çekiyor, okuyor ve gerekli cevabı verdikten sonra yazıp kağıdı koyuyor, cevap kağıdını, ve geriye gönderiyor. İşte bu çalışma sisteminden dolayı kendisine Zembilli lakabı verilmiş.

Şu anda bir zamanlar Saliha Sultan Sibyan Mektebi olarak kullanılmış olan yapının önündeyim. Daha sonra restore edilmiş, şekli şemali biraz değişmiş ama hala bir eğitim kurumunun hizmetinde. Hayatına böyle devam ediyor. Saliha Sultan çok ilginç bir karakter. Azap Kapı'da yani Karaköy tarafında ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Henüz çok küçük bir kız çocuğudur. Ve bir gün onu ağlarken Gülnüş Emetullah Sultan görür. Yanına çağırır, neden ağladığını sorar. Çeşmeye su almaya gitmiştir ancak testiyi kırmıştır. Ve ona bir para verir Gülnüş Emetullah Sultan, testi parası olarak. Saliha Sultan, hayır testi için ağlamıyorum, evime su götüremeyeceğim, onun için ağlıyorum der. Ve bu inceliğinden dolayı Gülnüş Emetullah Sultan onu saraya alır. Yetiştirir, genç bir kız olur ve 2. Mustafa ile evlenir. 1730'da ise 1. Mahmut'un annesi olarak Valide Sultan olur. Ama o susuz geçen günlerini hiç unutmaz ve İstanbul'da en çok su yapısı yaptıran sultan odur. En ünlü çeşmesi de Azap Kapı'dadır. Hayır işlerine çok para harcamıştır. Burayı da bir Sibyan Mektebi olarak inşa ettirmiştir. Ama İstanbul'da hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bir Sibyan Mektebi olarak hayatına başlayan, bugün bir eğitim kurumunun yapısı olan bu binanın altında yine suyla ilgili bambaşka bir yapı karşımıza çıkıyor. Dilerseniz ona yakından bakalım.

Şu anda bir zamanlar Saliha Sultan Sıbyan Mektebi olarak kullanılmış olan yapının hemen altındayız. Sıbyan mekteplerin olmazsa olmazı çeşmeler ya da zebillerdir. Her bir Sıbyan Mektebi'nin altında muhakkak bir çeşme ya da zebil olurmuş. Burada ise yapının konumlandığı yer itibariyle belki de böyle bir şey yapma imkanı olmamış ama burada doğal olarak bir çeşme zaten çok öncesinde varmış. İşte bu çeşmenin üstüne bu binayı inşa etmişler. Peki bu çeşme aslında neymiş? Aslında burası hemen yanı başımızda bulunan bir zamanların Pantokrator İsa Kilisesi'nin ayazmasıydı. Ve burası bir su kaynağıydı. Fetih'ten sonra ise buraya bir çeşme yapıldı. Ve adı Çukur Çeşme oldu. Şehrimizde 3 tane Çukur Çeşme var. Biri Sultanahmet'te, biri Laleli'de, biri de burada. Peki bu çeşmeler neden çukura inşa edilmişti? Çünkü o dönemde suyun tazyik problemi vardı. Pompalar ya da o sistemler olmadığı için suyun tazyikli akabilmesi, debisini arttırabilmek adına suyu yükseltmek yerine çeşmeyi aşağı çekerlerdi. İşte yaklaşık 5 metre derinlikte olan bu çeşmenin amacı buydu, suyun debisini arttırmak.

Ve daha sonra 16. yüzyıla geldiğimizde ki kitabesi olmamasına rağmen işçiliğinden bunu anlıyoruz. Böyle bir çeşme inşa edildi. Belki de burası mahallenin ortasında bir çeşmeydi. Ama 18. yüzyılın başlarında Saliha Sultan belki de bunun üstüne Sıbyan Mektebi'ni inşa ettirdi. Ve o günden bugüne kadar da bir binanın altında neredeyse gizli saklı kaldı. Ve bugün artık ziyarete açık bu sıra dışı mekan. Bu bölgeye geldiğinizde rahatlıkla buraya girip bu mekanı görme şansınız var.

Şu anda Molla Zeyrek Camisi'nin hemen önündeyim. Bir zamanların Pantokrator Kilisesi. Sadece bir kilise değil, üç ayrı yapı, üç ayrı dönemde yapılmış. Ve burası şu anda İstanbul'da Bizans'tan kalan Ayasofya'dan sonraki en büyük kilise yapısı olarak karşımızda duruyor. Burayı 1124 yılında Macar kralının kızı yaptırıyor. İsmi Irene. Aslı ismi Prosko. Ve imparatorla evlendikten sonra İstanbul'a geliyor ve Ortodoks oluyor. Çok da inançlı bir kadın. 8 çocuk veriyor imparatora. Tamamen kendini din işlerine adıyor. Bu nedenle Macaristan'da Azize olarak anılıyor. İşte o 1124 yılında buranın inşasına başlıyor. Ancak 1134'te vefat ettikten sonra eşi İmparator II. Yannis Komnenos inşaata devam ediyor ve böylece inşaat tamamlanıyor. Aradan bir süre geçtikten sonra bu bina yetmiyor ve ikinci bir bina ekleniyor. Bir süre sonra iki binanın arası kapatılarak üç binanın oluşturduğu bir kompleks ortaya çıkıyor. Ama burası sadece bir kilise değil, burası bir manastır. Çok geniş bir alana yayılan yapılar topluluğu. İçinde keşiş hücrelerinden hastaneye kadar pek çok şey var. Ve şehrin en önemli hastanesi yine burası. Yaşlılara da burada bakılıyor. Onun için burası Bizans'ın en önemli mekanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz gelelim İmparatoriçe Irene'ye. Şimdi geçmişteki bu tip insanların, imparatorların, imparatoriçelerin suretlerinin, yüzlerinin nasıl göründüğünü pek bilmiyoruz. Çünkü o dönemde ne fotoğraf var ne film var. Ama Irene bu durumdan biraz daha azade. Çünkü onun nasıl göründüğünü, nasıl giyindiğini gayet iyi biliyoruz. Nasıl mı? İşte onun mozaiklere işlenmiş resmini Ayasofya'nın ikinci katında görme şansımız var. Ve orada baktığımızda tipik bir Macar kadını görüyoruz. Kızıl saçlarıyla, kırmızı yanaklarıyla ve tombul yüzüyle tipik bir Macar kadını. Ve ona bakanlar tipik bir Arpat hanedanının mensubu olduğunu hemen anlıyorlar. Ayrıca bu mozaik bir Macar kadınına ait ve onun nasıl giyindiğine, nasıl göründüğüne ait en eski resim olarak karşımızda duruyor.

Ayasofya'daki mozaik sayesinde sadece İmparatoriçe Irene'nin değil, eşi İmparator II. Yannis'in de nasıl göründüğünü öğrenme şansına erişiyoruz. Aslında oldukça çirkin olmasına rağmen ve siyahi denebilecek kadar koyu tenli olmasına rağmen güzel Yannis olarak anılıyor. Ve mozaikte de oldukça yakışıklı resmedilmiş. Ama güzel Yannis onun fiziksel görünümüne söylenmiş bir söz değil, onun karakteri için söylenmiş. O kadar adaletli biri ki ve aynı zamanda hem ahlaki olarak hem de tevazu olarak oldukça üst düzey bir karaktere sahip. Hatta döneminde onu imparator, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a benzetirler. Onun gibi o da ahlaka, tevazuya önem veren bir şahsiyettir. İşte burayı yaptırmasının önemli sebeplerinden biri de bu tip yapılar Bizans imparatorlarının gözden düştükten sonra sığınabilmeleri için bir mekandır. Kendilerine belki de böylesi bir mekan hazırlamak için böyle yerler yaptırırlar. İşte Yannis'in de burayı böyle bir niyetle yaptırdığı söylenir. Hatta çok yakınlarda bir evinin olduğu da rivayetler arasındadır. Ama burayı yaptırmanın ve bunun altına kripta yaptırmanın bir başka sebebi daha vardır. Burası bir imparatorlar mezarlığı olarak tasarlanmıştır. Aslında asıl yer Fatih Külliyesi'nin altındaydı. Yani Havariyon Kilisesi'nin altı imparatorlar mezarlığıydı. Ama 1028 yılında orası dolmuştu. Onun için yeni bir imparatorlar mezarlığına ihtiyacı.

ihtiyaç vardı. İşte bunun altına bir kripta, mezar odası inşa edildi. Bu mezar odasına ilk gömülen İmparatoriçe Irene oldu. Ardından eşi Yannis buraya defnedildi. Ama buraya gömülenler arasında oğlu

Evet, uzun süre kilise, manastır olarak hizmet ettikten sonra Bizans İmparatorluğu'na fetih sonrası artık burası bir camiye çevrilir. Fatih Sultan Mehmet, Molla Zeyrek Efendi'ye burayı verir. Zeyrek, hazır cevap, akıllı anlamına gelmektedir ve Fatih'in hocalarından biridir. Ve burası aslında İstanbul'da eğitimin, medrese eğitiminin ilk başladığı yerdir. Ve burada başlayan eğitim bugünkü İstanbul Üniversitesi'ne kadar devam ettiği söylenir. Ancak burası Katolik döneminde önemli kayba uğrar. Yani Bizansların hakimiyeti sırasında 1204 yılında burayı Katolikler ele geçirir. 57 yıl şehir onların hakimiyetinde kalır ve şehri soyup soğana çevirirler. Çalmadık eser bırakmazlar. Aynı şekilde buradan da pek çok değerli şeyi götürürler. Burayı manastır, kilise olarak kullanmak yerine dönemin yöneticisinin yani Podesta'nın malikanesi ve mahkeme binası olarak kullanırlar. İşte bu çalıp çırpmadan sonra artık fetih yılları başlamıştır. Yeniden ihya edilir ve burası bir camiye çevrilir. Ama bu arada burası önemli bir misafiri de ağırlamıştır. Fetih sırasında önemli yardımları olan Osmanlı'ya, o da Patrik Genadios. İşte Floransa'da yapılan, Katoliklerle Ortodokslar arasında yapılan toplantıda Katoliklerle birleşmeye şiddetle karşı çıkmış ve sığındığı bu kiliseden bir mektup yazarak onların bütün o argümanlarını yerle yeksan etmiştir. Hatta o ünlü sözde işte bu sırada söylenmiştir. İstanbul'da kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğlerim sözü.

Burası uzun yıllar Fatih döneminden 1766'ya kadar cami olarak kullanılıyor. Ancak o gün nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Çünkü bugünkü halini 1766 depreminden sonra alıyor. 3. Mustafa yıkılan pek çok cami gibi burayı da yeniden ihya ediyor. Ve doğal olarak da 18. yüzyılın izlerini burada fazlasıyla görüyoruz. O nedir? Barok. Yani batıdan gelen bir tarz. Ancak barok enteresan bir vaziyette Türkler tarafından yeniden yorumlanmış ve bir Türk baroğu ortaya çıkmış. İşte burada da, mihrapta, minberde bunun şahane örneklerini görüyoruz. Özellikle hünkâr mahfili bunun en iyi ahşap örneklerinden biri. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Duvarlarda süsleme olarak Bizanslılar genellikle ya fresko ya mozaik kullanırlar. Ama tamamını yapının bu şekilde donatmak çok pahalı bir işlevdir. Bunun için genellikle renkli mermerleri ortadan keser, ikiye açarlar ve simetrik, damarlı, şahane bir kaplama elde ederler. Ayasofya'da bunu bolca görürüz. Burada ise pek çoğu harap olmuş. Bir kısmı hala dursa da özellikle alt kattakiler ortadan kalkmış. Ancak 1766 sonrası restore edilirken işte Osmanlı o dönemde restorasyona bile ne kadar önem verdiğini burada göstermiş. Aynısını yapamasa da onlara benzer yeşil kırmızı renkte boyamalarla o mermerlerin etkisini yaratmaya çalışmış. Şimdi burada tabii gördüğümüz bu Türk baroğu, çeşitli detaylar ve en önemlisi mihrap ve minberdeki eski binadan kalan mermerler ve devşirme malzemelerle yapılmış yapılar olarak karşımızda duruyor. Bunlar görünen şeyler. Ancak yapının özellikle Bizans döneminden kalan görünmeyen öyle şeyleri var ki inanın çok şaşırtıcı. Dilerseniz onlara yakından bakalım. Şu anda işte o muhteşem Türk baroğu dediğimiz mihrabın önündeyiz. Ancak çok dikkatli gözlerden kaçmayacak bir şey vardır. Bu tip eski kilise binalarında mihrap çok simetrik değildir. Hafif sağa doğru kaymış.

Bunun tabii en önemli sebebi kiliselerin doğuya bakıyor, cami mihraplarının ise hafif güneydoğuya bakıyor olmasından kaynaklanıyor. Hal böyle olunca da Ayasofya'dan tutun da buraya kadar hafif sağa kaymış mihraplar görürüz. Ama bu mihrabın, bu güzel işçiliğinin yanında işte az bilinen, az görünen o sıra dışı detaylardan biri saklıdır. Yüzyıllar önce bir Latin buraya gelmiş ve buraya bir duvara "Ben buradaydım" yazmış. Bunun benzerini Ayasofya Müzesi'nde de görüyoruz. Onun üst katında bir küpeştenin üstüne bir Viking askerinin yazdığı benzer bir içerik çıkıyor karşımıza. "Ben buradaydım" diyor. İnsanın iz bırakma isteğinden kaynaklanan bu durum, o dönemde biraz barbarlık, vandallık sayılsa da bugün tarihi bir vesika olarak karşımızda duruyor. Ayasofya'ya gidenler, pek çok kişi onu görmek istiyorlar, Viking yazısını. Onun içinde o dönemin vandallığı bugünün tarihi bir vesikası olarak karşımızda duruyor. Bakalım Latin ne yazmaya çalışmış, yarım bırakmış. Onu yakından bir görelim. Yakından baktığımızda eni konu bir metin görünüyor. Ancak bunun tabii ki bir çeviriye ihtiyacı var. Ama gördüğümüz bir başka şekilde karşımızda duruyor. Tabii bunu yorumlamak bana kalmış bir şey değil. Muhtemelen bu grafiti bir şekilde okunacak ve ne yazdığı birileri tarafından bize anlatılacak gün gelecek. Ancak bu tip işaretler Ayasofya'da da var. Ve her ne hikmetse bu tip işaretlerde kozmik ve kadim bilgiler aramaya çok meraklıyız. Muhtemeldir ki bunu da gördükten sonra pek çok kişi bunda hayatın sırlarını aramaya başlayacaktır.

Evet, halının altından bakın neler çıktı. Burası eski kilisenin tabanı ve taban mozaiği. Neredeyse tamamı muhafaza edilmiş ve şahane bir çözümle onu koruma altına almışlar. Tabandan yükseltilmiş bir cam platform ve üstü halıyla kaplı ve altında bir hazine gizli. İşte o Pantokrator Kilisesi'nden, yani yeryüzünün hakimi İsa Kilisesi'nden bakın geriye ne kalmış. Opus sectile denilen bir mozaik süsleme sanatı bu. Daha büyük mermer parçalarıyla yapılıyor ve bütün taban bununla kaplı. Ve içinde öyle şeyler var ki bize Tevrat'tan sahneler anlatıyor. Dört madalyon içinde efsanevi kahraman Samson'u resmetmişler. Samson, Tevrat'ta Hakimler kitabının bazı bölümlerinde geçer. Ve orada şehir kapılarını nasıl yıktığı, aslanı nasıl öldürdüğü ve bir eşeğin çene kemiğiyle halkları, insanları nasıl dağıttığı uzun uzun anlatılır. Efsanevi bir kahramandır. Ama ondan beslenen ya da onun beslendiği bir başka mitolojik kahraman daha vardır. O da Herakles, yani Herkül'dür. Her ikisinin de ortak özelliği güçlü kuvvetli olmaları ve her ikisinin de boğarak elleriyle bir aslanı öldürmüş olmaları mitolojide bir motif olarak çokça karşımıza çıkar. İşte taban mozaiğinin en önemli noktası bu madalyonlar içinde Samson'un olması. Ve işte bu sayede bize bir hikaye anlatan bir taban mozaiği çıkıyor karşımıza. Evet, onu geride bırakarak artık buradan ayrılıyoruz.

0: Demli çay ülser yapar.
1: Çay değil sanki, ıhlamur.
0: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
2: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
3: Önce tasarruf.
4: Dikkat et! Al dikkat
5: Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
6: Kaçırılmış mı?
7: Miras intikal davası için hazır olmasın emretti.
0: Örgüt ulan bunlar, örgüt!
6: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
0: Hiçbir sevenim dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
4: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
0: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
8: Var yemez. Bugün 18'de, TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben. Botanik. Abacus.
7: Kasa.
6: Marul.
7: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

Tarihi rotaların bu bölümünde Saraçhane'den başlayan yolculuğumuz Zeyrek'te sona erdi. Yol boyunca sıra dışı yapıların hikayelerini, efsanelerini dinledik. Tabii bu arada gerçek insan hikayeleri de bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt, Tuğçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Dileğimiz, programlarımızın başında hep dileğimiz güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. Tuğçe'nin mutfağının lezzetleriyle de gününüz daha böyle lezzetlensin diyelim efendim. Bugünkü konuğum profesyonel bir şef efendim. Ta Kapadokyalardan, ülkemizin bence hakikaten en özel yerlerinden geldi. Tuğçe'nin mutfağı için, benim programım için geldi. Sevgili Melih Şef, Melih İçigen bizle beraber olacak. Lafı hiç uzatmıyoruz. Her zamanki gibi Melih'i mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Kapadokya havası geldi böyle. Nasıl Kapadokya? Serinledi mi? Bahar aylarındayız hala ama.
1: Ya inanılmaz. Tam baharı yaşatıyor bize. Gündüzleri böyle muhteşem bir güneş.
0: Akşamları da karasal iklimin verdiği buz gibi. Biraz bizi, evet. Ama ben bir hikayeyi biliyorum tabii ki. Yayından önce konuştuk sevgili Melih'le. Çok doğru bir karar. Ülkenin en güzel yerinde yaşıyorsun şu anda. Yerlerinden birinde yaşıyorsun.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Yani zaten koruma altında olan bir yer. UNESCO tarafından da keza, değil mi?
1: Yani kendisi zaten olağanüstü bir yer. Hı hı. Sıkça gittiğini söyledin
0: evet,
1: bana.
0: 8-9 defa gittim hakikaten.
1: Tam 10.sunu bekliyorum.
0: İnşallah benim seni ziyarete gelirim. Şimdi aslında ne yemekler yapacağız senin ağzından duyalım. Ben çok müdahale olmayayım efendim. Şefimiz konuk yani.
1: Tamam. Evet. Bugün 3 tane yemek yapacağım. Daha doğrusu bir tanesi tatlı. Şöyle bulgur ana ham maddemiz olacak. Evet. Bulguru biliyorsun evlerimizde
0: eksik etmeyiz.
1: Evet, eksik etmeyiz. O yüzden dedim ki 3 tane farklı böyle bir reçete uygulayalım. Herkesin böyle yapabileceği ama biraz da değişiklik istiyoruz ya artık evlerimizde. Özellikle ev hanımları.
0: İstiyorlar.
1: Biliyorsun, annelerimiz diyor ki bugün ne yapsam, bugün ne yapsam, bugün ne yapsam.
0: Ha işte benim programımı hangi kameraya konuşayım bilemedim. Ha şuraya konuşayım. Benim programımı izleyin efendim. Bulgur zaten Türk mutfağının böyle ana besinlerinden bir tanesi. Ama biz bugün bulgurun tatlısını da yapıyoruz. Sadece köftesi de değil, aynen, salatası da değil, aynen, tatlısı da. Bence bugün menüdeki en enteresan tarif, reçete o olacak Melih. Başka ne yapıyoruz?
1: Evet, önce bulgurlu bir helva yapacağız. Evet. Normalde helvayı hepimiz biliyoruz. Un helvası, irmik helvası olmazsa olmazdır Türk mutfağında. Ben dedim ki biraz bulguru kullanalım. Hmm. Güzel bir helva yapalım. Kapadokya'dan geldim. Kapadokya'nın nesi meşhur? Pekmezi meşhur.
0: Pekmez getirdim.
1: Biraz pekmezli bir helva yapalım dedim. Daha sonra hepimizin bildiği ama biraz farklı bir versiyonu olan kısırın Lübnan usulü olan
0: tabule
1: salatası yapacağım.
0: Lübnan kısırı da diyebiliriz aslında.
1: Evet, Lübnan kısırı. Daha sonra da güzel bir bulgurlu köfte yapacağız.
0: Kıymalı bulgurlu köfte ama onda enteresan
1: şaşırtacağım.
0: Bir sosu var.
1: Onu söyleyecektim. Evet, evet. Onda da şaşırtacağım sizleri.
0: Hanımlar o zaman bu akşam diyoruz ki ne yapsam ne yapsam diye düşünmeye gerek yok. Evinizde bulunan malzemelerle Melih'in güzel reçetelerinden birini uygulayabilirsiniz. O zaman ilk olarak helvamızı yapıyoruz. Seni böyle alayım helvanın malzemelerinin yanına. Ekrana da malzeme listemiz gelsin. Evet, bulgur helvasının malzemeleri 1 su bardağı ince bulgur, 2 yemek kaşığı çam fıstığı, 1 yemek kaşığı iç Antep fıstığı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı süt, yarım su bardağı üzüm pekmezi ta Kapadokyalardan gelen ve 1 su bardağı toz şekerimiz var. Şefim.
1: Evet. Evet. Malzemelerimiz aslında herkesin evinde bulabileceği malzemeler. Hı hı. Çok pratik, çok basit.

0: Şöyle bir detay vereceğim. Süt, şeker ve pekmezi önden karıştıracağız. Şeker eriyene kadar. Daha sonra çam fıstığı ve iç Antep fıstığını güzelce bir yağda kavuracağız.
1: Üzerine bulgurumuzu koyacağız.
0: Sonra bulgurumuzu ilave edeceğiz. Bulgurumuzu da biraz kavuracağız. Sonra karışımımızı ilave edip
1: en sonunda tereyağı ile lezzetlendireceğiz.
0: Bu tarifte şöyle bir dipnot var. İsterseniz sunum esnasında üzerine bir top dondurma ilave edebilirsiniz. Şu yüzden söyledim.
1: Yaz mevsiminde daha da güzel olur.
0: İster sıcak ister soğuk tüketilebiliyor. Çünkü helva. Bu helva. Evet. Yani sıcakken üzerine o dondurmayı koyduğumuz zaman eriyecek daha da lezzetli olacak.
1: Ya
0: da sen söylediğin kaymak güzel gider dedin.
1: Evet ya, bir kaymak. Ben bir severim canın kaymağı. Çekti senin kaymak. Canım çekti, severim. Ben tatlıcıyım. Yani benim sabahtan akşama kadar bütün öğünüm tatlıyla halledebilirim yani. O yüzden böyle kaymakta o çok aşırı tatlı şerbeti vesaire neyse şekeri aldığı için o dengeliyor, hoşuma gidiyor.
0: Ya kaymak inanılmaz bir şey. Özellikle ben manda kaymağını çok severim.
1: Ay, manda sütünden. Tabii manda sütünden. Evet. Çok lezzetli. Efsane. Olur. Başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: Şefim? Şöyle bir kaşık kaşık yiyesim evet. Geldi. Evet, ne yapıyoruz? İlk önce şekerimizi.
0: Önce şekerimi ilave edeceğim.
1: Sütü burada ilave ediyoruz.
0: Şöyle bir dipnot var. Standart ölçü verdim ben genelde. Yani izleyen sevgili seyircilerimiz rahatlıkla yapabilir.
1: Çarpı 2 yapabiliriz ben buna daha çok istiyorlarsa.
0: Ben çok dikkat ediyorum. Biliyorsun daha önce yemek programı yaptım.
1: Evet, biliyorum.
0: O zamandan kalma bir alışkanlık.
1: Kolayca insanlar evlerinde uygulayabilsinler evet. İstiyorsun. Evet, evet. Kafaları karışmasın istiyorsun.
0: Çünkü
1: neye ihtiyacın var?
0: Kitaplarda ya da böyle reçetelerde biliyorsun o pek biz gramaj tutturamayız Türk insanı olarak.
1: O yüzden su bardağı, işte kase, evet. Bir çay kaşığı, bir yemek kaşığı ya, ölçüleri.
0: Bir şef olarak aslında o şeylere karşıyım. Biliyorsun aynı zamanda hocayım ben.
1: Evet, onu soracaktım. Kapadokya evet. Üniversitesi'nde değil mi?
0: Evet, Kapadokya Üniversitesi'nde hocayım. Ayrıca şöyle bir anımı anlatayım sana. Ben oradan mezunum. Yani bu benim için inanılmaz bir duyguydu. Mezun olduğum üniversiteye gelmek.
1: Ve orada
0: sonra
1: öğretim
0: görevlisi olmak.
1: Ne güzel, şans.
0: İşte öğrencilerimize de şunu aşılıyorum şu an. Gramaj. Yani su bardağı, yemek kaşığı, tatlı kaşığı. Böyle bazı insanlar tanıyorum. O bardağı atamıyorlar yıllarca.
1: Gerçekten çiziliyor falan bardak evet. Değil mi? Evet evet.
0: Kesinlikle o oluyor.
1: Annelerimizin evinde. Ama şimdi gramaj için, onu ölçmek için bir alete ihtiyaç duyulduğundan evet. Dolayı ev hanımları da bu hayat koşturmacasında aslında işte çocuğun okulu, ütüsü, akşam yemeği, alışverişi vesaire de daha pratik bir çözüm istiyorlar.
0: Bak, sırf bu yüzden annem benden tarif istemez.
1: Ha,
0: ben ona böyle gramajlı veririm. Anne derim işte 50 gram şundan koy, 100 gram. Ben anlamam onlardan. Bana kaşık.
1: Bana kaşık. Bana kaşık söyle. Bana kaşıkla yani.
0: Su bardağı söyle.
1: Evet.
0: Evet, şekeri erittim.
1: İlk önce şekerle sütü şöyle bir karıştırdın. Ardından evet. Pekmezi ilave ettin. Aslında şerbetimiz hazır oldu. Helvayı tencerede kavuralım. O yüzden ben altını ocağın yaparsan. Altını açıyorum. Evet. Şimdi yağ olarak sıvı yağ mı kullanıyoruz?
0: Sıvı yağ kullanacağız.
1: Çünkü zeytinyağı bir ağır mı yapar? Kokusu tadı mı kalır?
0: Ya
1: acaba?
0: Aslında sen de Ege'lisin, ben de Ege'liyim. Evet. Zeytinyağını biz çok seviyoruz. Bizim Sevelim. İçin problem değil de.
1: Herkese olmuyor
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, yani 7 bölge bambaşka lezzet algımız evet. Var. O yüzden zenginiz aslında. Bu
1: ben
0: kadar
1: mesela
0: zengin.
1: Neye şaşırmıştım biliyor musun? Bu televizyon sayesinde bir taraftan da yapabiliriz. Sıvı yağımızı ilave ettik efendim. Mesleğim sayesinde ben Türkiye'nin her ilini, hemen hemen ilçelerini gezdim. Çok şanslıyım. Ve ilk böyle Güneydoğu ve Doğu taraflarına gittiğimde salataları, bizim hep salataları zeytinyağı konur. Ve sıvı yağ ile salata ikram edildi bana. Aa, şaşırmıştım. Sıvı yağ konuluyor mu zeytinyağına
0: diye. Ben ona hala alışamadım onu.
1: Öyle mi?
0: Ya,
1: ama
0: yağ...
1: çünkü salata sanki zeytinyağı ile evet. Bana öyle yediğimiz mis gibi güzel zeytinyağlar. Ama sıvı yağ da kullanılıyor ülkemizde. O yüzden de senin dediğin gibi çok renkli, çok zengin bir mutfağa sahip.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Yağımızı koyduk.
0: Evet, fıstıklarımı ilave edeceğim.
1: Ben de bu fıstıkları hep kavururken
0: normalde...
1: yakarım. Evet. Yakıyorum.
0: Ona geleceğim. Normalde sadece çam fıstığı kullanırız. Ama ben biraz daha zenginleştirmek için Antep fıstığını da ilave ettim. O da bizim topraklarımızın en önemli ürünlerinden biri.
1: Güneydoğumuzun evet, en önemli Antep'in tabii ki, tabii ki. Siirt fıstığı da çok güzel olur. Buradan da Siirt'ten bizi izleyen seyircilerimize selam olsun. Onların da fıstığı böyle büyüktür, açıktır, açık renklidir. Getirmiştim oradaki seyahatimden de İstanbul'a. Şimdi ben bunu yakıyorum.
0: Neden yakıyorsun biliyor musun?
1: Neden yakıyorum?
0: İşte ateşi ayarlayamadığın için. Hadi ateşi ayarladın.
1: Hadi Tuğçe ateşi.
0: Hayır, ateşi ayarladın diyelim. Bu sefer başında dur.

0: hani biraz sevgi, biraz ilgi, böyle şefkat.
1: Boş bırakma fıstıkları diyorsun. Tuğçe, yani boş bırakma.
0: Yemeği boş bırakmamak lazım aslında.
1: Evet, doğru, doğru.
0: Yani başında durmak lazım.
1: Şey, yani telaşa giriyoruz ya, o olurken bir taraftan bir şey daha yapayım.
0: Evet.
1: Ama yok, biraz yemek sakinlik istiyor aslında. Aceleye gelmez fıstıklar.
0: Sadece
1: efendim.
0: Evlerde.
1: Evet. Evlerde.
0: Çocuklar yanlış anlamasın. Ben çocuklara çünkü böyle şey yapıyorum, biraz hızlanın falan diyorum. Çünkü profesyonel mutfaklarda bizim
1: yavaş olmaya söz konusu değil.
0: Hiç değil,
1: evet.
0: Yani.
1: Şimdi,
0: koku geldi.
1: Geldi, ne yapayım? Ben bir şey yapmalı mıyım şu anda?
0: Yok.
1: Ben ne yapmalıyım? Bulgurumuzu koyduk.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biraz altını kısabiliriz.
1: Hemen kısalım.
0: Böyle hakim
1: sanki
0: olmak
1: kıstım.
0: Lazım.
1: Evet, kıstım altını.
0: Direkt neyi ne zaman yapacağımızı bilmemiz lazım.
1: İşte o zaten püf noktası. Orada püf noktası devreye giriyor yani. Aslında püf noktası değil de bilgi devreye giriyor diyelim.
0: Evet, ya benim bilgi. En sevdiğim bir söz var. Dünyanın en kolay şeyi yemek yapmaktır. Ama dünyanın en zor mesleği de aşçı olmaktır. Aşçı. Yani yemek yapmak gerçekten çok kolay bir şey. Ama biraz bilgi, biraz sevgi. Bunlar olmazsa olmaz.
1: İşte o püf noktalar, evet. Detaylar. Yani,
0: ama sen meraklısın, o yüzden yaparsın ben.
1: Yaparım
0: inanıyorum.
1: Ya. Evet, meraklıyım. Sizler sayesinde öğreniyorum.
0: Ya bir de sen o kadar Anadolu'yu gezdin. Yani neler görmüşsündür.
1: Çok.
0: Ben çok seviyorum.
1: Çok.
0: Çok gezdim ben Anadolu'yu. O yüzden...
1: Neler ne? Bütün mutfaklara hakimim. Ülkemizin doğusundan,
0: süper,
1: batısına, kuzeyinden,
0: süper,
1: güneyine. O yüzden kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Bana bu imkanı veren başlayayım bir teşekkür faslına. Hakikaten yani yöneticilerime, bugüne kadar çalıştığım tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Çünkü şans hakikaten. Ben 21 yaşında tüm Türkiye'yi gezmiş oldum yani.
0: Süper,
1: gencecik
0: evet.
1: Yaşta.
0: Gerçekten
1: 11 sene geçti üzerinden.
0: Her şehir, her il kendine has.
1: Hakikaten.
0: Yani hem doğal güzellikleri hem mutfak olarak muhteşem.
1: Çok zengin. Ben i̇şte de... çok farklı medeniyetler yaşamış ya.
0: Evet.
1: O yüzden zenginleşmiş bizim topraklarımız. O yüzden de ülkemizin kıymetini, değerini bilelim efendim. Şimdi rengini öğrenelim. Ne renk alacak bulgurumuz? Yani ne renkte şerbeti dökeceğiz?
0: Aslında biraz da kokusuyla anlıyoruz.
1: Hı hı.
0: Şu an bir koku geliyor sana. Farkında mısın?
1: O farkında değilim. Niye?
0: Gerçekten mi? Şöyle bir...
1: Al bakalım. Klasik şef hareketlerini böyle yapalım. Lokman daha buradan selam olsun.
0: Bir su bardağından yaptığımız için, bir su bardağından yaptığımız için 3-4 dakika yeterli gelecektir aslında.
1: Bir su bardağından yaptığımız için 3-4 dakika efendim bulgurun kavrulması için yeterli olacak.
0: Buradaki önemli nokta da şu, şimdi böyle dakika veriyoruz ama tabii ocağın ısısı...
1: Altının evet ne kadar açık
0: onlar da çok
1: olduğu
0: önemli.
1: Tabii ki. Ama yüksek harlı ateşte yapmıyoruz kavururken.
0: Yok.
1: Değil mi? Yanar hemen çünkü.
0: Evet, kesinlikle. Ben
1: evet.
0: Şimdi karışımı ilave edeceğim. Sütlü, pekmezli.
1: Şimdi ekranlarını şu anda açan seyircilerimiz varsa eğer biz böyle pekmezli, sütlü bir bulgurlu sıçradığınızı güldüler bana. Bir helva yapıyoruz. Çünkü dedi ki Melih şefimiz bugünün ana malzemesi, ana besini bulgur dedi. Bulgurdan tatlı da yapacağız, salata da yapacağız, köfte de yapacağız dedik. Ne yaptık? İlk olarak şerbetimizi hazırladık, sosunu hazırladık
0: gibi.
1: Gibi. Şeker, süt ve pekmezi güzelce karıştırdık. O şekerin pütürlüğünü aldık.
0: Evet.
1: Ardından çam fıstığıyla Antep fıstığı içini güzelce sıvı yağda kavurduk. Ardından bir su bardağı bulgurumuzu ilave ettik. Onun da kokusu gelene kadar şöyle güzelce bir kavurduk. Ve sosumuzu demeyeyim, şerbetimizi ilave.
0: Evet.
1: Sos sanki tuzluya olması gereken bir şey değil mi?
0: Yok, fark
1: yo,
0: etmez.
1: Değil. Fark etmez, evet. Şerbetimizi ilave ettik ve kapağını kapatmak gerekiyormuş bu aşamada. Kapağını kapattık ama burada önemli bir detay var. Şimdi normalde tereyağıyla tereyağını görünce malzeme listesinde seyircilerimiz onunla bir kavurma fikri gelir haklı olarak.
0: Evet.
1: Ama yok, tereyağı lezzetlendirsin diye sonradan atıyoruz.
0: O da püf noktası zaten.
1: Evet, orada artık doğruya çıkıyor lezzet değil mi? Öyle diyebilir
0: kesinlikle.
1: Miyiz?
0: Etlerde de bunu uyguluyoruz aslında. Yani eti pişirdikten sonra en son şöyle bir kaşık tereyağıyla lezzetlendirdikten sonra o müşterinin önüne gittiğinde farklı bir koku, farklı bir tat geliyor.
1: Hı hı.
0: Burada da aynısını yapacağız. Tereyağı
1: sonradan ekleyeceğiz.
0: Evet, sonradan ekleyeceğiz.
1: Evet. O zaman şimdi bekleyelim mi? İkinci reçetemize geçelim
0: bu
1: mi?
0: Bu tamamdır.
1: Bu tamamdır. Tereyağını eklemek kaldı.
0: 2-3 dakika sonra altını kapayacağız. Şu an kısık ateşte.
1: Kısık ateşte devam ediyoruz.
0: Çekene kadar sosunu.
1: Evet, sosunu çekene kadar. O zaman biz ikinci reçetemize geçelim. Salata mı yapalım?
0: Salata yapalım.
1: Salata yapalım. Şimdi efendim salatada böyle narımız var. Narı da bilerek ayıklamadık.
0: Evet.
1: Çünkü şefimiz, mutfakta şef konuk olunca tabii ki o narın da pratik ayıklama yöntemini gösterecek.
0: Evet.
1: Öğreneceğiz.
0: Yani artık televizyon

0: Ondaki bütün izleyicilerimiz bunu biliyordur ama biz yine bir hatırlatalım. Hı hı. Çünkü
1: nar... Bilmeyenler de
0: evet,
1: vardır.
0: Bilmeyenler de vardır. Evet. Nar o kadar güzel bir meyve ki bunu alsınlar. Bazıları ayıklamaktan üşendiği için almıyorlar. Çocuklarınıza
1: bravo.
0: Yedirin.
1: Mesela ben. Üşeniyorum nara. Evet. Ama narla ilgili çok güzel bilgiler vereceğim. O zaman şöyle kayalım mı?
0: Tamam.
1: Şefim, malzeme listesi de ne yapıyoruz? Tabule. Tabule Yunan. Ay Yunan nereden
0: Lübnan.
1: Çıktı? Lübnan. Lübnan kısırı demekmiş. Abi gülüyorlar bana bak. Eğlenceli geçiyor programımız. Malzeme listesi ekrana geliyor Lübnan kısırının. Komşuya gitti aklım benim Yunanistan'a. Evet, tabule, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, bir demet taze nane, bir adet domates, iki dal taze soğan, yarım adet nar, bir adet salatalık, bir su bardağı köftelik bulgur, 2,5 su bardağı su, bir yemek kaşığı nar ekşisi ve bir adet limon, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı da tuzumuz var. Buyurun efendim.
0: Evet, malzemelerimiz çok zengin. Burada önemli olan, bu yeşillikleri siz arttırabilirsiniz. İçerisine koymak istediğiniz yeşillikleri koyabilirsiniz. Hı hı. Ve taze taze olması en önemli şey.
1: Evet.
0: Daha sonra...
1: Malzemenin kalitesi
0: bizde,
1: diyoruz aslında.
0: Bizdeki kısırda nasıl? Salçayla yapıyoruz biz. Burada salça yok. Tamamen nar ekşisi ve limon, zeytinyağı. Buradaki en önemli püf noktası bu. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyu lezzetini verecek olan ana maddeler.
1: Ya işte kısır deyince direkt yani aklıma tabii ki salça geliyor benim.
0: Aslında
1: onu bir kırmızı görmek
0: şöyle
1: istiyorum.
0: Bir şey var. Tabii ki Lübnanlılar buna kısır demiyor. Tabule diyorlar. Ama biz çok yakın olduğu için her gören şey diyor. Aa bu kısır değil mi? Biz de artık şey demeye başladık. Lübnan kısırı demeye başladık.
1: Kısırı, evet.
0: Yapacak
1: aslında
0: bir şey yok çünkü.
1: Tabule.
0: Evet,
1: yani
0: tabule.
1: Evinizde misafiriniz geldiğinde efendim öyle 5 çay için de uygun bir bence
0: o, çok
1: yemek
0: pratik,
1: bu.
0: Çok pratik, çok.
1: Size böyle havalı havalı tabule yaptım
0: evet.
1: Ve sonra tabulenin açıklamasını da verebilirsiniz.
0: Bence de.
1: Buyurun efendim lütfen. Ben helva ile ilgileniyorum.
0: Vallahi sevindim. Hı-hı. Böyle arada bir
1: bu
0: bakarsak,
1: benim helvam
0: karıştırırsak.
1: Ha, bayağı bir kabarcık almış. Evet.
0: Rengi falan çok güzel oldu değil mi?
1: Evet. Bir karıştıralım. Siz de anlatın nasıl olsa kameralara
0: bir
1: da alışığız.
0: Su alacağım.
1: Hemen
0: kaynayan
1: geliyorum.
0: Su.
1: Hemen
0: o sırada
1: geliyorum.
0: Ben narımın nasıl böyle tane tane rahat rahat ayıklandığını göstereceğim. Narımızı ortadan ikiye böleceğiz.
1: Bulgur için su
0: evet.
1: Değil mi? Evet. Hemen sıcak suyumuzu koyalım.
0: Bir saniye şuna aha. Koyalım daha rahat etsin.
1: Evet. Tamamdır.
0: Biraz daha.
1: Birazcık daha.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Yeterli.
1: Suyumuzu koyduk. Evet şefim.
0: Narımızı tam ortadan şöyle ikiye böleceğim.
1: Pratik böyle manşet. Pratik nar ayıklama
0: manşet.
1: Yöntemi. Manşet olarak.
0: Dünyada bir ilk.
1: Dünyada bir ilk Melih Şef'ten. Ay.
0: Tabii üstümüzü de kirletmememiz lazım.
1: Evet o önemli. O yüzden ben bir uzak mesafeli...
0: Evet sen ondan kaçtın ben anladım.
1: Şimdi şu güzel elbisem dedim nar olmasın.
0: Olmasın olmasın.
1: Evet.
0: Çok şıksın bu arada.
1: Teşekkür ederim çok mersi.
0: Yalnız benim sunum tabaklarım gibi böyle çini çini. Bak gördün mü orada?
1: Evet arkada
0: çiçekli,
1: hazırlamışız.
0: Evet hazırladık. Evet. Yarısını alıyoruz. Şöyle biraz kendimizden
1: kaşın
0: uzak. Hafif sol elimizle sıkıyoruz ve...
1: Ay yalnız o narlar düşmeseydi çok gülerdim ha.
0: Yalnız,
1: hani olur da
0: yalnız televizyonlarda böyle şeyler olabiliyor tabii ki.
1: Olabiliyor ama neyse ki düştü.
0: Yani,
1: atlattık.
0: Bir sene canlı yayın yapınca
1: evet.
0: Başıma neler geldi?
1: Yani bir şey söyleyeyim mi? Yani yemekte canlı yayın hakikaten...
0: Efsane zor.
1: Evet zor yani gerçekten zor. Evet. Şimdi acaba nasıllar?
0: Çekecek
1: tereyağını
0: daha.
1: Daha çekecek,
0: daha çekecek
1: mi? O zaman kapağını kapayayım
0: evet.
1: Mı? Evet efendim, ben bulgurla ilgileniyorum ya şu anda. Görevim bulgur helvası. Evet. Nar da biraz bunların üzerine konuşmak istiyorum ben.
0: Tamam.
1: Çünkü hakikaten çok faydalı doğanın bize sunduğu, hep ben bu cümleyi çok kullanırım. Doğa bize o kadar güzel meyveler, sebzeler, mucizeler sunuyor ki bunları değerlendirmek lazım. Nar da onlardan bir tanesi. Benim babamın onkoloğu şöyle bir şey söylemişti. Kış mevsiminde tabii ki nar. Her sabah nar suyu iç. Çünkü kanserle mücadele eder nar. Ve... İçtiğinde de narın suyunu sıktın, içtin, ağzında o narın suyunu böyle çalkala. Hı hı. Çünkü dişler için de çok faydalıymış, diş etleri için de. Evet, yani ben de bir uzmanım, babamın onkoloğundan duyduğum bir bilgiydi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. bunlarla ilgili bu bilgiyi.
0: Aslında evet, her türlü sebzeyi, meyveyi yememiz lazım.
1: Ya mevsiminde.
0: Biz çok ayırıyoruz evet, zaten. Yani gerçekten kıymetini bilmiyoruz. Ne olursa olsun, mesela ben de yapıyorum bunu, bir şefim ama diyorum işte bamya sevmem. İşte
1: ben kereviz. Sana bir bamya turşusu kurayım. Yeni öğrendim. O yüzden de gerçekten. Hem tamam, de fermente edilmiş bir turşu yani. Tamam. Bayağı havalı. Şiyardan olur, öğrendim. Yaparım yani. Tamam. Hediyem olur. Süper. Şiyarın yaptığını veririm. Evet, narımızı ayıkladık.
0: Ayıkladım. Bana bu kadar yeterli. Hı hı. Gördüğün gibi suyu hemen çekti.
1: Evet,
0: bulgur.
1: Bulgur.
0: Çok hızlı bir şekilde oluyor. Hı hı. Şimdi yeşilliklerimi doğrayacağım. Ve bütün malzemeleri karıştıracağım. Bu kadar pratik aslında.
1: Evet. Ama işte özelliği nar olması için de.
0: Evet, nar kullandım.
1: Ve nar ekşisi de yanında kullanacaksın. Ay, rengi çok güzel oldu yalnız. Benim helvamı çekebilir misiniz, bulgur helvamı? O kadar güzel gözüküyor ki, koyu koyu rengi. Şöyle. Biz daha çekecek zannediyorum.
0: Mesela yayının başında konuştuk ya, un helvası, irmik helvası diye. Hı hı. Mısır unuyla da hiç helva yapılmıyor. Fark ettin mi? Hiç dikkatini çekti mi? Mısır unu.
1: Mısır unu, evet.
0: Hiç helva yapılmıyor ondan
1: evet,
0: da.
1: Evet, yapılıyor. Sen yapıyor musun?
0: Evet, ondan da yapıyorum.
1: Ha. Aynı sistem mi?
0: Yok, mesela onu portakal suyuyla yapıyorum.
1: Ha, yakışıyor portakal
0: evet,
1: suyuyla.
0: Çok yakışıyor. Portakal suyu,
1: daha
0: şeker.
1: Daha fresh bir lezzet aslında portakal.
0: Evet, kışın o da denenebilir.
1: Bir daha geldiğinde o zaman belki kısmet, portakallı mısır unu helvası yaparız.
0: Ya ben böyle yemeklerimde meyveyi işte
1: kullanmayı seviyorsun.
0: Çok seviyorum ya.
1: Evet. Bence çekti.
0: Biraz.
1: Birazcık daha. İkna edemiyorum.
0: Hayır, sen onu çekmedim, bir an önce bitirmek istiyorsun.
1: Evet.
0: Sana emanet ettim ya.
1: Yakarım falan diye bir korkuyorum. Şimdi şöyle bir güzelce tam şef doğrama sistemini görelim.
0: Doğrayabiliyor musun böyle?
1: Hayır.
0: O zaman ne? Öğrenmen lazım.
1: Öğreneceğim. Ya ben bıçaktan hakikaten korkuyorum.
0: Korkuyor musun?
1: Evet, korkuyorum. Var yani. Geçen günde zaten bu çok güzel bir bıçak. Ne dersin bilmiyorum ama beğendin mi? Hayır dersin.
0: Formaliteden de olsa diye böyle.
1: Gerçek. Yok, güzel bir bıçak ya. Aa, değil mi?
0: Yani yeni başlayanlar için güzel.
1: Yeni başlayanlar
0: şey yapmayalım
1: için. Tamam, siz de şefsiniz. Olabilir öyle şeyler efendim ama bıçağım güzel
0: ya
1: benim.
0: Mesela sana söyledim ya ilk baştan. Lütfen çok keskin bıçak verir misin diye. Çünkü normalde hep kendi bıçağımla giderim ama uçağı almıyorlar. Sıkıntı yaratıyorlar. Sıkıntı uğraşmamak yaratıyorlar için bıçağımı getirmedim.
1: Benim için bu çok keskin bıçak. Hatta diyecektim ki geçen gün tırnağımı şey yaptım, bıçakla kestim diyecektim doğrarken ama değilmiş
0: ya
1: işte.
0: Ya ben parmağımı keskin olmayan bıçakla kesiyorum. Ha, düşünebiliyor musun?
1: Ya işte keskin bu kadar bıçak, profesyonelim.
0: Ya keskin bıçak çok önemli.
1: Doğru, tabii ki çok haklısın. O aynı zamanda
0: çünkü
1: bir motivasyon.
0: Çünkü görevini yerine getiriyor.
1: Evet.
0: Yani ben ona hükmediyorum, emir veriyorum ve onu yerine getiriyor. Keskin bıçak olmadığı zaman ne oluyor? Zorlanıyor.
1: Zorlanıyorsun.
0: İşte elinden kayıyor. Onun altını kapatabiliriz.
1: Yani evet, dibi tutuyordu yani.
0: Eyvah eyvah.
1: Ben bir tereyağını ekleyeyim mi acaba?
0: Evet, ekleyelim.
1: Evet efendim. Bir taraftan tabule Lübnan kısırını yapıyoruz ama bir taraftan da helvamız, aslında helvamızın son aşaması.
0: Evet.
1: Tereyağını ekleme ve şöyle güzelce karıştırma. Çünkü ocağın altını kapadıktan sonra tereyağını ekledik ki o tereyağının güzel lezzetini bir hissedelim. Damaklarımızda o tadı bıraksın.
0: Fark ettiysen hep zıt karakterler var menüde şu an mesela. Biraz sonra yapacağımız işte köftemizde bir yoğurt sosu var. Evet, İçerisinde ona pudra şekeri var.
1: Evet.
0: Kimyon var.
1: Evet. İşte oradan.
0: Ama sen mesela Egeli olarak buna şaşırmaman lazım. Çünkü kahvaltıda lor peyniri
1: ve peynirse böğürtlen reçeliyle evet, yiyoruz yani.
0: Karadut, böğürtlen.
1: Tabii ki karadut, böğürtlen ve o meşhurdur da yani evet, lor peynirinin. Hatta geçtiğimiz programda bunu andım ben. Lor peyniriyle
0: süper,
1: ilgili yine bir kek tarifi yapmıştık. Orada söyledim. Bence helvamız çok güzel gözüküyor şefim. Hı? Oldu mu?
0: Oldu oldu.
1: Şöyle bir dinlenmeye bırakayım
0: mı? Evet, dinlendireceğiz.
1: Mi? Ay ben birazcık tadacağım bir galiba. Şey, bir canım istedi. Böyle ufacık bir
0: ben
1: tadacağım
0: ben. Ben mesela sıcak sıcak yiyemiyorum.
1: Ben sıcak seviyorum.
0: Sıcak seviyorsan
1: muhallebi vesaire de atıyorum yaptığımızda bayağı sıcak yemekten hoşlanıyorum. Seviyorum yani öyle kaynar kaynar.
0: Mesela ben aşureyi de sıcak sevmem.
1: Ben aşureyi de sıcak
0: harbi
1: seviyorum.
0: Harbi mi?
1: Evet,
0: tam
1: gerçekten.
0: Tam senlik.
1: Evet, şöyle bir tadalım efendim helvamızdan. Bayağı sıcak şu anda üfleyin
0: evet,
1: de.
0: Yanma.
1: Ay çok güzel. Bulgurun tabii diriliği de var. Un
0: evet,
1: gibi haliyle yok olmadığı için.
0: O yüzden.
1: Çok güzel. Çok enteresan. Çıtır çıtır. Sanki haşhaş varmış gibi içinde.
0: Değil mi?
1: Evet, çok güzel. Ekibin canı çeksin. Birazdan yiyecekler ama.
0: Bence
1: bakıyorlar etikete. Evet, şimdi taze soğanımızı doğradık.
0: Evet.
1: Şu anda naneyi doğruyoruz.
0: Naneyi sever misin? Ben naneye bayılıyorum.
1: Naneyi kuru severim ben. Salatalarda sevmiyorum,
0: ya
1: biliyor musun?
0: Ya böyle o taze nanenin kokusu beni benden alır ya.
1: Ben fesleğen çok severim.
0: Yani fesleğen.
1: Evet. Çok severim fesleğen. Pesto sos çok
0: buna
1: severim.
0: Buna aslında
1: mesela
0: fesleğen de katabilirsin.
1: Koyabilir miyiz?
0: Tabii ki, tabii ki. Ha, o yüzden dedim.
1: Söyleyelim seyircilerimize.
0: Yani yeşillik olarak istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz.
1: Damak zevkinizle ya da evde ne
0: kuzu
1: varsa.
0: Kuzu kulağı.
1: Evet.
0: Semizotu. Ondan sonra işte roka.
1: Marul olur mu?
0: Yok, marulu tercih etmiyorum.
1: Etmiyor. Ben kısırı koyuyorum böyle çok küçük küçük,
0: evet,
1: küçük
0: küçük. Evet, bizim Türk kısırında
1: marul
0: çok,
1: yakışır.
0: Çok güzel.
1: Evet. Evet. Neler yaptık? Evet, yeşilliklerimizi doğruyoruz.
0: Aslında şöyle bir şey var. O kadar pratik tarifler ki süremiz belli bir süre. Normalde bunu bu üç tarifi bir 15 dakikada hazırlarız seninle birlikte.
1: Hazırlarız. Tabii ama biz böyle ya.
0: Muhabbete
1: evet,
0: de ede.
1: Muhabbete de ede. Sizlerin karşısında bu güzel bulgurun ana malzeme olduğu,
0: evet,
1: yemek tarifleri. Yani böyle hakikaten havalı bir şey ama eve misafirin geliyor. Böyle gayet işte sana tabule yaptım bugün. Bulgur ana malzemem. Bulgurdan tatlı da yaptım, köftesini de yaptım, salatasını da yaptım.
0: Evet.
1: Havalı yani.
0: Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum çünkü hep böyle alışılagelmiş böyle pişirme teknikleri kullanıyorlar. İşte hep aynı reçeteleri kullanıyorlar ama biraz insanlar kendini böyle artık hele şu an o kadar çok ilgi varken mutfağa
1: evet.
0: Yani inanılmaz ilgi
1: geliştirmek
0: var.
1: Geliştirmek lazım.
0: Evet, geliştirmek lazım. Bir malzemeden yüzlerce yemek yapılabilir. Yani bir
1: tatlısı
0: bulgurdan.
1: Tatlısı da tuzlusu
0: evet,
1: da
0: her şey yapılabilir.
1: Şeyi yapılabilir. Evet. Maydanozu da ilave ediyoruz. Neler var yeşillik içinde? Taze soğan, nane, maydanoz ve domates ve salatalık da gelecek.
0: Evet, domates, salatalık.
1: Gelecek.
0: Yani zeytin de koyabilirsiniz içerisine.
1: Zeytin de
0: siyah yapışır. Zeytin içi.
1: Ceviz.
0: Turşu, ceviz, salatalık turşusu da konulabilir.
1: Güzel olur.
0: Yani zenginleştirmek tamamen size
1: hatta
0: kalmış.
1: Hatta ben ona kırmızı köz biber de ekledim şu anda. Kendi kafamda. Evet, küçük
0: süper.
1: Küçük doğrayayım. Peki domatesler çok minik minik mi olacak içinde?
0: Yok.
1: Değil.
0: Gözükecek.
1: Gözükecek.
0: Yani renk cümbüşü yapacağız burada. Amacımız o.
1: Güzel. Evet.
0: O yüzden gelişi güzel doğrayabilirsiniz. Böyle çok uğraşmanıza gerek yok. Çünkü amacımız pratik bir lezzet yaratmak.
1: Hazırlamak.
0: Yani
1: evet,
0: misafiriniz geldi. Bakın bulgurunuz hemen sıcak suyla 5 dakikada.
1: Şişti zaten.
0: Şişti.
1: Evet.
0: Daha sonra yeşilliklerinizi doğrayın. Hatta tane tane yaprakları bile kullanabilirsiniz. Yani böyle doğramaya da gerek yok.
1: Gerek yok.
0: Yaprakların da.
1: Bıçağa gerek kalmadan
0: evet,
1: ellerimizle böyle ayıklayıp. Aa, konuşamadım. Salatalığımız.
0: Yalnız şu an bana söylenecekler. Ben normalde bu kadar pis çalışmıyorum.
1: Ama şefler,
0: İlk defa böyle oldu.
1: Şefler dağınık çalışır
0: hayır,
1: derleri.
0: Lütfen.
1: Ha, pardon.
0: Şefler dağınık çalışır. Biz o kadar şey yapıyoruz. Ekiplerimize, öğrencilerimize uyarıyoruz. Temiz çalışın. Hmm. Temizlik, hijyen çok önemli.
1: Hayır, temizlik değil aslında. Temizlik tabii
0: ama
1: ki öyle. Ama böyle
0: düzenli
1: bir etrafta
0: çalışmak çok önemli.
1: Çünkü karışır değil mi?
0: Evet, en önemli şey düzenli çalışmak.
1: Lokman söylemişti bana, kandırmış beni. Kendisi çok dağınıkçı. Benim Lokman'ı tanıyorsundur. O da kanalımızda pazardayız diye. Geçen sene benim
0: evet,
1: partnerimdi. Çok keyifli bir programı var. O böyle çok dağınık çalışıyor. Tuğçe, şefler dağınık çalışır. Benim herhalde orada aklıma kazıdı onu.
0: Aslında dağınık.
1: Sürekli söyleyip duruyorum.
0: Oradaki amacı şu, onu söylemesindeki sebep. O kadar çok kalabalık bir ekiple çalışıyoruz
1: asiste
0: ki.
1: Asiste ediyorlar sizi zaten.
0: Hemen topluyorlar.
1: Onlar topluyorlar, evet.
0: O yüzden
1: yani
0: bize
1: aslında o,
0: o
1: demek.
0: Farkında değiliz yani. Biz orası
1: doğru,
0: dağınık mı? Ve hemen böyle bir silen var. Aman
1: evet,
0: şefim falan getireyim.
1: Tabii.
0: Ona alışkanlık.
1: Asistanlar,
0: evet,
1: çıraklarımız diyelim.
0: Evet,
1: değil
0: öyle
1: mi?
0: Diyelim.
1: Yani benim değil de sizlerin. Evet. Yunan. Aa, Yunan'a taktım ben.
0: Tamam.
1: Lübnan.
0: Ben sana Yunan. Yunan salatası yapacağız
1: bir
0: birazdan.
1: Salat.
0: Bir Grek salatası.
1: Bir salat yapalım. Yok efendim, Yunan değil, Lübnan.
0: Şimdi
1: kısırı
0: İzmir'den
1: yapıyoruz,
0: bahsettik
1: tabule
0: ya.
1: Aa, süremiz de ilerliyor.
0: Aa, süper.
1: Evet. İzmir'den bahsettik. Evet, komşuya
0: evet,
1: gitti benim aklım
0: aynen,
1: yani hakikaten.
0: Yarısını
1: şimdi
0: kullandım.
1: Evet, domatesimizi ilave edeceğiz. Hı. Ben bir yardımcı olmak istiyorum ama ne yapsam bilemedim. Yapacağım bir şey yok galiba.
0: Karıştırman yeterli.
1: Sağ ol.
0: Yani bence yeterli.
1: Ben yiyeyim bunları, ben yiyeyim. Tolga öyle diyor şimdi, sen ye. Koyayım mı acaba içine?
0: Evet evet, katabiliriz.
1: Hı-hı. Bulgurumuzu da koyuyoruz efendim. Zaten suyla, sıcak suyla biliyorsunuz şişirmiştik. Bizim Türk kısırından farkı içinde aslında salça yok ve bu biraz da böyle narlı.
0: Evet.
1: Peki, bir şey daha yapasım geldi benim. Şu soslara bir kasede karıştırayım mı acaba? Karıştırmayayım mı?
0: Yok, direkt üstüne koyabiliriz.
1: Öyle mi yapalım?
0: Şundan da ilave edeyim.
1: Domatesimizi de koyduk.
0: Direkt bir yanda nasıl değişti?
1: Evet.
0: Şunları renk kenara çekebiliriz. Hı hı. Limon suyu.
1: Limon suyunu koyduk.
0: Zeytinyağı.
1: Zeytinyağını biraz cimri davranmışsınız şefim. Bu zeytinyağı.
0: En son üzerine tekrar.
1: Böyle bir parlatacağız yani.
0: Evet. Nar ekşisi.
1: Nar ekşisini de koyduk. Tuz getireyim mi?
0: Tuz. Hı hı. Biraz ilave edelim.
1: Birazcık tuzumuzu da ilave edelim. Hemen alayım. Buyurun, siz istediğiniz gibi ilave edin ya da istersen kaya tuzu da kullanabiliriz.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Yeterli.
1: Yeterli.
0: Evet.
1: Bitti.
0: Bitti.
1: Bu kadar. Son bir servis ederken tamam. Üzerine şöyle bir zeytinyağı gezdiririz. Değil mi?
0: Bence de.
1: Lübnan kısırı hazır.
0: Nane de ayırdım.
1: Süsleyeceğiz naneyle. Evet efendim, Lübnan kısırımız hazır. Ben bunu hemen arkaya alıyorum. Çünkü sunuma birazdan hazır hale getireceğiz. Şöyle gidelim mi mutfağın bir diğer köşesine?
0: Ve son reçetemiz.
1: Evet, günün son reçetesi efendim bulgurlu köfte.
0: Evet, bulgurlu köfte. Yanında yoğurt sosu var.
1: Yoğurt sosu var, güzel efendim. Fellah köfte gibi değil çünkü içinde kıyma var.
0: Hı hı,
1: değil. Kıyma. Evet, şu anda malzeme listesi ekrana geliyor. Siz de hemen yazın, kalemi kağıdı hazırlayın. Bulgurun ana malzeme olduğu son aslında reçetemiz diyebiliriz. 125 gram kıyma, 25 gram ince bulgur, 1/2 adet kuru soğan, 4 gram tuz, 2 gram toz biber, 2 gram kimyon, gramlara geçtik. 1 gram karabiber, 25 gram un, 75 mililitre sıcak su, sosu içinse 80 gram süzme yoğurt, 1 adet salatalık, 8 gram pudra şekeri, 6 gram kimyon, 1 tutam tuz, kızartmak içinse sıvı yağımız var. Şimdi gramlar dedik de mesela bu kimyonun kaşık ölçüsü ne?
0: Şöyle bir tatlı kaşığı yeterli gelecektir.
1: Bir tatlı kaşığı evet, diyelim. Tatlı evet. Kaşığı. Seyircilerimizin şeyini pratik aynen. olması için rahatlatalım
0: köftemiz
1: istedim.
0: Köftemiz için bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kırmızı toz biber yeterli gelecektir.
1: Yeterli gelecek.
0: Yine ben su isteyeceğim bulgurum
1: hemen
0: için.
1: Hemen sana getiriyorum su. Evet.
0: Malzemeleri derin bir
1: kaba aldık. Evet, yeterli mi suyumuz?
0: Yeterli. O çekecek.
1: Evet.
0: Bu sırada ben soğanımı
1: rendeliyoruz.
0: Evet, rendeleyeceğim.
1: Ben de böyle köfte yaparken hep rendeliyorum soğanı.
0: Daha güzel oluyor. Evet, suyunu salıyor.
1: Suyunu salıyor. Daha lezzetli oluyor.
0: Yarısını demiştik.
1: Soğanın yarısı.
0: Evet.
1: Çok da soğanlı değil yani.
0: Değil.
1: Değil.
0: Ya köfte o kadar farklı çeşitlerde yapılabilecek bir ürün ki. Her şeyi katabiliriz.
1: Her şeyi
0: maydanoz katıyoruz.
1: İşte... Ben mesela anne köftesinde yani benim annemden bildiğim üzere galeta unu kullanmazdı. Annem hep bayat ekmek içi kullanır.
0: Evet.
1: Anne köftesinde. Sen ne diyorsun? Galeta unu mu bayat ekmek içi?
0: Tabii ki ekmek.
1: Ekmek değil mi? Yani. Daha lezzetli yapıyor. Bence de öyle. Ben tencereyi hemen şuraya arkaya alıyorum. Evet.
0: Yağımızın altını açabiliriz.
1: Tabii ki. Büyük ocağımı alayım, küçük mü olsun?
0: Şunu
1: evet, alalım, büyüğüm. Tamam. Kızartacağız çünkü köfteleri değil mi?
0: Evet. Kırmızı toz biber, kimyon.
1: Kırmızı toz biber,
0: biraz
1: kimyon.
0: Biraz tuz, biraz karabiber alırsam.
1: Hemen karabiberi veriyorum şöyle, tuzu da getiriyorum hemen diğer köşeden. Kıymanın içine yarım soğanı rendeledik, kimyonu koyduk, kırmızı toz biberi koyduk, karabiber ve tuzu ilave ediyoruz. Ve aslında harcımız hazır gibi.
0: Evet, hazır.
1: Evet, onu da koyuyoruz ki ona bulayıp kızartacağız.
0: Ona bulayacağız. Şunları şöyle.
1: Evet, ben alayım ya. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Alayım şefim.
0: Estağfurullah.
1: Ay ne demek? Mutluluk duyuyorum.
0: Şöyle yarısını ilave ettim.
1: Bulgurun.
0: Evet. Hemen.
1: Şöyle elimizle yoğuruyoruz.
0: Bastırarak.
1: Evet. Kıyma fark eder mi? Kuzu, dana. Ne tercih
0: yani,
1: ediyorsun?
0: Dana, tamamen kıyma. Tercih meselesi.
1: Yağlı ister.
0: Ben karışık kuzu. Kullanıyorum genelde.
1: Benim annem de hep karışık alır. Ama kuzuyu daha az alır. Dana kıymayı daha fazla alır. Hani yağı daha az olsun diye herhalde kafasında öyle planlıyor. Biz de karışık alıyoruz evde.
0: Yani yüzde oranları var. Genelde %60 tane, %40 kuzu kullanırım.
1: Kuzu kullanılıyor.
0: Ama evet, kuzunun kokusu ağır diyorlar. Bence muhteşem bir kokusu var.

0: yoğurdumuz vardı. Bence 2 yemek kaşığı süzme yoğurt diyebiliriz evet. buna. 80 gram dedik ama 2 yemek kaşığı civarı.
1: Gibi, öyle düşündüm
0: gibi,
1: zaten.
0: Evet. İçine kimyon koyduk ve pudra şekeri koyduk. Pudra şekerinin miktarını da böyle bir gramaj o yönünden değil de...
1: Bir tatlı kaşığı yeterliydi.
0: Bir tatlı kaşığı, onu da belirtmiş olalım. Ve salatalığı rendeliyoruz.
1: Evet.
0: Bak İrem, buna gerek var mı demiştin. Ne kadar işe yaradı bu rende. Çok iyi, el rendesi iyi bir şey değil mi?
1: Ben kullanıyorum. Mutfaklarda biz genelde kullanırız.
0: Sarımsak için,
1: evet, peynir.
0: Ondan sonra peynir için.
1: Genelde peynir için kullanılır.
0: Pratik de oluyor.
1: Makarnanın üstüne direkt.
0: Evet.
1: Şöyle
0: koyalım. Sosumuzu tekrar ediyorum. 2 dolu dolu tepeleme yemek kaşığı yoğurdumuz var ama süzme yoğurt. İçine kimyon koyduk, pudra şekeri koyduk.
1: Biraz tuz, biraz biber.
0: Biraz tuz, evet. Biraz da salatalığı rendeledik
1: evet.
0: içine.
1: Tuz ve karabiberi sana bırakıyorum.
0: Ha, tuzu ve karabiberi ben
1: evet.
0: koyayım. Tamam. Çok koymam zaten. Benim tamam. elim öyle şeydir, azdır. Birazcık tuz ve birazcık karabiber. Karabiber dedik değil mi?
1: Evet.
0: Sosa. Karabiberimizi de koyduk ve sosumuz hazır aslında.
1: Aynen.
0: Şimdi bunları kızartacağız. Hı hı. Üzerine sosuyla servis etmiş olacağız.
1: Öyle değil.
0: Altta,
1: altta
0: sosu olacak.
1: Yoğurt sosumuz olacak. Evet. Hmm. Üzerinde köftelerimiz olacak.
0: Evet, onu da söylemiş
1: yağımızı
0: olalım.
1: Yağımızı yakabiliriz. Yandı mı?
0: Evet evet, tamam, ben açtım süper. Onu. Kapağını açmıyorum. Bazen öyle bir coşuyor ya yağlar. Mesela neden oluyor? Tencere ya da tava sulu kaldığı için o yağ patlıyor.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ona çok dikkat etmemiz
0: evet.
1: lazım.
0: Ben geçen gün öyle bir yanıyordum burada.
1: Aman dikkat et.
0: Evet, böyle patladı bayağı, coştu.
1: Önce bir tavayı bir silmekte fayda var.
0: Evet. Şimdi una bulayacağız ve kızartmak için. Kapadokya'dan biraz bahsedelim ya. Gerçekten.
1: Doğal güzelliği. Yani peri bacalarını zaten...
0: Balona binmişsindir tabii. mutlaka ki. Evet.
1: Zaten orada okuduğum için 2,5 senem orada geçti benim. O dönemde binmiştim.
0: Bindim.
1: Şimdi yeni gittim zaten. Bakalım bu sene de
0: bu
1: bineceğiz.
0: Bu sene daha evet. O kadar güzel oluyor ki efendim o balonla aslında. Böyle sabah balon şirketleri çok erken
1: çok
0: saatlerde.
1: Erken saatte.
0: Evet, alıyorlar sizi otelinizden ya da her nerede kalıyorsanız. Böyle açık, üstü açık jiplerle balonun aynen. o kalkacağı ateşlendiği aslında yere gidiyorlar. Ve orada böyle bir kahvaltı servisi vesaire ve güneşi o balonun üstünde doğuruyorsunuz aslında.
1: Muhteşem.
0: Öyle bir hissiyat.
1: Bir şey.
0: Hele o Aşıklar Vadisi'nde böyle alçalıyor balon. Yani hakikaten o kadar keyifli ki.
1: Çok korkuyorlar. Yani kimle konuşsam.
0: Ben de korkuyorum. Ben de bir daha
1: korkacak bir şey yok ama.
0: Yani ben yüksekten korkuyorum. Uçaktan da korkarım yani.
1: Riski yok. Bir
0: evet.
1: peşete almam lazım.
0: Tabii ki.
1: Bir de sunum tabaklarını alabilirsem direkt sunum yapabilirim.
0: Onun için bir kısa bir evet
1: tamam.
0: pas atarız.
1: Tamam.
0: Böyle kısa bir aramız olur. Ondan sonra
1: o zaman
0: sunuma
1: bunu
0: geçeriz.
1: Pişirebiliriz
0: evet.
1: artık.
0: Ama tabii şey yapalım diyorsun değil mi? Buradan alıp direkt sunum tabağına koyalım
1: evet.
0: demek istedin aslında. Hangisinde yapmak
1: en
0: istiyorsun?
1: En sağdaki tabak.
0: Bunu da yapmak istiyoruz.
1: Evet.
0: Evet. Hemen alalım o zaman tabağımızı. Ben şöyle sana yer açayım. Evet. Şu nazar boncuğum da şurada dursun da. Kem gözler. Şaka yapıyorum. Evet. Alt tabanımız da
1: evet.
0: sosumuz var.
1: Bak işte şöyle biraz açıyorum.
0: Açıyoruz biraz ortasını ve köfteler oraya. Yani çevresinde bir yoğunluk oluyor
1: evet.
0: sos olarak değil mi? Kaşık yardımıyla açtık efendim. Şimdi buyurun yağla sizi baş başa bırakıyorum.
1: Tamam. Yine uzaklaştın.
0: Evet. O korkuyorum yağdan ben.
1: Korkacak bir şey yok aslında.
0: Yeter ki sulu bırakma
1: evet,
0: tencereyi,
1: biraz
0: tavayı.
1: Yağ yanmış. Şöyle kenara alalım. Olur böyle şeyler.
0: Sohbette falan.
1: Sohbet
0: işte.
1: Diyelim.
0: Sohbet. Bir böyle.
1: Biraz soğusun.
0: Kokusun.
1: Yoksa direkt köftemiz yanabilir. Yanmasını istemiyoruz. Biraz soğumasını istiyoruz. Evet.
0: Tabii unuttuk
1: atmamak
0: orada.
1: Lazım.
0: Doğru.
1: Atmamak
0: biraz
1: lazım.
0: Derken açtık galiba altını ve
1: evet.
0: ben.
1: O zaman şöyle yapalım.
0: Ateşte. Ne yapalım?
1: Direkt ben tabulemi de sunayım.
0: Evet.
1: Çok hızlı bir şekilde.
0: Ben kaşık vereyim mi?
1: Aldım.
0: Aldın, tamam.
1: Genelde...
0: Ben o zaman naneni getireyim
1: evet,
0: sana
1: süper.
0: Süslemen için. Hemen getiriyorum. Evet.
1: Yalnız tabak muhteşem.
0: Değil mi? Çin'i seviyorsun sen.
1: Çin'i gerçekten güzel. Ya, beyaz porselandan artık sıkıldık şefler olarak.
0: Biraz böyle tabakları ama o sunum aşamasında da sanki hani yemeklerde hep böyle renkli ve desenli demeyelim de yemeğe de desenli denmez. Ama birçok malzeme olduğu için aile bir renk cümbüşü oluyor.

0: Aynen. Acaba renkli renkli tabak oluyor mu mesela?
1: Oluyor. Şimdi göreceğiz.
0: Diyorsun. Altı uçu oluyor.
1: Evet.
0: Evet. Çok güzel.
1: Naneyi gibi üzerine dikersek muhteşem
0: ve
1: olur.
0: Sunumumuz da hazır olmuş olacak.
1: Sen de yapmış oldun.
0: Evet, çok şey yaptım gerçekten.
1: Vallahi
0: üzerine
1: teşekkür
0: nane
1: ederim
0: koyarak. Evet. Efendim, tabulemiz de hazır. Şöyle göstereyim. Lübnan kısırı. Ve bir taraftan da bulgurlu köftelerimiz yağda kızarıyor. Ve altına da bunu koyayım. Bunu getireyim.

0: Maşaya gerek yok ama
1: gerek yok. Evet, günün menüsü bayağı keyifli oldu. Evet. Helvamızı yaptık bulgurlu.
0: Yalnız biz muhabbete biraz fazla dalmışız. Dedik ya 5 dakikada yaparız biz bu yemeği.
1: Ama işte ben onun süresini kafamda hesaplıyorum. Programımızın süper süresini. O yüzden rahat rahat.
0: Ocaktan aldım aslında.
1: Yani ya o kadar kızgın... tuğçe yakmışsın ki diyorsun.
0: Ya o kadar kızgın ki. Neyse olur bunlar.

0: Bu köfteyi yaparken derin yağ atabilirsiniz.
1: Yoğurt.
0: Direkt derin yağ atın, pişer. Hiçbir problem olmaz. Bir de bunları daha da küçük toplar halinde yapabilirsiniz. O zaman da bir problem olmaz. Ben biraz sığ yağda yapmak istedim. Derin yağ pek kullanmayı sevmiyorum aslında.
1: Sevmiyorsun. Çok yağlı oluyor diye mi? O yüzden sevmiyorsun.
0: Evet. Unlamamızın sebebi o zaten. Eğer unlamasaydım normal köfte gibi pişirebilirdik.
1: Unladığınız için yağ istiyor yani biraz daha.
0: Direkt dışının şey olmasını istedim, çıtır çıtır.
1: Bir inovasyon geldi aklıma.
0: Evet.
1: Bir paylaşacağım şimdi nacizane efendim. Acaba diyorum ki çok mu alakasız olur da neyse söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Mısır unuyla böyle bir.
0: Balıklarda kullandığımız gibi diyorsun.
1: Yani. Olmaz mı?
0: Yani ben mutfakta olmaz şeyine karşıyım.
1: Karşısın.
0: Evet. Yani her şey mümkün.
1: Olur diyorsun yani.
0: Bence olur.
1: Evet, böyle bir hani normal beyaz un
0: yerine acaba. Ya mısır unuyla helva yaptık. Daha ne yapalım?
1: Daha ne yapalım? Evet, olur.
0: Böyle bir hemen. Direkt üstüne koymayacağım.
1: Biraz bir yağını aldıralım
0: yağını
1: diyorsun.
0: Yağını alacağım.
1: Evet. Şöyle bir kapatıverirsin.
0: Evet.
1: Yapayım mı?
0: Hadi.
1: Hadi yapayım. Hadi Tuğçe, yapabilirsin. Evet.
0: Yok, sen çok meraklısın ya. Olur yani, ben inanıyorum.
1: Senden olur Tuğçe.
0: Olur, olur, olur.
1: Evet. Oh köftelerimiz. Şöyle. Aa, bayağı da hazır oldu. Şöyle alalım kenara. Aa, etrafında güzel sosuyla. Sosu çok merak ettim. Ay, bir tadacağım sosu. Şöyle. Pudra şekeriyle. Ay, hakikaten ama arkadaşlar gülüyorsunuz ama. Sevgili teknik ekibimiz bir güldüler de. Pudra şekeriyle kimyon nasıl yakışmış?
0: Ya, hiç
1: inanılmaz.
0: Tahmin etmezdin değil mi?
1: Gerçekten etmezdim. Çok güzel olmuş. Şöyle bir devamını.
0: Şöyle biraz yeşil atarak süslüyorum.
1: Süslüyoruz. Efendim, köftemizin sunumu hazır. Kısırımızın da hazır. Şimdi şöyle bir etrafı toparlayalım biz. Helvamızı da şöyle güzel bir sunum yapalım. Birazdan karşınızda olacağız tekrar, değil mi şefim?
0: Karşınızdayız.
1: Az sonra. Az sonra.

0: tuzlu yumurta 109 lira.
1: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiğim...

0: müşterilerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettiniz?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
6: kalgonla. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Efendim bugün sevgili Melih'in ellerinden, o elinin lezzetinden çok güzel bir menüyle karşınızda olduk. Çok teşekkür ediyorum Melih'ciğim. Seni sosyal medyadan takip etmek isterlerse de Şef Melih İçigen ama İngilizce, evet, İngilizce karakterlerle bulabilirsiniz. Şefimizin güzel lezzetlerini eklemek istediğim bir şey var mı?
13: Öncelikle teşekkür ederim. Muhteşem bir mutfağım var, muhteşem bir ekip. Daha sonra da bunları artık afiyetleyeriz. Buradan okuldaki hocalara, İş arkadaşlarıma ve bütün öğrencilerime selam yolluyorum.
12: Benden de tüm Kapadokya'ya buradan selamlar olsun. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sevgili şefimle birlikte sizleydik, sizin karşınızdaydık. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.
13: Hoşçakalın.

0: Metrekare'de bu bölüm huzur dolu doğası, tarih kokan sokaklarıyla Ege'nin en şirin tatil beldelerinden Ayvalık'tayız. Mimar Leyla Doğrular'la Ayvalık'ın merkezinde metruk durumda olan iki tarihi Rum evinin restore edilme hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhaba, ben Mimar Leyla Doğrular. Şu an Ayvalık'tayız. Bugün iki tane yapmış olduğum evi gezeceğiz. Şu anda bulunduğumuz ev aşağı yukarı kendi oturum alanı 40 metrekare. 30 metrekarede bahçesi var. Bu ev ilk aldığım zaman metruk bir haldeydi. Hem dış cephesinde hem iç mekanda çok farklı bir mimari düzeni vardı. Burada kurguladığım düzeni uygulamak için öncelikle bir restorasyon sürecine girdim. Çünkü kentsel sit alanı içindeyiz ve buradaki sokakların hepsi orijinale uygun olarak restore ediliyor. Uzun bir süreçti. Bundan sonra bütün mekanların tekrar yeni hayata uyum sağlayabilmesi için yeni bir düzenleme olmuş oldu. Burada iç bahçeler çok kıymetli. Şu anda da işte kuş cıvıltıları içinde. Burada böyle izole bir yaşam var. Her ne kadar Ayvalık'ın merkezinde de olsak, çarşının içinde. Bu alanda gerçekten çok sakin bir hayat sürülebiliyor. Bahçeden başlamak gerekirse, bahçeleri ben Ege'de bahçe gibi seviyorum. Yani renkli, cıvıl cıvıl. Evin içi minimalist olsa da bahçede her türlü renkle oynamak benim için çok zevkliydi. Akşamları böyle rengarenk, işte kabak lambaların altında yemek yeniyor. İşte mesela yemek masasını gene eski Rum evinden çıkma bir kapıyı masaya dönüştürdüm. Ayvalık'ta çok güzel bir taşımız var, sarımsak taşı. Çok kıymetli. Rum evlerde hep bunları kullanıyoruz. Veya bunun çok benzeri taşları kullanıyoruz. Ağaçlar zaten aynen bu şekildeydi eve aldığımda. Onlara hiç dokunmadım. Onların etrafına böyle bitkilik gibi hem oturulabilecek, işte yastık koyulup bu şekilde faydalanabileceğimiz şekilde yerden tasarruf etmeye çalıştım. Bahçede tabii duvar dekorasyonları önemli. Bizim oradaki artık kabımız olmuş oluyor. Dolayısıyla o duvarda böyle bol bol seramik kuşlar, eski bir ayna yerleştirdim. Bahçeden direkt yaşam alanına geçiyoruz. Bahçe zaten aynı zamanda yaşam alanında manzarası olmuş oluyor. Duvarlarımız tabii kalın olduğu için bu evde çok güzel böyle bir pencere için oturma yapabiliyoruz. Yani bir minder koyup burayı böyle bir oturma alanı yapabiliyoruz. O yüzden ben eskiden kapı olan pencereyi oturma seti haline getirdim. Ve içeri girdiğimiz zaman da duvarlarda gene serpme sıva devam ediyor. Serpme sıva biliyorsunuz eskiden hep yazlık evlerimizde vardı. Tekrar bu çağdaş dekorasyonla bir arada bunu kullanmak çok anlamlı oldu. Yaşam alanında aslında eskiden burada bir mutfak vardı ve mutfağın kendi ocağı vardı. O ocağı şömine haline getirdim. Onun yanında da bir niş vardı. Bunlar hep böyle aslında çok farklı yaşam alanlarıydı ama yeni düzende çok güzel uyum sağladı. Mobilyalarında da açıkçası ben bütün mobilyaları birbirinin aynı kullanmayı sevmiyorum. Farklı stilleri bir araya getirmeyi daha çok seviyorum. Eklektik bir tarz oluşmuş oluyor. Modernle eskiyi bir araya getiriyorum. Burada mesela şu anda işte ferforje bir kanepemiz var. Bu aslında çekyat oluyor. Siyah retro cam sehpalar. Onlar da eski Çukurcuma'dan alınmış sehpalar. Abanoz ağacından yapılmış. Bunların hepsinin bir arada kombine edilmiş hali beni daha çok mutlu ediyor. Özellikle tekli berjerleri ben hafif seviyorum. O yüzden bu wishbone dediğimiz bu sandalyeleri Hem iç mekanda hem dış mekanda kullanıyorum. Salonda bu mavi kanepenin üzerinde gene Egeli bir ressam, Seba Uğurtan, çok sevdiğimiz bir ressam. Ayvalık'ın dokusuna çok uyuyor resimleri. Böyle yelkenli işte teknelerin olduğu bir resim. Onu kullanmayı uygun gördüm. Bu alanda tabii loft tarzı ve minimalist olduğu için merdiven çelik konstrüksiyon. Üzerine hep ahşap basamaklarla yaptım ve bir şekilde aslında korkuluksuz daha rahat oldu. Çünkü yukarıdan aşağı inerken zaten üst katın zemin döşemesi orada emniyeti sağlıyor. Ve ışığı fazla da kesmemiş olduk. Banyoda açıkçası buranın eski halinden kalan bir iz bırakmak istedim ben ve lavabo dolabının arkasını, o duvarı taş bıraktım. Buranın aslında genel yüzeyi, serpme sıvanın altında olan yüzeyi bütün ev boyunca bu şekilde taş kaplama, yığma taş olduğu için sürekli toz bırakıyor. O yüzden evin genelinde bunu kullanmamayı düşündüm ve sadece o alanda bıraktım. Lavabo dolabı gene benim tasarımım. Duş alanını ve çamaşır makinesinin olduğu alanı perdeyle ayırdım. Yaptığım evlerde benim için öncelikle gün ışığı kadar akşam da aydınlatma çok önemli. Tavana tek bir ışık kaynağı kullanmıyorum. Hep yerden aydınlatma ve işte orada sanat objeleri varsa onları aydınlatacak şekilde planlamalarımı yapıyorum. Bu evde de gene o şekilde yaptım. O yüzden akşam da çok çağdaş bir görünümü oluyor. Aslında alışık olduğumuz düzeni mutlaka yazlık evlerde de yapıyorum. Mutfak evin en özel alanlarından biri. Bana göre en doğru konum evin hemen girişinde olmasıydı. Zaten açık mutfakları seviyoruz. Güzel büyük adayı da seviyoruz. Dolayısıyla elimizde böyle paketlerle geldiğimiz zaman mutfak adasına hemen yerleşiyoruz. Sabah kahvaltıları hep orada yapılıyor. Bu alan da evin en çok yaşayan alanlarından biri. Yani hem yemek yapmak da aslında çok keyifli oluyor. Dekorasyonda ben bu eve uyumlu olacak, böyle sıcak bir dekorasyon olsun istedim. O yüzden fugalı kapaklar kullandım. Hep MDF üzeri lake kapaklar var. Tezgahta masif ahşap kullanmayı uygun gördüm.

Tufan aydınlatmasında ben Ayvalık'ın sokaklarında çok güzel eskiciler var. Onlardan birinde buldum. Böyle bir Alman stilinde. Eski telefon ahizelerinin kordonları gibi böyle bir kablosu var ve asansörlü deniyor. İstediğiniz seviyede kullanabiliyorsunuz aydınlatmayı. Evin dış cephesi aslında en çok emek verdiğim alanlardan biri. Şimdi kentsel sit alanının içinde olduğu için zaten pencere boşluğu ve kapı boşluğu tamamen aynı kaldı. Penceresinde ve kapısında aynı tip parmaklık tasarladım. Aslında en tatlı noktalarından biri de kapısı. Çünkü eskiden demir bir kapı vardı burada. Ben buna güzel ahşap bir kapı yaptım. Zaten restore edilen evlerde hep bu şekilde yapıyoruz. Kapısının penceresi var. Açık bırakıyorsunuz normalde evin içindeyken. Çünkü sokak da evin bir parçası. Rum evlerinin hepsinde bu şekilde.

Şu an yatak odasındayız. Burası asma kat loft bir side döşenmişti. Dolayısıyla yatak odası aslında iki taraftan da korkuluklarla evin yaşam alanına ve diğer taraftan da mutfağa bakıyor. Bu sayede zaten bütün gün ışığını üst kata da almış oluyoruz. İlk başta aslında burası tek katlı bir evdi. Fakat ince uzun bir yapısı olduğu için çok yüksek bir çatısı vardı. Ben çatının en yüksek olduğu noktaya, orta alana ve banyo duvarlarının olduğu kısmın üst kısmına bu döşemeyi yerleştirerek bu şekilde açık sistem yatak odası yapmış oldum. Zeminde tabii masif ahşap kullandım ve perforje korkuluklarda mümkün olduğunca düz modellere gittim. Genel olarak minimalist havayı gene burada da korudum. Mesela yatak başı kullanmak istemedim. O yüzden duvarlarım zaten kalın. Burada bir niş alanı yaptım ve buraya tablolar koydum. Bu alanda zaten aydınlatma olarak gene bu duvarları aydınlatan aydınlatmaları kullandım. Tekli spotlarım var. Bir de tavanda bu şekilde pervane olan aydınlatmalardan kullandım. Renklerde de böyle daha yaz renkleri, işte gene ahşapla mavi, beyazın bir araya geldiği renkleri kullandım.

Burası da gene aynı mahallede yer alan ikinci ev. Buranın içi çok farklı bir dekorasyon. Umarım seveceğiz. Birlikte girelim isterseniz.

Burası da eskiden papazın evi olan bir binaymış. Açıkçası şu anda bulunduğumuz alan hemen girer girmez bu turkuaz kapı açıldığı zaman içerideki yaşam alanı, giriş kat. Aşağı yukarı 35 metrekare, çok ufak bir alan. Burada aslına bakarsanız sokaktan içeriye girdiğiniz zaman birdenbire evin içine girmiş oluyorsunuz. Ve bunun kendine göre çok güzel bir dokusu var. Yani bu kadar merkezi bir noktada birdenbire bir evin içine girmek gerçekten büyüleyici. Bu bina zamanında un deposu olarak da kullanılmış. Bir kere Rum bina olduğu için havalandırması ve ısısı çok güzel. Aslında az ışık alıyor. Bu girişte görmüş olduğunuz o turkuaz kapının üzerinde kemerli bir pencere alanı var. Kapının kendisi tamamen orijinal bir kapı ve kapı ikili olarak açıldığı zaman aslında sokak da evin bir parçası haline geliyor. Aynı diğer evdeki gibi burada da sokak aslında evin yaşayan bir alanı ve bu geniş merdiveni özellikle ben biraz daha böyle oturulabilir derecede ölçülerde yaptım. Üzerine böyle güzel bir örtüyle, yastıkla, yanına minik bir sehpayla oturup böyle dışarıdaki esnafla falan muhabbet ettiğiniz, arkadaşınızla güzel vakit geçirebildiğiniz bir yer haline geliyor. Ben buraya ilk geldiğim zaman buradaki alanda simsiyah bir yer döşemesi vardı, siyah bir seramik vardı. Duvarlarda da aslında böyle bölgesel olarak yapılmış bir takım boya kalıntıları vardı. Tavanları özellikle şu açık mutfağın olduğu kısımdaki tavanlar hep böyle eklentiler yapıldığı için farklı renklerdeydi. Bunların hepsini tek bir homojen bir renge getirdim. Yer döşemesinde de biraz daha gelecek olan hikayesi olan mobilyaların renklerine uyumlu olacak şekilde ve daha böyle natürel, daha ferah, açık bir renkte kullanmayı tercih ettim. İç mekanda tabii elektrik kablolaması yığma bina olduğu için beni epey zorladı. Burası daha önce bir ev değildi. O yüzden elektrik sistemi yeterli değildi. Hep bu taş duvarların önünden kablolamalarla, işte görmüş olduğunuz borulama sistemleriyle bu kabloların çekimini sağladım. Aplikleri de gene hep duvarları aydınlatacak şekilde tasarladım. Bunların tabii görünüşü biraz daha endüstriyel doku olmuş oldu. Ama bunları böyle stilleri karıştırarak tarihi dokunun içine yerleştirdiğim için sonunda kendine has bir havası oldu diye düşünüyorum. Giriş katta şu anda benim mesela bu merdivenin yarı yolunda yerleştirmiş olduğum banyo yerine çok ufak bir tuvalet koyulmuştu ve bu alan bölünmüştü. Tabii buranın tavanı da çok yüksek, loft tarzı. Böyle tavanı kısa, ufak bir eklenti yapılmıştı ve o gerçekten biraz biçimsiz duruyordu. Ben onun yerine hani tam böyle arzu edilen bir banyo yerleştirmeyi daha uygun gördüm. O alanı söktük. Şimdi mesela oraya güzel minik bir salıncak koyduk. Demir bir salıncak. Bu da böyle sanki daha tek kişi kendi başına böyle kafanı dinlemek için oturduğun bir alan gibi oluyor. Arkadaşlarla mesela denize giderken işte hepsini beklerken hazır olan mesela orada biraz vakit geçiriyor. Böyle biraz daha esprili bir köşe aslında. Gene tabii Rum bina olduğu için şöminemiz Rum şöminesi. Çok güzel eski bir şömine. Ama ben geldiğimde bu biraz dış kaplaması yeterince oturmuş bir şömine değildi. Beton bir ek vardı.
Ben bunu mobilyayla kapladım. İçinde çakıl taşlarıyla döşedim. Ve gerçekten şömine aslında kışın çok güzel oluyor Ayvalık'ta. Ayvalık'ın kışın da güzel bir yaşamı var. Daha henüz yakmadık ama inşallah bu kış yapacağız diye düşünüyorum. Duvarların aslında evin geri kalan alanları gibi yaşıyor olması bana çok anlamlı geliyor. Yani duvarlar zaten bu şekilde taş, yığma taştı. Bunlardan aslında toz dökülüyor ama aynı zamanda sanki hani kendi hikayesi var ve yaşamaya devam ediyormuş gibi. Böyle organik gibi geliyor bana. Rum bina olduğu için ben bunların çok tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Asma katın altındaki kütükler hep orijinal eski kütükler. Gerçekten tarihin izlerini taşıyor. Bunları seyretmek bile çok keyifli. Kokusu, görüntüsü hep böyle gerçekten bu alanı özel kılan materyallerden. Bu alan aslında şu anda belki size biraz daha dikdörtgen gözüküyor olabilir ama üçgen bir alan. Dışarıdan içeriye doğru daralan bir yapısı var. Dolayısıyla en son noktada mutfağa yerleştirmeyi uygun gördüğüm noktada çok ufak bir alan kaldı. Çok ufak olduğu için de bunu standart bir mutfak gibi çözmek çok anlamsız olacaktı. Yani üst dolaplı, alt dolaplı bir şeyin buraya entegre edilmesi pek mümkün değil. Ben onun yerine mutfak adasıyla mutfağın ihtiyaçlarının %80'ini depolamaya karar verdim ve ocağın iç tarafında, evye tarafında açık sistem tabakların yerleştiği bir alan yaptım. Yaşam alanının tabii en önemli aslında gerekliliklerinden biri kanepelerimiz. Hem geniş, rahat olsun istiyoruz, hem mümkünse işte uyuma olabilsin istiyoruz. Bu tabii çok ufak bir room evi. Bir noktada merdiven var, bir noktada şömine var. Bunun en güzel oturabileceği tek bir duvar vardı. O da mutfağın önündeki duvardı, mutfak odasının önündeki. Sehpaya gelince tabii yuvarlak bir sehpa seçtim çünkü bu alan çok dar olduğu için kendi tasarımım buraya uyacak ve hani çarpmalarda falan bizi sıkıntıya sokmayacak bir şey olsun istedim. Burada eskiden olan bir kiliseye giden bir tünel var bu evin içinde. Sonradan kapatılmış tabii. Çok dramatik bir görüntüsü var. Kanepenin solundaki kemerli alandan girdiğiniz zaman tarihin içine bir yolculuk yapıyor gibi oluyorsunuz tekrar. Dolayısıyla ben oranın da buraya büyük bir ruh kattığını düşünüyorum.

0: şu anda da yatak odasındayız. Yatak odası aslında çok eksantrik bir alan. Çünkü bana biraz Kapadokya'daki mağara odalarını andırıyor. Tamamen taş kaplı olması, buranın yer döşemesinin böyle eski, ahşap olması, tavanlarının küçük olması. Buraya böyle gerçekten zamanda yolculuk yapar gibi bir ambiyans katıyor. Ben bu alanda öncelikle yer döşemesinin rengini değiştirdim. Çünkü renkler biraz karanlıktı. Beyaz boya yaptım Rabıta Parkı'nın üzerine. Mobilyaları seçerken de gene eski dönemlere ait bir şeyler seçmeyi uygun gördüm. Bu mobilyalar aslında babaannemin mobilyaları. Bu karyola, bu elbise dolabı, komple hepsi Ayvalık'ın bu şekilde eski mobilyalarını, tadilatını yapan ustaya verdim. Hepsini kazıttık ve ham bir hale getirdik. Aydınlatmaya gelince, tabii buranın en büyük esprilerinden biri gene aydınlatma. Çünkü duvarları aydınlatarak burayı aydınlatıyoruz. Ve yatağın üzerinde de güzel bir cibinlikle burada böyle daha ferah bir hava katmış oldum. Tavanla ilgili aslında büyük mücadele verdim. Çünkü tam olarak orijinal tavan. O yüzden hani acaba böyle altında uyurken rahatsız eder mi, toz dökülür mü vesaire gibi kaygılarım oldu. Yatak odasında bu evde şimdi asma katlı. Daha önceden de öyleydi. Burada bu döşeme vardı. Fakat çok fazla bu galeri boşluğuna baktığı için açık alanda bir mahremiyet sağlayamıyordu. Bu sefer bu elbise dolabını tam korkuluğun arkasına yerleştirdim. Ve arkasını perdeyle ayırarak hem dışarıdan gelen sesi biraz kesmeye çalıştım. Hem de buranın gerçekten kapalı bir oda havası olmasını sağlamaya çalıştım. Aslında bu da gerçekten içinde yaşarken şu an fark ediyorum. Çok da önemli bir kararmış. Aşağıdan buraya gelirken çok önemli başka bir konu da tabii bu merdiven tasarımıydı. Buraya ilk dekorasyona başladığım zaman burada çok farklı bir merdiven vardı. Öncelikle ölçülendirmesi ve tasarımı çok sıkıntılıydı. Çünkü tam ara katta yatak odasına çıkarken ebeveyn banyosuna çevirebileceğim bir odacık vardı. Merdivenin basamaklarının ölçülerinin tutması, oransal olarak bu büyüklükte bir açık alana hem ufak hem konforlu, emniyetli ve görsel olarak da tatmin edecek bir merdiven tasarımı yapmak kolay olmadı. Öncelikle bayağı tasarım üzerinde çalıştık ve sonrasında da gene basamakları ahşap kapladık. Çünkü genel olarak binanın bütün asma katını oluşturan, tavan küçüklerini oluşturan ahşaplarla en iyi kombinasyonu öyle sağladık. Ara katta yatak odasından da çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz kemerle ayrılan bir odacık vardı ve bu odacığı en iyi banyo olarak değerlendirmeyi düşündüm. Duvarların beyaz olduğu ve boya olduğu, üzerine gene dekorlar koyabileceğim, sadece ıslak olan alanının duşun içi olduğu bir banyo yapmayı daha uygun gördüm. Duş alanına gelince, şimdi yer döşemesinde gene burada tik bir zeminin aslında yakışacağını düşündüm. Tekrar bir dokunuş katılmış oldu banyo için. Biraz aslında eski bir alanda, yani böyle dokusu olan bir alanda tekrar yeni bir karakter getiren bir dekorasyon olmuş oldu. Banyoda gene aynı şekilde bu dışarıya bakan bir penceremiz var, gün ışığının geldiği. Bu alanı jacuzzi olarak tasarladım. Zaten bu aslında çok güzel gün ışığı gelen bir nokta ve dışarıda da parmaklıkları olan bir pencere. O yüzden o alanda biraz çiçeklendirme yaptım ve mahremiyeti biraz da çiçekle sağlamış oldum. Duvar dekorlarını seçerken hep böyle belli bir uyum gözettim. Mesela duvarda şu anda aynanın yanında bir anahtar şeklinde bir obje var. Beyaz duvarın üzerine aslında eski objeler gerçekten harika duruyor. Şimdi ben burada ayna için bayağı dolaştım Ayvalık sokaklarında. Çok güzel aynalar var. Bu da benim hemen böyle küçücük, hani olur mu, olmaz mı, yeter mi, yetmez mi diye beni böyle kaygılandıran bir aynaydı ama yerine çok yakıştı.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yapmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 89 lira 50 kuruş.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç

0: karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Bugün birlikte Ayvalık'ta Rum ve Türk evlerinin bulunduğu bir mahallede iki ev gezmiş olduk. Birincisi işte yapmış olduğum o minimalist ev, beyaz ağırlıklı ve bahçeli olan ev. Diğeri de bu muhteşem taş yığma binanın içinde tamamen eskiye yolculuk yapabildiğimiz, eski ve yeni mimari objelerin yer aldığı bu ev. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size buranın ruhunu biraz yansıtabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.

Ben Trev Uludağ. Bugün size sebzeli muhteşem bir omlet tarifi vereceğim. Havuç kullanacağız, kabak kullanacağız, sivri biber kullanacağız, kırmızı biber kullanacağız, brokoli kullanacağız, dereotu kullanacağız, eski kaşar kullanacağız, taze kaşar kullanacağız. Tabii omlette olmazsa olmaz yumurta kullanacağız, süt kullanacağız, un kullanacağız, çörek otu kullanacağız ve böyle muhteşem aroması olması için de bir rezene kullanacağız. Farkındaysanız brokoli kullanacağız dediğim anda bana bir gülme geldi şundan dolayı. Ben çok uzun yıllar hiç brokoli yemedim. Burada kameraman arkadaşım İsmet var. O da brokolili omlet görünce bir anda dedi ki Allah'ım brokolili omlet mi? Benim başımdan şöyle bir alı geçti. Bilmiyorum İsmet'in başından da böyle bir alı geçti mi? Şimdi biz eşimle birlikte tanıştık. İşte evlilik sürecine girdik. Bu arada ben doğramalarıma da başlayayım. Evlilik sürecine girdik. İşte kayınbabamla tanışacağım. Kayınbabamla tanışacağım zaman da beni eve yemeğe çağırdılar. Çok güzel, her şey harika, her şey çok güzel ilerliyor. Eşim benim ne sevdiğimi, ne sevmediğimi çok iyi biliyor. Hani ne yediğimi, ne yemediğimi. Bana sağ olsunlar, böyle kayınbabam oturuyor, ben oturuyorum. Dibindeyim, yanındayım. Brokoli çorbası yaptılar.

Şimdi duruyorum. Önümde brokoli çorbası. Karşımda müstakbel eşim. Sağ tarafımda kayınbabam. Sol tarafımda kayınvalidem. Müstakbel hepsi. O çorbayı içmezsem hepsi müstakbel olarak kalmaya devam edecek. O yüzden dedim ki Türev bunu yapabilirsin. Gerçekten. Hani tuzlu kahvenin geliştirilmiş versiyonuydu bu bence. Ve ben orada gerçekten brokoli çorbasını nasıl böyle iştahla, nasıl güzel yedim. Sonra da gerçekten sevdim. Buradan eminim İsmet de bu omletten sonra bu brokolili inanılmaz güzel, hatta karnabahar da koyacaktım ama üzerine o kadar fazla gitmek istemedim. O yüzden sadece şu an brokolili yapacağım. Ama diğer besleyici özelliği brokolinin gerçekten çok yüksek ve mutlaka çocuklarımıza brokoli tüketmemiz gerekiyor. Bence hani sizlerin de tüketmesi gerekiyor ama çocuklarınıza mutlaka brokoli yedirin. Hemen diğer doğrama işlemlerimize de yavaş yavaş geçiyoruz. Kabağımızı doğrayacağız. Şimdi bütün malzemelerimizi önce güzel bir soteleyeceğiz. Hatta ocağımızın altını yakalım. Zeytinyağı kullanalım. Brokoli isterseniz birazcık haşlayabilirsiniz de ama ben direkt soteleyeceğim. Soteledikten sonra diğer malzemelerimizi de soteleyeceğiz. Böyle farkındaysanız büyük büyük koyuyoruz. Güzel güzel brokolileri pişireceğiz. Bu birazcık daha büyük olmuş. Birazcık küçültelim. Bütün malzemeleri hepsini karıştıracağız. İnanılmaz güzel, renkli, lezzetli bir omlet elde edeceğiz. Şimdi brokolileri koyduk. Brokoliler yavaş yavaş kendi halinde olmaya devam etsinler. Kabak kullanacağız. Bahsettiğim gibi karnabahar da koyabilirsiniz. Karnabahar da bu denklemde çok yakışacaktır. Havuç kullanacağız. Ispanak koyabilirsiniz isterseniz. Sivri biber kullanacağız. Kırmızı biber kullanacağız. Böyle Antep'in o muhteşem etli biberlerinden kullanacağız. Dereotu kullanacağız. Hepsini güzelce karıştıracağız. Peynirlerimizi ekleyeceğiz. Ve çok güzel sebzeli bir omlet yapacağız. Şimdi bahsettiğim gibi yapımı kolay. Aslında hepimiz evimizde omlet yapıyoruz ya da bir şekilde yumurta yapıyoruz. Bunu aslına bakarsanız evinizde çürümeye yakın böyle bir şey aldınız fazla oldu. Hatırlıyor musunuz? Pazartesi reçeli yapıyorduk. Bir şey aldınız fazla oldu. Ondan bir tane kaldı, bir tane kabak kaldı, bir tane havuç kaldı. Bunların hepsini böyle birleştirip çok güzel, besleyici özelliği çok fazla olan inanılmaz güzel bir bence omlet yapabilirsiniz. Hatta bunu böyle birazcık domatesle de birleştirip üzerine de yumurta kırıp menemen bile yapabilirsiniz. Aslına bakarsanız bu bir nevi yemek olacak ve çok da lezzetli, çok da güzel olacak. Şimdi burada yarım havuç ve yarım kabak kullandım. Diğer malzemeleri haksızlık olmasın diye hepsinden eşit derecede, aynı derecede kullanmak istiyorum. Şimdi sivri biberimiz var. Sivri biberimizin de uçlarını alacağız. Birazcık acı olsun istiyorum. Birazcık lezzet olsun istiyorum. İsmet'e en azından o brokolinin tadını nasıl kapatabiliriz'in yollarını aramak istiyorum. Şu an hepimiz bütün stüdyo ekibi olarak heyecanla bu anı bekliyoruz. Sosyal medyadan İsmet'in bunu beğenip beğenmediğini sizlere paylaşacağım. Hiç endişelenmeyin. Hemen biberlerimizi güzel güzel doğramaya devam ediyoruz. Biberlerimizi doğradıktan sonra hepsini yavaş yavaş pişireceğiz. Bu arada brokolileri çevirebiliriz. Hemen çevirme işlemlerine devam ediyorum. Brokolilerimizi yavaş yavaş çeviriyoruz. Şimdi ocağın altını birazcık kısalım. Hemen bir kapakla hem o buharı ile birlikte yavaş yavaş pişmesini istiyorum ben. Hem de kızartmak istiyorum. Şimdi şurada bu kadar biber de yeterli olacak. Kırmızı biberimizin de hemen şu baş kısmını alalım. Ve kırmızı biberin de yine yarısını kullanacağız. Yarım kırmızı biberle inanılmaz lezzetli, güzel tarife yelken açmaya devam edeceğiz. Sosyal medyadan bana yazıyorsunuz, çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok keyifli şeyler yazıyorsunuz. Yaptığınız yemekleri yapıp gönderiyorsunuz. En çok hoşuma giden yorumlardan birisi, ya evimizin oğlu oldun, her gün evimizdesin yorumu. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Eğer bu dokunuşlarım size ulaşabiliyorsa çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan bana Türev Uludağ diye aratarak ulaşabilirsiniz. Hemen bu arada brokolilerimizle ilgilenmeye devam edelim. Onları ilgisiz bırakmayalım. Bakın buharı görünce mis gibi burası brokoli koktu. Hemen ocağın da altını kıstık.
güzel güzel pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi hatta birazcık zeytinyağı miktarını artırıp yavaş yavaş diğer malzemelerimizi de güzelce ekleyebiliriz. Bıçak yardımıyla. Brokolinin üzerine şu an sivri biberimizi, havucumuzu ve kırmızı biberimizi ekliyoruz. Birazdan kabakları da ekleyeceğiz. Kabağı çok severim ben. Pırasa da ekleyebilirsiniz. Pırasaya da bayılırım. Hemen tüm malzemelerimizi bakın gördüğünüz gibi bir sürü sebze var içerisinde. Tam sebzeli muhteşem bir omlet oluyor aslında. Şöyle hafif bir karıştıralım. Bütün malzemeleri hem kızartarak hem de kapağını kapatarak o buharı ile birlikte hem yumuşasın hem de güzel güzel pişsin istiyorum. Şimdi bu arada omletimizin yumurtalarını kırıp işlemlerimize devam edebiliriz. 4 tane yumurta kullanacağız. Birazcık yumurtanın içerisine biraz un koyacağım. Birazcık da süt koyacağız. Şimdi hemen iyice her şeyi çırpıyorum. Şimdi iyi bir omlet oluşabilmesinin asıl sırlarından biri, bunu sürekli söylüyorum, yumurtalarınızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yani soğuk yumurtalarla omlet yapmanız çok keyifli olmayacak. O lezzeti alamayacaksınız. Ya da diğer bir durum da şu, iyi bir omleti yapmanın asıl sırlarından ikincisi de yumurtaların şimdi görmüş olduğunuz gibi köpük köpük oluşuyor olması. Bakın gördüğünüz üzere iyice çırptığınız yumurtalar böyle köpük köpük hale geliyorlar ve muhteşem bir görüntü ortaya sonunda çıkacak. Şimdi peynirleri omletin arasına koy, içerisinde daha doğrusu peynirleri yumurtanın içerisine rendeleyeceğiz. Ve 3 peyniri de karıştırıp muhteşem bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu arada bütün malzemelerimizi yavaş yavaş şöyle karıştırmaya arada devam ediyoruz. Güzel güzel pişmeye devam ederken kıvamı da bence yeterli. Unumu ve sütümü de kaldırabilirim hemen. Şimdi diğer rendeleme işlemlerine geçebiliriz. Burada eski kaşar kullanıyorum. Bir kısmını da üzerine de rendeleyebilirsiniz ama ben bütün peynirlerin hepsini içerisine koyacağım. Şimdi eski kaşar kullandık. Ekledik. Hem lezzetli, hem güzel, hem besleyiciliği yüksek, inanılmaz güzel, keyifli bir tarif olacak bu. İçerisine birazdan rezeneyi de ekleyeceğiz. Rezene de çok faydalı. Gerçekten şu an tam bir vitamin deposu. Bunu yediğiniz zaman gerçekten vitaminden, mutluluktan ölebilirsiniz. Yani hani hepsi ölmekle ikisi bir arada olmadı biliyorum ama hani bana hissettirdiği şey tam anlamıyla bu. Şimdi peynirlerimizi de aldık. Bütün peynirlerimizi içerisine koyduk. Bu kadar eski kaşar yeterli olacak. Hemen ezine peynirimizi. Evinizde bulundurduğunuz herhangi bir peynirle de bunu yapabilirsiniz. Çökelek vardır, çökelekle yaparsınız. Keçi peyniri vardır, keçi peyniriyle yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir peynirle bu tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış bir durum. Hemen bakın sebzeler ne kadar güzel pişiyorlar. Çok da pişsinler istemiyorum. Çok piştikleri zaman biliyorsunuz vitaminlerini birazcık kaybediyor sebzeler. Şimdi iyice çırpmaya devam ediyorum. Bütün omleti hazırladıktan sonra üzerine dereotunu koyacağız, çörek otunu koyacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Şimdi rezeneyi de hemen var olan karışımımızın içerisine ekledik. Gerçekten İsmet eğer bu omletten yerse herkes bu omleti sever. Şimdi kabaklarımızın da birazcık pişmesini bekliyorum. Şimdi diğer yumurtamızı da birazcık tuz ekliyorum, birazcık karabiber ekliyorum. Çırpmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde tuzu

sebzelerimizin üzerine de ekliyoruz. Sebzeleri burada güzelce, iyice soteliyoruz. Çok keyifli, yapımı çok kolay bir omlet bu. Sebzelerimizi hemen yavaş yavaş soteledik. Şimdi bütün yumurtamızı üzerine ekledik. Bakın şu an tam bir lezzet deposu var önümüzde. İnanılmaz güzel, inanılmaz keyifli görünüyor. Dereotunu alalım. İnce ince dereotumuzu kıyalım. Güzelce. Dereotu da çok faydalı. Üzerine en sonunda çörek otunu ekleyeceğiz. İnanılmaz güzel bir tarif ortaya çıkacak. Şimdi dereotumuzu da kıydık. Hemen omletimizin kenarlarından şöyle birazcık alıyorum. Yavaş yavaş ocağın altını yaktım ki ocağın altının ateşiyle birlikte her taraftan güzelce pişsin. Şimdi omletimizin hemen şöyle alt tarafından yavaş yavaş ayırarak her tarafının pişmesini istiyorum. Şöyle bir sallıyoruz. Evet, şimdi omleti böyle kalın omletlerde özellikle şöyle salladığınız zaman eğer ki her tarafa yani dağılmadan bu hareketi yapabiliyorsanız demek ki hem dibi yapışmamış hem de dibi pişmiş demektir. Ama ben birazcık daha dibinin pişmesini istiyorum. Böyle balık sırtı gibi kızarmasını istiyorum. Balık sırtı gibi kızardığı zaman omletler çok daha lezzetli ve çok daha güzel oluyor. Omleti şimdi diğer tarafını da çevireceğiz. Diğer tarafını çevirdikten sonra tabağımıza alacağız çörek otu ve üzerine böyle güzelce bir dereotuyla birlikte çok lezzetli ve çok güzel bir hale getireceğiz. Şimdi altını şöyle bir kontrol edelim. Evet, tam da istemiş olduğum kıvamda. Hemen şimdi üst tarafta çok fazla sebze olduğundan dolayı tabakla çevirmenizi tavsiye ediyorum size. Tabağımızı aldık. Hemen kalın bir omlet yaptık. Bakın gördüğünüz gibi her tarafta sebzeler var. Aslında bu birazcık İtalyanların frittatasına benzedi. İspanyolların da İspanyol omletine benzedi. İçerisinde birçok malzeme bulundurması sebebiyle. Ama bu tamamıyla Türk usulü bir omlet. Birazcık daha güzelce hemen pişiriyoruz. Bakın çok güzel oldu. Pufudik pufudik oldu. İçerisinde tüm malzemeler çok lezzetli ve güzel olduğuna eminim. Şimdi ocağımızın altını kapattık. Hemen şöyle. Evet. Şimdi sıra geldi son dokunuşlara. Çörek otumuzu ekliyoruz. Dereotumuzu güzelce ekledik. Ve birazcık daha dereotu şuralara ekleyelim. Ve sebzeli omletimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyum? Sence?
1: Bazen yapıyorsun, bazen yapamıyorsun.
0: Bazen yapıyorum, bazen yapamıyorum ama bunun kararını sen değil, sayın seyircilerimiz verecek. Bu senlik bir şey değil yani, evet.
1: Bana göre böyle.
0: Hayır, bu tamamen benim fikrimdi, senin fikrin değildi.

Ya şu anda inanılmaz korkuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü Kumburgaz'da bir köpek eğitim merkezine geldik. Biraz benim köpek fobim var aslında. Onu da yenmeye geldim. Hani biraz üstüne gideyim ki bu korkum azalsın. Ben çok detay vermeyeyim. Evet, içeri geçip işime başlayayım.

0: Bingöl. Kendisi muhteşem bir köpek eğitmeni. Her türlü köpeği dize getiriyor. Merhaba efendim, hoş Merhaba. Geldiniz programımıza.
1: Teşekkürler, sizler de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Adım İrfan Bingöl, Erzurum doğumluyum. 1975 Erzurum doğumluyum. Yaklaşık 24 yıldır bu mesleği yapıyorum ailemle beraber.
0: Ben bugün buraya niçin geldim? Çırak olmaya geldim.
1: Tamam. O zaman biz de size...
0: Elinizde bir şey hazırlamışsınız bana.
1: Şimdi bu bir tasma. İşte her zaman yanınızda bulunması gereken bir tasma. Yani neden yanınızdan ayırmayacaksınız? Çünkü her an bir köpek kaçabilir. Bir köpeği tutmanız gerekebilir. O anda boynundan tutmak değil, hemen tasmayı takmanız lazım. O yüzden bunu hemen biz size... Şöyle, bu her zaman burada tasmanız takılı oluyor. Evet.
0: Yakıştı mı?
1: Şimdi ilk önce köpeklerimizin... Ya köpek eğitmeni olabilmek için önce mutfağa gideceğiz. Yani köpeklerin kaldığı yerden başlayacağız. Ondan sonra eğitime geçeceğiz.
0: Ondan sonrası yok bende şu an. Şu an bu durumu düşünüyorum ben. Ne yapabilirim diye.
1: Bakalım.
0: Başarılı olabilir miyim bilmiyorum. İrfan Bey karar verecek ona.
1: İnşallah göreceğiz.
0: Buyurun gidelim o zaman.
1: Tarçını şimdi alalım yerinden, boş bir kafese alalım, ondan sonra yerini yıkayalım.
0: Alalım derken?
1: Evet.
0: Ne yapacağım? Tarçın, merhaba. Nasılsın? Eyvah.
1: O da dışarı çıkmak istiyor.
0: Tamam, seni dışarı çıkaracağım ama uslu durursan. Tamam,
1: önce
0: tamam.
1: Kapıyı açıp siz içeri girip kapıyı örtüyorsunuz.
0: Ne?
1: Tabii. Çünkü kaçmaması için. Şimdi şöyle yapın, o yokmuş gibi. Siz köpek eğitmeni olmak istemiyor muydunuz?
0: Evet, istiyorum tamam, da böyle değildi benim
1: yani
0: düşündüğüm.
1: Yani siz buraya girmeden nasıl onu alıp çıkaracaksınız? Önce içeri girin. Şimdi kapıyı açtık, direkt içeri girin. Girin içeri, hayır Tarçın.
0: Tarçın.
1: İçeri girin. Hayır. Hayır. Girin içeri, içeri girin. Evet.
0: Tamam Tarçın.
1: İçeridesiniz.
0: Tamam, sakin.
1: Bana önce otur komutu verin. Otur değil.
0: Otur.
1: Otur, tasmayı gösterin.
0: Otur.
1: Evet, takın tasmayı.
0: Tamam,
1: tasmayı
0: otur.
1: Takın boynuna.
0: Tamam, Tarçın otur. Ya tamam, otur oğlum.
1: Peki.
0: Otur.
1: Tarçın bekle.
0: Takamadım.
1: Takın, tasması burada. Takın tasmayı. Takın. Evet. Şimdi kafese götürüyorsun. Biraz hızlı hızlı ama. Hemen sağ tarafa. İçeri girin. Siz de girin içeri. İçeri girin. Kapıyı örttük.
0: Tamam. Sakin.
1: Evet, şimdi dışarı çıkabilirsiniz. Hayır Tarçın.
2: Tuğba'nın rengi soldu.
1: Şimdi köpek eğitmeni olmak istiyorsunuz, doğru mu?
0: Evet.
1: Ama yani köpeğin içi kafesine girdiğiniz andan itibaren köpekle olan iletişiminizde bir sefer çok büyük bir sorun var. Çünkü köpek sizi gördüğünde heyecanlanıp çıkmak istiyor. Ama siz ısrarla onun heyecanını daha çok besleyip oyuna çeviriyor. Yani korkunuz onu aslında lider hale getiriyor. Bu şekilde...
0: Bir yere varamayız.
1: Hayır, bu şekilde olmaz tabii ki. Şimdi onun yemeğini hazırlayalım. Şey, yerini önce yıkayalım, sonra yemeğini hazırlayalım.
0: Şu an çok iyiyim ya. Ben en sevdiğim şeyi yapıyorum şu an, temizlik.
2: Bilmez miyim?
0: Tarçın bugün en şanslı köpeklerden çünkü Tuğba ablacığı onun kafasını temizliyor. Şöyle. Bence yeter ya. Zaten yine batıracak. Yine kirletecek buraları.
2: Kaytarma Tuğba.
1: Yani biz bir kafeste bu kadar zaman geçirirsek 100 tane kafesi herhalde bir haftada bitiririz.
0: Şimdi size bir şey demek istemiyorum çünkü elim mahkum.
1: Tamam.
0: Arkadaş, ben buraya temizlik yapmaya mı geldim yoksa köpek eğitmeni olmaya mı geldim bilmiyorum ya.
1: Aşçı, mutfağa girmeden aşçılığı öğrenebilir mi sizce?
0: Hayır.
1: Demek ki önce mutfağa girmek gerekiyor. Güzel, güzel. Bunu gayet güzel yaptınız.
0: Evet, çünkü benim... Düşüyordu. Uzmanlık alanım temizlik.
1: Şimdi mamasını koyalım yerine.
0: Alalım mamasını.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Nereye koyacağım?
1: Mamasını su, bakın su orada. Suyun
0: tamam.
1: Hemen sağ tarafına koyun. Daha sağ, sağ tarafa. Biraz daha sağına. Evet, oraya bırakın. Tamam. Şimdi tarçını yerine alıyoruz. Yeri temizlendi. alalım, yemeğini yesin.
0: Alalım mı?
1: Evet.
0: Arkadaşlar alır da onu ya.
1: Birazdan tarçını bana eğitime getireceksin. Eğitim çalışması yapacağız.
0: Yani alışayım diye mi böyle yapıyorsunuz?
1: Yok. Yani kural bu.
0: Merhaba Tarçın. Nasılsın?
1: Direkt içeri giriyorum. Hayır Tarçın. Hayır. Hayır.
0: Tamam, sakin. İçeri giriyorum. Sakin.
1: Harika, bu kadar işte. Alalım şimdi. Yerine
0: yaptım,
1: götür.
0: Yaptım.
1: İçeri girdiğinizde eğitim almış bir köpeği önce otur komutu vereceğiz. Tasmasını çıkaracağız. Biz yemeğini şimdi yiyebilirsin dediğinizde yemesi lazım.
0: Arkamdan bir şey oldu.
1: Peki şimdi eğitim alanına geçelim. Sırada... Kane Corso'muzu alacağız.
0: Ha?
1: Tabii. Bunu eğitim alanına alıp yürüyüş yapacağız.
0: Tarçını alaydım ben.
1: Onu da önce onu o yemeğini yemiş. Şimdi tarçın yemeğini yiyip biraz dinlenecek. Sonra eğitim alanına alacağız yürüyüşe.
2: Her şeyin sırası var. Tuğba'nın tüm planları tarçın içindi.
0: Dalga geçiyorsun değil mi benimle şimdi? Evet, dalga geçiyorsun. Ya çok büyük bir köpek.
2: Kani Korsa Tuğba, dikkatli olmalısın.
1: Yani madem bu işi yapacağız, her zaman Golden Retriever'lerle ilgilenmeyeceğiz.
0: Ama o daha sevimli,
1: sakinli. Sosyal bir köpek. Bu biraz daha sert mizaçlı bir köpek. Dolayısıyla da her köpeğin yanına girebiliyor olman lazım. Çünkü köpek sahipleri bize hep Golden getirmeyecekler. Her türlü cins gelecek buraya. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin yanına rahatlıkla giriyor olabilmen lazım. Bunu öğreniyor olabilmen lazım. Bakalım yapabilecek misin, ama ben inanıyorum senin yapabileceğine. Hadi bakalım.
0: Ağlamak istiyorum ya. Hadi ama bakalım. Yine o tasması.
1: Evet.
0: Yok, yapamayacağım herhalde.
1: Hadi bakalım. Direkt içeri giriyorsun. Aç ve gir içeri. Gir içeri. Gir.
0: Nasılsın?
1: İçeri gir. Ben kapıyı örtüyorum. Şimdi Tuğba çök yere. Yere çökersen o sakin olur. Tasmasını rahat takabilirsin.
0: Gel. Dur oğlum.
1: Aferin, bu kadar ya. Budur işte.
0: Ay ben şu an şoklardayım. Ben bu işi nasıl yapıyorum şu an?
1: Geliyorsun.
0: Oğlum gel, yavaş.
1: Durun.
0: Dur. Gel, sakin.
2: Tuğba, ben de şok oldum.
1: Şimdi eğitime başlayacağız. Biraz önce anlattığımız neydi? Bakın yürüyüş yapıyorlar. Onların yanına yaklaş, yani beraber yürüyeceksin ama köpeğin onlarla temas kurmaması lazım.
0: Bir de.
1: Tabii temas kurarsa bir kavga olabilir.
0: Elim ağrısı.
1: O yüzden de onlardan mümkün olunca bakın böyle nizami yürüyüş yapacağız.
0: Felix duydun mu? Bence siz bana Felix'i anlatın ki o anlasın ki bana zorluk çıkarmasın, öyle değil mi?
2: Tuğba, Felix'le mi konuşuyorsun?
0: Evet, delirdim. Evet, köpekle konuşuyorum, delirdim.
1: Tasmayı aldım. Bir de şöyle yapıyorsun. Bak şimdi. Ben bir tane göstereyim,
0: tamam,
1: istersen, olur mu?
0: Tamam, siz gösterin. Tamam. Evet, başlıyoruz. Hadi buyurun. Hadi.
1: Kollarımız aşağıda.
0: Böyle.
1: Evet, aşağıda rahat ol. Ama çekmesine müsaade etme. Çek. Onu uyar ama.
0: Felix.
1: Şimdi bak, o seninle sana yakın olmak istiyor, sen ondan uzak durmaya çalışıyorsun. Nasıl olacak?
0: Ne yapacağım?
1: Çek tasmayı, izin verme. Hayır Filiz.
0: Ya kızarsa?
1: Çök yanına, çök. Çök. Önce ona bir dokun, bir sev onu. Evet. Sev. Yani o temas, iletişim olmadığı zaman yürütemezsin ki onu.
0: Evet.
1: Çok iyi bir iletişim kurman lazım. Bakın bu.
2: Felix'in sevgiye ihtiyacı var Tuğba.

0: La la la la la. Felix gel oğlum.
1: Sokakta sen yürürken Felix'le eğer bir sokak köpeği çıksaydı karşımıza...
0: Yanlıştım.
1: Değil mi?
0: Yanlış, perişan olmuştum.
1: Evet.
0: Ne kadar da zormuş bu işler.
1: Sen bununla kumanda edemeyeceksin bunu,
0: evet,
1: belli.
0: Evet, bir şeyler oldu
1: tamam.
0: Ya.
1: Alalım onu.
0: Sakin ol, beni kaybettin. Beni kaybettin
1: buradan
0: Felix. Tamam,
1: evet,
0: gel. Aa, gel tatlım, gel.
1: Hiç onunla ilgilenme. Gel, gel, hiç ilgilenme. Bak, onlarını kaldırma. Evet, devam et öyle, devam et. Bakma ona.
0: Tamam, bak.
1: Bakma, bakma.
0: Tamam, bakmıyorum. Bebek sahilinde yürüyebiliriz artık. Ama sizi dinliyor, beni dinlemiyor ki.
1: Şimdi köpeği kendinden uzaklaştırırsan Carlos'u, dolayısıyla Carlos seni dinlemez. Önce Carlos'la bir iletişimin olması lazım. Biraz onunla yakın ol. Mesela dokun ona, az önce Felix'e dokunduğun gibi. Uzak durma, daha yakın ol. Evet, bak o da seninle tanışmak istiyor.
0: Merhaba.
1: Bak, evet, daha teslim oldu, ne yapsın?
2: Gayet iyi Tuğba.
0: Yat.
1: Evet.
0: Süper. Korktu benden. Hadi Carlos, yat, yat. İşte beni mahcup etmedin kameraman abilerine ya.
1: Onu ödüllendir ama şimdi.
0: Ne vereceğim?
1: Seveceksin.
0: Sevgi vermem gerekiyor,
1: evet.
0: Doğru. Carlos. Carlos. Carlos. Kalk. Kalk oğlum, kalk. Hadi, kalk. Carlos. Carlos. Kalk oğlum, hadi. Gel. Carlos'cum çok teşekkür ediyorum.
1: Onun artık yemek yeme zamanı.
0: Katkılardan dolayı ve beni üzmediğin, beni buralarda koşturup rezil etmediğin için
1: paşayı
0: çok teşekkürler.
1: Alalım. Hadi bakalım.
0: Allah'ım bugün çeşit çeşit köpeklerim oldu. Paşa, hoş geldin programımıza. Değil mi?
1: Ne yapıyorduk? Elimizi çekmiyoruz.
0: Ama böyle zarar vereceğim diye korkuyorum.
1: Hayır, ama onu uyarıyorsun çünkü sen. Çok gel bakayım. Bak bu.
0: Heh,
1: daha
0: tamam.
1: kararlı davran.
0: Tamam.
1: Kendinden
0: paşa.
1: Emin ol.
0: Otur paşa, otur.
1: Hadi yat komutu ver.
0: Yat.
1: Yeri göster.
0: Yat paşa, yat. Allah'ım inanamıyorum ya. Çok çok tatlısın. Çok zevkli ya. Ben bu işi çözdüğüme inanıyorum. Peki sizinle çalışabilir
1: sevdiğin
0: miyim?
1: Sevdiğin köpeğin aslında 3 kişi ısırdı.
0: Ne?
1: Evet. Gör, işin sonunda söylüyorum. Neden? Çünkü başta söylemiş olsaydık sen bu kadar rahat dokunamayacaktın, değil mi?
0: Evet.
1: 3 kişi ısırmış.
0: Şunu bir 2 dakika tutar.
1: Ama artık bunları şu an bitti. Onlar geçmişte kaldı.
0: Hadi şu kameraman abilerine bir atla bakayım üstüne. Demek sen 3 kişi ısırdın ha? Neden böyle bir şey yaptın? Paşa. Neden böyle bir şey yaptın? Söylemek ister misin?

0: İrfan Bey, gerçekten kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz teşekkür
0: ederiz. Bizlere kapılarını açtılar. Benim köpek fobimi biraz da olsa yenmemi sağladılar. Ben normalde bu kadar haşır neşir asla olamazdım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, sizlere. Sağ olun. Sizlere bu anlamda olumlu bir katkımız olmuşsa eğer, ne mutlu bize.
0: Gelecek programda yeni görevlerle tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Tebrikler, güzel
1: kızım. Teşekkür ederim babacığım. Her şey o kadar güzel ki.
2: Canımdan çok sevdiğim güzel çocuk. Öyle sevinçliyim ki bugün.
1: Çok teşekkür ederim cici anne. Bana senelerdir yaptıklarınızı unutmayacağım. Bana annesizliği hiç hissettirmediniz. Acısını hiçbir zaman unutmadığım rahmetli annemin sevgisine yakın bir sevgiyle karşılık verdiniz.
2: Canım kızım.
1: Mersi dadıcığım, sevgili ağabeyim bu dansı bana lütfeder mi?

0: giderse.
1: Yeğenim Orhan'ı unuttun Sevgi. Çocukcağız bayağı bozuldu.
0: Çok özür dilerim Sayın Orhan Beyefendi. Kendimi nasıl affettirebilirim?
1: Yeni yaşın uğurlu olsun Sevgi. Müsaadenle Faruk. Çok yakışıyorlar birbirlerine.
2: Herhalde Sevgi'yi amcamızın oğluyla evlendirmeyi düşünmüyorsun baba.
1: Neden olmasın? Camcıoğlu ailesi dışarıya kız vermez. Yoksa kız kardeşine Orhan'ı layık bulmuyor musun?
2: Onun gözü kız kardeşimde değil, senin paralarında. Aklınca onunla evlenip senin yerine geçecek.
1: Adam ol da bu işe sen sahip çık. Biliyorsun bizim işlerde biliği kuvvetli olan kazanır.
2: Sevgilerin en güzeli...
0: insan sevgisi.
2: Sevgilerin en güzeli seni sevmek. Ne düşünüyorsun?
0: Yarın okula dönüyorum.
2: Son senen. Sonra diplomayı alıp geleceksin. Sonra da seni babandan...
0: Tarsus da o kadar uzak ki. Babam beni niçin bu kadar uzak bir okulda okutuyor? Allah ısmarladık cicihanneciğim.
3: Güle güle yavrum, kendine iyi bak.
0: Dadıcım, Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle kızım.
0: Allah'a ısmarladık Orhan.
2: Güle güle.
0: Abicim.
2: Güle güle kardeşim.
0: Oh babacığım.
1: Yavrum.
0: Oh canım.
1: Yavrum benim. Gel. Gel yavrucuğum, gel. Hasan efendi dikkatli ol. Tarsus'a okula gidince bana hemen telefon et.
4: Emredersiniz beyefendi.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle, güle yavrum.
4: Güle güle.
1: Güle güle.

0: Tarsus bağırıyor. Ha evet, bekliyorum.
1: Evet beyefendi, Salim'im Tarsus'a vasıl olduk. Sevgi Hanım'ı koleje yerleştirdim.

0: Bir ailede iki kral olmaz Orhan. Kız kardeşimle evlensem bile bir şey fark etmez.
1: Allah Adil Bey amcaya uzun ömür versin. Kitabın son sayfasında ne yazar kimse bilmez.
2: Ben bilirim.
3: Hadi bakalım cici kız, bu akşam senden iyi haberler bekliyorum.
4: Patron, yukarıdaki adam zorluk çıkarıyor.
3: Peki, geliyorum.
0: Ben gidiyorum.
1: İşin en cavcallı zamanda gitmen doğru olur mu?
0: Boş ver.
1: Sen gidersen ben de giderim.
5: Beyler, sinirlerinize hakim olun, basıldınız. Faruk'la Orhan neredeler?
6: Gittiler beyefendi, yanlarında bir iki tane kız vardı.
5: Aptal herifler, tam işe yarayacakları zaman toz olurlar. Hepinizin parası müsaade edilmiştir. Bozdur şunları. Bu paralarla ancak Atıf Yanyalı'nın kumarhanesinde oyuna devam edebilirsiniz.
7: Sen Atıf Yanyalı'nın adamısın, değil mi?
5: Oğluyuz bugüne bugün. Hem de öz bir öz ha!
7: En son onunla bir anlaşma yapmıştık. Ben ona karışmayacaktım, o da bana havlamayacaktı.
5: Yoo, yanlışım var camcıoğlu. Anlaşmayı sen bozdun. Üst katta randevuculuk yapmak kumarhaneciliğin şanına yakışmaz. Bu akşam bütün müşterilerimizi arakladım.
7: Ya senin ihtiyar çok mu namuslu işler çeviriyor? Gazinoculuk, otelcilik numarasına çevirdiği dolapları istersen anlatayım.
5: Sen onu dedenin külahına anlatırsın. Hadi eyvallah! Yanlış şunu unutma, bir daha bu işe girersen polis burayı basacak, mahvolursun!
7: Gitmeyin, ne olur gitmeyin! Yalvarırım, gitmeyin, siz onun dediklerine bakmayın! Ne olur, gitmeyin! Gitmeyin!
8: Benim aptal oğlum, o çirkefe taş atma diye sana kaç defa söylemiştim!
5: Kusura bakma baba, 40 yılda bir kendi başımıza iş yapalım dedik.
8: Bundan sonra bana sormadan adım atmak yok. Senin yerine bütün işleri Gamsız görecek.
5: Gamsız abi bütün İstanbul kabadayılarının kralıdır. Onun emrinde çalışmak benim için şereftir.
9: Hangi şeref? Beşiktaşlı şeref mi, Fenerbahçeli şeref mi? Babalık senin biraz daha yaşamanı istiyor evlat. Çünkü seni çıkaran fabrika top attı. Bugüne bugün Atıf Yanyalı'nın ismini yaşatacak tek insan sensin.

0: Büyük bir revi hazırlıyor. İstanbul'da yer yerinden oynayacak. Başrolde de Ayla Gürsoy.
1: Ayla Gürsoy'un Adil Bey de peşindeymiş.
0: Adil hava alır, hava!

0: patron maşallah, biz kompleyiz. Adil'in gazinosunda 5-6 masalık insan var.
1: Elbette dolu olacağız. Benim gazinomda sahneye giden yollar mutfaktan geçer.
2: Sen de ben!
1: Koş, bir ambulans çağır, çabuk çekilin, rica ederim çekilin! Oturun yerlerinize, çekilin! Rica ederim, buyurun, çekilin, çekilin, açılın şöyle!

0: Mutfak ne tarafta?
1: Bu tarafta efendim.
2: Demek bu balıklar ha?
0: Balıklarınızın hepsi bozuk. Gazinonuzu kapatıyoruz.
3: Balıkhanedeki adamımızın verdiği balıklar tesirini gösterdi.
4: Çocuklar, lütfen acele edin. Kalkıyoruz çocuklar. Lütfen çabuk çabuk binin. Hadi çocuklar, çabuk. Başka kalan yok değil mi çocuklar? Evet, gidiyoruz.

0: Vallahi billahi çocuklarımın ölüsünü öpeyim ki işler çok kötü. Kasa tam takır, sıçan düşse başı yarılacak. Atıf Bey abime Allah uzun ömürler versin, kapısında köpeği olayım, beni bağışlasın. Baki selam ellerinden öperim.
1: Hemşerim, ben buraya selam götürmeye gelmedim. Yumurtla paraları da gideyim.
0: Aferin çocuklar, öyle bir yere götürün ki nereden geldiğini anlamasın. Şehirler arası mı? Oo, Adil Camcıoğlu beyefendi mi? Atıf'ın adamının işi tamam.

0: Sakın ateş etmek yok, dikkatli olalım, yakalayalım, hadi!
1: Bir dakika çocuklar, beni dinleyin lütfen! İşte çocuklar, kolej bitirme kompozisyon göreviniz... ...Mevlana Celaleddin Rumi hakkında gerekli malzemeyi topladınız.
2: Şimdi nereye gidiyoruz?
1: Lokantaya gidiyoruz, fırın kebabı yemeye! Bir dakika! Evet çocuklar, anne, Sevgi nerede?
3: Sevgi! Kebap mı yapıyor Sevgi?
2: İşte geliyor hocam!
4: Sevgi nerede kaldı?
1: Hadi Sevgi, lokantaya gidiyoruz!
5: Öğretmenim, canım yemek yemek istemiyor! İzin verin de siz yemek yerken ben burada biraz daha kalayım.
1: Peki Sevgi, sana bir saat müsaade ama bir saat sonra burada ol. Hoşça kal.

کافی پر پرست مجوسی olsan da yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan

Sevinçli bahar geldi, yarın elçisi geldi. Mestiz, aşığız, kararsızız.

0: senin gülmen için gülşene geldi. Dikenim senin yüzünü görmek için güzelleşti. Susam çiçekleri ırmak kenarlarında, senin güzelliğini açıklamak için baştan ayağa dil kesildiler. Gonca bile büklüm büklüm oldu.
1: Bana yardım eder misiniz?
0: Her saat düşmanın tuzağındayız. Dosttan bize bir yardım, bizden ona 100.000 secde. Dosta kim acır, yine dost. Hastanın ahını kim duyar, yine hasta. Şefkatli baharın gözyaşları nerede? Gelsin, dikenin eteğini güllerle doldursun.

0: Binlerce ateş, binlerce duman, binlerce gam, işte bunun adı aşktır. Binlerce dert, binlerce eyvah, binlerce bela, işte bunun adı da yardır.
1: Ne güzel sesler çıkıyor bundan. İlahi bir ses. Sanki Tanrı'nın sesi gibi.
0: Bunun adı neydir? Ayrılıklardan şöyle şikayet eder. Kamışlıktan beni kestikleri zaman acı feryadımla bütün insanlar inledi. İşte bu garip ses, bütün bu inleyişin sesidir. Çocuklarım, bugün sevgilinin yüzünün görüneceği gündür. Bugün büyük güneşin doğacağı gündür. Aşkın yüzünden perdeyi kaldırın.

yine hep böyle yapıyor bu kız. Ne de bu kız canım? Hey efendim. Çocuklar isterseniz şey yapalım. İçinizden birisi parasın sevgiye. Suna, Suna sen git bak. Hadi bakayım.

0: Çocuklar 5 dakika mola. Lütfen çocuklar, hepinizden rica ediyorum, fazla uzaklaşmayın çocuklar. Tam 5 dakika sonra kalkıyoruz. Hadi çocuklar.
1: Beni otobüs çok tuttu, midem bulandı. İlaç var mı?
2: Nasılsınız? Havasızlıktan bunaldınız değil mi?
3: Yok. Alışkınım böyle şeylere.
2: Niçin kaçıyordunuz onlardan?
3: İlk defa haklı olduğum bir davadan kaçıyorum. Şimdiye kadar hep tehlikenin, kavganın, tabancanın üstüne giderdim. İçinde ölüm bile olsa.
2: Ölüm bile mi olsa? Ölümden de korkmaz mıydınız?
3: Ölüm korkusu diye bir şey aklıma bile getirmezdim. Ama o an... gözleriniz gözlerime değince felaketim oldu.
2: Felaketiniz mi oldu?
3: Evet, ilk defa ölümden korktum. Ölümün gereksizliğini, yaşamanın güzelliğini anladım. Sonra o büyük sözler, o tanrısal müzik.
2: Binlerce ateş, binlerce duman, binlerce gam... İşte bunun adı aşktır.
3: Binlerce dert, binlerce eyvah, binlerce bela. İşte bunun adı da yardım.

0: yere inmiş ayetten kim haber verecek? Doğruyu eğriden kim ayıracak?
1: Sevgi, yine erken kalkmışsın. Neyin var Sevgi? Bugün diploma alacağımız için memnun değil misin yoksa? Hepimiz evlerimize dönüyoruz. Belki de bu Tarsus'ta gördüğümüz son sabah.

0: Konya'dan sevgilerle. Ey Ateşlim, yangından haberin var mı?
1: Hangi yangından?
0: Doğru be Ateşlim, senin içindeki yangından başkasını gördüğün yok. Adil Bey'in Boğaz'daki oteli yanıyor.
1: Neden çıktı yangın?
0: Neden olacak, elektrik kontağından. Seninkinden ne haber?
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Kimden olacak, meçhul sevgilinden. Ateşlim!

0: Ne?
1: Sen Konya Ovası'nda buz gibi bir serap görmüşsün. Orada Adil Bey'in oteli yanıyor, burada Atıf Bey'in oğlunun barcığı. İster misin sana bu kazığı Adil Bey atmış olsun? Hani o meşhur Adil Bey? Hı? Kızma be ateşlim! Ne yazık ki ben aşktan anlamam. Adım gamsız, gözlüğüm camsız, yumruğum da biraz insafsız ha!
2: Ali, nereye gidiyorsun?
3: Sıkıntıdan boğuluyorum baba. Müsaade et de İstanbul'dan dışarı çıkayım.
2: Bana bak Ali, ben senin canını sokakta bulmadım. Konya işine yolladığıma bin pişmanım zaten. Sonunda bu işlerin başına sen geçeceksin. Bir serseri kurşunla pisi pisine ölmene gönlüm razı olmaz. Bir iki güne kadar gazinoyu açıyoruz. Hadi, şimdi doğru gazinoya prova işlerine nezaret edeceksin. Gamsız benimle gel, iş anına gidiyoruz.

0: Konya'ya Celep Teyfi'nin cenazesine çelenk yollandı mı?
1: Evet efendim. Varisleri de sizin bütün alacaklarınızı yolladılar.
2: Vah zavallı
0: küpü vah! Namusuyla parayı ödeseydi, şimdi metreslerinin koynundaydı. Muhasebeci bey, kasayı sen aç. Alo!
3: Adil'in işidir bu.
0: Evet. Çabuk etfaiye haber verin! Çabuk!
4: Vah zavallı Atıf Yanyalı vah! Gençliğinde hiç de fena adam değildi.
5: Sevgi geldi. Canım yavrum! Geldim yavrucuğum!
6: Babacığım!
5: Ah canım evladım benim, hoş geldin yavrum!
7: Evladım!
6: Canım da. Size neler anlatacağım?
5: Olur yavrum!

0: evinden kaçta çıkmış?
1: 6:30'da. Bütün sahne kıyafetlerini almış.
2: Evdekilere bu akşamki temsilin onun sanat hayatının en parlak gecesi olduğunu söyledi.
0: Patron, Ayla Gürsoy'un sahne kostümleri. Adamlarımız gazinoya geliş yolunda bulmuşlar. Ölüm fermanını imzaladı adil namussuzu.
3: Alçak namussuz. İstanbul'u sana mezar edeceğim. Gelin benimle!
4: Ne yapıyorsun baba? Adi kumarhane kabadayıları gibi Adil Bey'in tozunu mu almaya gidiyorsun? Koca Atıf Yanyalı'ya bakın!
3: Sen karışma!
4: Burası İstanbul baba! Polisin elinden kurtulamazsın, keserler soluğunu!
3: Peki ne yapalım?
4: Şimdiye kadar hep zekalarınız çarpıştı!
0: Dişe diş patron! Senin elin ayağın Ayla Gürsoy'du! Adil Bey'in de eli ayağı kızı! Bu akşam evinde okuldan dönüşü şerefine... ...kızı ve arkadaşlarına bir maskeli balo veriyor! İstersen kaçıralım patron! Bak eli ayağı nasıl kesilecek!
3: Yaşa be gamsız! Al Ali'yi, al ötekileri! Gidin getirin o**un kızını gizli köşke!
5: Bana daima gençlik yıllarımı hatırlatır bu nevi toplantılar, bilmiyorum ben. Gecenin kraliçesisin sevgi.
6: Hep aynı şeyleri söylemekten sıkılmıyor musun Orhan?
5: 100 defa söyledim, 1000 defa da söylerim sevgi, seni seviyorum.
6: Yeter artık, bir daha böyle saçma laflardan bahsedersen seninle arkadaşlığı bile keserim.
5: Canım kızım benim, bu dünyada tek servetim sensin. Seni böyle sevinçli görmek beni öyle mutlu ediyor
6: artık
5: ki...
6: Artık hep yanındayım baba.
5: Ayoo, seni Avrupa'ya yollayacağım sevgi. Üniversitelerin en iyisinde okuyacaksın.
6: Ben burada kalmak istiyorum.
5: Aman sırasıma şimdi, hadi eğlenelim boşver hadi.
7: Bana bak namus düşkünü, bir daha kız kardeşime aşk numaralarına girmekten vazgeç. Amcamın oğlu demem, sererim leşini.
5: Onu çok seviyorum.
7: Sevgi seni sevmiyor. Zavallı hiçbir şeyden habersiz, bir melek kadar temiz. Seni şikayet etti bana. Bir daha yanına yaklaştığını görmeyeceğim.

0: Onunla evlenmemden korkuyorsun. Ailenin başına geçmemden.
1: Maksadın ona sahip olmak değil, aklınca paralara konmak.
2: Beyefendi, toplantı için sizi bekliyorlar.
3: Çağırıyorlar, hadi bakalım, bu gece bol bol eğlen. Orhan, Faruk, gelin benimle.

İşte o. Kırmızı elbiseli genç kız Adil'in kızı Sevgi. Çaktırmadan yanına yaklaş dans et onunla. Ben o sırada işimi görürüm.

0: Durun ne olur! Başım döndü birdenbire!
1: Sizsiniz değil mi? Günlerdir, aylardır benliğimi saran bu ilahi siz. Tanımadınız mı beni yoksa? Konya'da Mevlana türbesinde, sonra yolda...
0: Susun ne olur!
1: Nasıl susabilirim? Tanrı'nın bu lütfu karşısında nasıl sessiz kalabilirim?
0: Burada ne arıyorsunuz? Davetlilerden biri olduğunuza göre bizim ailenin çok sevdiklerinden biri olacaksınız. Davetliler listesini babamla ben hazırladım. Allah'ım ne kadar mutluyum! Söyleyin kimin nesisiniz? Bize yakın biri olmanız ne güzel bir şey! Söyleyin ne olur! Çıldırtmayın beni meraktan! Kimsiniz?
1: Şu anda her şeyi unuttum. Kimim, niçin burada bulunuyorum? Hepsi uzaklarda kaldı onlar. Karanlıklar içinde kayboldular. Aydınlıkta yalnız sen ve ben varız. Sevgi ve Ali.
0: Ali ve sevgi.

0: Sevgi'nin dans ettiği genç kim?
1: Burada kimin ne olduğu belli mi hanımcığım?
0: Çok fazla birbirlerine sarılıyorlar, hayırdır inşallah.
1: Allah sonunu iyi etsin. Bu maskeli balo da Sevgi'nin nereden aklına geldi? Ben Adil Bey'e bir bakayım.
0: Adil, Faruk ve Orhan'la çok mühim bir toplantıya gitti.
1: Haa, o mesele.
2: Allah'ım, nasıl da her şeyden umudumu kesmiştim. Tek teselliğim Mevlana'yı okumaktı. Tanrı aşkının büyüklüğünü, insan dostluğunun ölmezliğini yudum yudum tadıyordum. Sen gönlümün gözü ve ışığısın.
3: Gözüm seninle ne güzel aydınlandı. Sen incilerle dolu ne güzel bir denizsin.
2: Sen yıldızlarla dolu ne güzel göklersin.
3: Sen herkes çiçekleriyle dolu ne güzel sahra.
2: Ruhlara senden sarhoşluk gelir.

Kalk git.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.
8: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Abi ne yapıyoruz biz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
8: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
12: Çok güzel.
13: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
14: Şipşak, işlem tamam.
15: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
21: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
23: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
24: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli

0: Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
5: Neydi bu?
6: Evet, bu ne?
5: Nedir bu?
6: Kukla mı?
5: Kuşları...
6: Cadı. Canavar.
5: Cadı mı?
7: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
4: Eğlenceli cevaplar.
8: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
4: Kahkaha attıran görüntüler.
9: Var mı daha şey?
5: Bitti.
6: Bitti. Bay bay.
9: Tamam ben artık anladım. Üç gün sık.
4: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Abi motor komple gitmiş.
17: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
18: Hesap!
17: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Senin babanın yaptıkları yanında benim sana yaptıklarım hiç kalır. Seni bu masanın üzerinde çırılçıplak oynatacağım.
12: Sevgi.
13: Ali. Kurtar beni Ali. Çok merhametsiz insanlar bunlar.
11: Senin baban çok mu merhametli?
12: Babasının günahını kızına mı çektireceksin? Affet onu baba.
13: Baban mı? Bu merhametsiz adam, bu kendini kaybetmiş adam senin baban mı?
12: Düzelecek her şey Sevgi. Babam senden özür dileyecek.
11: Ne? Ben mi özür dileyeceğim? Vay vay vay vay. Bizim delikanlı abayı yakmış. Hem de kime? O namussuz adilin kızına!
13: Beni öldürebilirsiniz. Tokatlayabilirsiniz. Fakat babama namussuz diyemezsiniz. O şerefli bir insandır.
11: Senin baban şerefli ha? Anadolu'dan gelen zengin iş adamlarını kumarhanelerinde söğüşleten, gazinolarında kazık üstüne kazık atan, bir sürü genç kızı randevu evlerine düşüren, batağın ta içine yuvarlayan Adil Efendi mi namuslu?
13: Hayır. Hayır. Hayır!
12: Yeter! Yeter artık baba! Evet Sevgi, maalesef babamın söyledikleri doğru. Ama aynı şeyleri babandan benim babam için de dinleyebilirsin. Yani senin anlayacağın, ikisi de aynı batağın insanları.
11: Nankör köpek! Ne duruyorsun? Sen de vur bana!
12: Gidelim Sevgi.
11: Getire şu kızı buraya!
13: Ay.
11: Gamsız! Ver terbiyesini şunun!
14: Affedersin babalık! Sen beni düşmanların için tutmuştun. Anlaşmamızda bu yoktu.
11: Bayıltın şu herifi!

0: Dediklerimi unutmadım. Seni bu masanın üzerinde oynatacağım.
1: Baba! Öldür beni baba! Bu kin seni çıldırtmış, delirtmiş! Sen öldürmezsen ben kendimi öldüreceğim! Bırak onu! Bırak! Beni. Bırak! Dokunmayın ona! Beni! Beni öldürün! Sevgi! Sevgi! Sevgi! Bu çaresizlik beni kahrettiriyor Sevgi! Sevgi!
2: Aşkımız bütün kinlerin üstünde Halim! Bu masada oynatacak şimdi değil mi? Pek göbek atmasını beceremem ama senin hatırın için onu da yaparım. Ne de olsa gelin sayılırım.
0: O adil yalanının kızını oğluma kadın yapamam ben!
2: Olacak ihtiyar! Olacak! Sizler ancak bu dünyaya hükmedebilirsiniz.
1: Sevgi! Sevgi! Sevgi! Nasıl kıyarsınız ona sevgi?
3: Adil Bey mütareke teklif ediyor. Şartları konuşmaya gideceksiniz.
1: Sevgi, talihsiz sevgilim! Sevgi, bütün bu olanları benim yüzümden! Affet beni! Affet beni sevgi! Affet!
2: Unutalım her şeyi Ali!
1: Böylesine kötü talihli olan iki insan... batağın ta dibinde... kader onları dünyanın en temiz yerinde karşılaştırıyor... bütün kötülüklerden arınmış sonsuz mutluluğun yeminini ediyorlar... sonra... babamın o merhametsiz kırbacı ikisini de bu güzel rüyadan uyandırıveriyor... Tanrı'dan korkum olmasa lanet ederdim babama!
2: Onlar bizim babalarımız Ali... bize iyi yolu gösterecek insanlar!
1: Ama onlar o iyi yolu kendileri bile bulamamışlar... koca şehirde iki azılı sırtlan... durmadan saldırıyorlar birbirlerine... neyi paylaşamıyorlar bir türlü anlayamıyorum... kaçalım bu şirketten sevgi... para, pul onların olsun.

0: zamanlar benim de içinde bulunduğum köpek sürüsü. Pis herifler! Defolun!
1: Şimdi anladın mı sevgilim onlardan kaçamayacağımızı? Kanımızda, canımızda onlar var. Ancak onlarla savaşarak bu kavgayı kazanabiliriz.
0: Ben kaybettim sevgi. Bittim, mahvoldum. Kaçamayacağımızı anlamak bitirdi beni.
1: Oysa en kazançlı biziz Ali. Sevmesini bile bilmeyen insanların yanında birbirini ölesiye seven iki insan. Bütün karanlıkların içinde bile güneş kadar aydınlık. Bütün çirkinliklerin içinde bile güzel. Aşkların en güzeli bu.

0: Seni çiğneyeceğim gün yaklaşıyor deve yavrusu.
1: Ben senin gibi paspaslara ayağımı bile silmem. Patronun bile bana yavaş gelir kargoğlu karga.

0: baba. Yoksa alışık değil misin bu görüntülere? Cici anneme, dadıma söyle, odamı göstersin de çıkayım. Sevgili biraderim kumar tarafını idare etsin. Var fedaisi yeğenim Orhan efendi.
1: Ne oldu sana sevgi?
0: Şaşırmayın. Hangi ihtiyar zenginin yanına oturayım? Hı? Söyleyin.
1: Sevgi, yavrum, evladım, beliyim. Bu elindeki sigara, bu yüzündeki boya, bu açık saçık elbise, kendine gel, çıldırdın mı yoksa?
0: Şimdi aklım başımda baba, ama bir gün gelecek o da olacak.
1: Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Ben çok iyi anladım ama geç anladım. Artık okulu bitirdim. İzin verin de ben de ailede kendime düşen görevi yapayım.
1: Hayır sevgi. Senin bu iğrenç işlere girmene asla razı olamam ben. Çünkü...
0: Bana razı olmuyorsun ama sen yapıyorsun. Benim dünyanın en tonton babası olarak tanıdığım bu büyük insan... ...kızı yaşındaki genç kızları batağın ta dibine yollarken hiç mi kızı gözünün önüne gelmiyordu?
1: Sus! Sus sevgi!
0: Gerçekler acıdır.
2: Ukalalık ediyorsunuz sevgi. Biz bu işleri yapmasaydık sen bu lüks hayatı yaşayabilir miydin?
0: Benim bu lüks hayatım başkalarının mutluluğunun mezarları üzerine kuruluyorsa olmaz olsun bu hayat.
2: Laf! Sen açlık nedir bilir misin?
0: Bilmedim ama öğrenirim. Her şeyin hep normal gideceğini mi sanıyorsunuz? Bir gün gelecek kanunsuz işlerin hesabını vereceksiniz. Babacığım benim! Senin gözlerinde sevgiyi tanıdım. Sen iyi insansın. Bırakalım bu kirli hayatı, namusumuzla yaşayalım.
2: Babana namussuz mu diyorsun yoksa?
0: Benim babam dünyanın en iyi insanıdır. Kızının da buradaki insanlar gibi kötü olmasını istemezsen gidelim buralardan. Bırakalım bu işleri, söz mü ha? Söz mü baba? Söz mü? Fakir fakat namuslu olacağız. Düşmüş insanlara elimizden gelen yardımı yapacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü baba?
1: Git üstünü başını değiş gel.
0: Canım babacığım benim! Her şey öyle güzel olacak ki!

0: Nasıl gidiyor babacığım?
1: Umduğumuzdan da iyi benim melek kızım. Hayat ne güzel şeymiş şimdi anladım. Beni bambaşka bir insan yaptığın için sana binlerce teşekkür.
0: Baba, müsaade edersen balıkçılarla denize çıkmak istiyorum.
1: Tek başına mı?
0: Neden olmasın? O kadar iyi insanlar ki.
1: Tanıyorum. Çoğunu tanıyorum. Karadeniz'in çocukları iyi insanlardır zaten.
0: Oh, canım babacığım benim.
2: Uşak, hanım misafiri kardeşimizin kayfesi ne oldu da? Hadi bakalım delikanlı, bir de fal bak hanım misafir kardeşimize.
3: Bir şey yuvarlanırsın, hava gitme kocaya, belki bana kalırsın.
4: Açın, iki sene mi desem, iki ay mı desem, iki gün mü desem? Abi yola gideysun da, yeşil kubbeli bir binaya gireysun. İhtiyar mı desem, genç mi desem? Sakallı mı desem, sakalsız mı desem? Yaşlı bir ermiş, açın nikahınızı kıyıyor da!
0: Nikahımızı mı kıyıyor da? Kiminle kıyıyor da?
4: Temel mi desem, Salih mi desem? Hasan mı desem? Açın buldum, buldum! Ali'dir Ali da!
2: Ali'dir Ali da! Peşin parayı görünce nasıl da cüleysin he?
0: Rastgele Ali Bey!
4: Eyvallah! Eyvallah hanım misafir kardeşimiz! Eyvallah!
5: Balıkçı!

0: İlk kez oraya geldik Ali. Ne iyi insanlar arkadaşlarım.
1: Dünyada en iyi arkadaşlık önce okul arkadaşlığı, sonra asker arkadaşlığıdır. Hasan Reis'in oğluyla 3 sene Bariye'de askerlik yaptık. Yan yana hamaklarda yattık. Aynı güvertede paspas yaptık. Aynı filikada talim. İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verince aklıma ilk burası geldi.
2: Duyduklarım doğru mu avukat efendi?
3: Evet doğru. Babanız bütün malını mülkünü hayır kurumlarına bağışlıyor.
2: Hayır, olmaz böyle şey! Babam böyle salaklık yapmaz!
3: Orası beni ilgilendirmez. Yalnız dürüst yaşamaya söz verdiğiniz an... normal geçiminizi sağlayacak bir iş yeri size açılacak.
2: Nerede babam? Çabuk söyle!
3: Bilmiyorum.
2: Nerede diyorum be adam!
4: Tarif edilen köy burası mı?
5: Evet efendim.
4: Gidip getirin o herifi buraya. Gelmemekte direnirse gelir herkesin içinde yapacağımı ben bilirim.
5: Peki patron.
6: Patron ukalalık etmek gibi olmasın ama bana bırak bu işi. Tatlılıkla halledeyim.
4: Hadi bakalım gamsız. Siz burada kalın.

0: Pişer yuvarlanmasın, havam gitme kocaya, gel git bana kalmasın.
1: Rezil ol,
0: rezil! O bir yavam oku, muhabbim...
1: Ben diyorum!

0: Hiç. Denizi seyrediyordum.
1: Buraya da mı yetiştiniz? Cevap ver.
0: Affedersiniz. Rahatsız ettim galiba. Ben Atıf Yanyalı denen adamın yanında çalışıyorum. Oğlunu kaybetmiş. Burada arıyoruz. Bütün köyü alt üst ettik, bulamadık. Sizi rahatsız ettim, kusura bakmayın. Hadi eyvallah.
1: Gamsız. Say, bizi gördüğünü babama söylemeyecek misin?
0: Köylüler Ali'nin buradan çok uzaktaki balıkçı köyünde olduğunu söylediler. Dönüşte buraya uğrarız. Eğer Ali'yi görürseniz bizi beklesin.
1: Sağ ol.

0: Derhal buradan gitmeliyiz Sevgi. Babanı ikna et.
1: Nereye gideceğiz?
0: Mevlana türbesine. Hatırladın mı? Ben oraya gelene kadar gözünü budaktan sakınmayan serserinin tekiydim. Orada bütün bu kötülüklerden arındım. Babana türbeyi gezerken bunu anlatırsın. Ancak o hava içinde benim böylesine temiz bir insan olabileceğime inanır.
1: Gidiyoruz değil mi baba?
2: Ama yavrucuğum, dünyanın yolu be
1: olsun.
2: Kızım!
1: Mevlana türbesinin girişinde şöyle bir yazı var. Gel, gel! Ne olursan ol yine gel! Kafir, putperest, mecusi olsan da gel! Bizim dergahımız ümitsizler dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!
2: Peki öyleyse gidelim kızım! Hemen bir vasıta tedarik edelim!
1: Oh canım!

0: Adil Camcıoğlu'nu nerede görebilirim?
1: Haçan neredecesin?
0: Ben onun oğluyum. Acele babamı görmem
1: lazım. Oo, Adil Bey kızıyla Konya'ya gitti. Mevlana Hazretlerini ziyaret edecekmiş.

17 Aralık 1273 yılında güneş batarken ölen Mevlana'yı hemen Mevlana'nın babası Sultan Ulema Bahaddin Veled'in mezarının karşısına gömmeyi kararlaştırırlar. İşte o zaman ilmen kendisinden çok büyük olan Mevlana'nın gelişinden dolayı babası Sultan Ulema Bahaddin Veled ayağa kalkmıştır.

0: Sağ ol kızım. Ölmeden bana burayı gösterdiğin için Allah ne muradın varsa versin.
1: Aylarca evvel okulun tuttuğu bir otobüsle gelmiştik buraya. Sana o günü anlatmak istiyorum baba.
0: Bir dakika yavrum. Hazır buraya gelmişken Mevlana Hazretlerinin ruhuna şu camide Kur'an okuyayım. Sen istersen dolaş.

0: Hoş geldiniz evlatlarım. Girin, girin, çekinmeyin. Gelin. Günlerdir gözlerim sizi arar, rüyalarıma girersiniz.
1: Allah sana uzun ömür versin baba. Demek bizleri unutmadın.
0: Nasıl unuturum çocuklar? Biz dostlar erenler bağında gerçek sevgilileri gözlerindeki ışıktan tanırız. Ziyaretiniz beni fazlasıyla memnun ve mahsus etti. Size semayı anlatmak isterim. Gelin benimle. Sema, musiki dinleyerek dönmektir. Mevlevi semağı bir usul dahilinde kolları

Açarak veya açmayarak yapılır. Görünüşte yarı raksa benzeyen sema, dönerek yapılan ve içten gelen fikri bir ibadettir. Çok nüktelidir. Biz üzerinde bulunduğumuz arz küresini duruyor görüyoruz ama malumunuzdur ki o hızla dönmektedir. İşte bunun gibi vücudumuzun her zerresi o tek varlığın mihrakı çevresinde durmadan dönüyor. Bu aşıkane Humayun'u tevaf bildiriyor ki hiçbir şeyde başlangıç ve son yoktur. Eşyada gördüğümüz başlangıç ve son görünüştedir. Gerçekte değildir. Her şey olan o ezeli ve ebedi tek varlığın birliğiyle ezeli ve ebedidir. İşte onun için kainatta hiçbir şey büsbütün yok olmaz.

0: Faruk, sen ne arıyorsun burada?
1: Merhaba baba. Anadolu Kazan, ben Kepçe olduk, durmadan seni arıyoruz. Nihayet Konya'da olduğunu öğrenebildim. Otelden de Mevlana Türbesi'nde olduğunu söylediler.
2: Niçin arıyorsun beni? Senin için avukata talimat bırakmıştım.
1: Ama baba, koskoca Adil Bey, biricik oğlunu ufacık bir işe mi layık buluyor?
2: Adam olana çok bile.
1: Dinle beni baba.
2: Bana bak evladım, artık iyice anladım ki bizim yaptığımız işler iş değilmiş. Kaç defa söyledim sana, gel bize katıl. Bak cici annenle dadın da hayatlarından nasıl memnunlar. Mektup aldım, o bahçeli evde gül gibi geçinip gidiyorlarmış. Gel sen de bize katıl.
1: Ben daha çok gencim baba. Senin yaşına geleyim o zaman düşünürüm.
2: Allah seni ıslah etsin. Git bir de sevgiyle konuş. İçeride türbede olacak. Ben otele gidiyorum.
3: Orhan, saklambaçı bırakalım artık. Beni takip ettiğini biliyorum. Babamı gördün değil mi? Beni görünce nasıl deli divane oldu? Ben hayır kurumuna para mara koklatmam. Bütün malım mülküm senindir dedi.

0: Baba, bu bizim Ali'nin babası değil mi? Ooo bey, hoş geldin!
1: Beni tanımadın mı? Ali'nin askerlik arkadaşıyım. İstanbul'da Ali'yi ziyarete çalışta senin de elini öpmüştüm.
2: Ali nerede?
1: Konya'ya çıktı. Ha buraya gelişecek, çok eğlendi da.

0: Çıkın dışarı, kimsenin beni rahatsız etmemesini söylemiştim.
1: Benim baba.
0: Sabah konuşuruz. Sana otel katibi kimseyi görmek istemediğimi söylemedim mi?
1: Sevgi nerede?
0: Nerede olacak? Odasında uyuyor.
1: Odasında yok.
0: Ne diyorsun? Yoksa başına bir şey mi geldi?
1: Merak etme, hiçbir şey gelmedi. Sevgilisiyle fink atıyor. Hem de Atıf Yanyalı'nın oğluyla.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Senin o masum bir melek zannettiğin, uğruna işini gücünü terk ettiğin kızın yılanın tekiymiş. Atıf Yanyalı'nın oğluyla birleşip sana bu komployu hazırladı.
0: İnanmıyorum sana.
1: Tövbekâr olmanı istemesi filan hep numaraydı. Atıf sana en büyük darbeyi kızını çalarak yaptı.
0: Olmaz, olmaz böyle şey! Git getir Sevgi'yi bana, hadi!
2: Allah kabul et! Sevgili çocuklarım! Sizlerin mutluluğu için dua ettim. Ruhlarınız ebediyen birbirine aittir.

0: Ol çok rezil.
1: Ne oldu abi?
0: Bir an bile babanı düşünmedin değil mi?
2: Hiçbir suçu yok onun. Adil Bey, her şeyi ben anlatacağım.
0: Seninle sonra hesaplaşacağız. Erkek, sen beni burada bekle.
1: Benim, ben babama senin gitmesini bilirim.
0: Yürü diyorum sana.

0: Abi! Abicim! Onu niçin öldürdün Ali?
1: Hayır Sevgi, hayır!
0: Katil!
1: Hayır, katil değilim! Onu ben öldürmedim! Hayır!

0: Ben Faruk Camcıoğlu'nun babasıyım. Acaba...
1: Bu taraftan gideceksiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Yazık oldu. Götürün.
0: Yavrum, evladım... Nasıl kıydı sana o namussuz? Nasıl? Yavrum, katil yakalandı mı?
3: Hayır efendim, kaçmış.

0: Yılan. Yılan. Kardeşini o namussuza öldürtürken vicdanın sızlamadı mı? Sızlamadı mı?
1: Beyefendi ne yapıyorsunuz? Çekinize gelin lütfen. Çabuk, çabuk bu kızı üst kattaki boş odalardan birine yatırın. Acele edin.
0: Yavaş. Dikkatli. Yavaş yavrum. Öpeyim Adil Bey amca. Başınız sağ olsun. Bu üzücü hadiseyi duyar duymaz İstanbul'dan kalkıp buraya geldim. Bundan sonra sizi artık hiç yalnız bırakmayacağım.
2: Sağ ol evladım. Senden başka kimim var benim?
3: Kahretsin, geç kaldık. Çabuk Ali'yi bulun. Ne yapıp yapıp yurt dışına kaçmasını sağlayalım. Çabuk olun!
4: Mutlaka uyuması lazım. Vereceğim ilaçtan her akşam bu saatlerde birer tane almalı. İlaç yanında bulunmasın, fazla alınması bir ölüme yol açabilir. Anladınız değil mi?
5: Peki efendim. Bu tableti hemen yutmanız gerekiyor. Su ister misiniz?

Kardeşinin katili. Yılan, yılan. Kardeşini o namussuza öldürtürken vicdanın sızlamadı mı hiç? Katil.

Beni affet sevgi. Kaçmam suçsuzluğumu ispat etmem içindi. Abini ben öldürmedim. İnanıyor musun bana? Tanrı huzurunda söz vermiştim bana inanacağına. Hani aşkımız dünyada yaşanmış aşkların en büyüğüydü. Aşkların en güzeli. Beni dinlemek istemiyorsan onun sesini dinle.

0: Abi motor komple dikmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 89 lira 50 kuruş.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Can, işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Cildin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu 99 lira.
7: Hiç yemek yapmadın mı?
8: Biraz daha dikkat et.
9: Kardeşim hiçbirimizi bilmedin mi sen hayatında?
10: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
7: Niye durdun?
9: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
10: Çok güzelsiniz.
7: Teşekkür ederim.
9: Buyurun.
11: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
12: Herhangi bir kadın bugün 16.15'te TV4'te.
13: Şahit Doktor İrfan Ünsal. Bu bıçak Faruk Camcıoğlu'nun ölümüne sebep olan bıçaktır, değil mi? Lütfen tetkik edip öyle söyleyin.
14: Evet Sayın Yargıç. Bu bıçak Faruk Camcıoğlu'nun ölümüne sebep olan bıçaktır.

0: Affedersiniz komiser bey, bir dakika.
1: Savcı iddianame okuyor.
2: Öldürme olayında kullanılan bıçak üzerindeki parmak izlerinin sanığa ait olduğuna dair adli tıp raporu gelmiştir. Hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi gereğince ölüm cezası ile tecziyesine karar verilmesi iddia ve talep olunur.
3: Müjde Sevgi Hanım, ağabeyinizin katili idam edilecek. Ne oldu? Sevinmediniz mi? Onu siz yakalatmıştınız. Ben de sevinirsiniz diye size müjde getirdim. Hadi sakin olun.
4: Uyumak istiyorum hemşire hanım.
3: Ah! Az kalsın unutuyordum. İlaç saatiniz geldi. Buyurun Sevgi Hanım. Gene her zamanki gibi su istemiyor musunuz?
4: Evet, verin. Kim olursa olsun rahatsız edilmek istemiyorum. Kabil mi acaba?
3: Elbette. Bu ilaç en aşağı size 6 saat rahat bir uyku temin edecek. Bu zaman zarfında kimse sizi rahatsız etmeyecek, merak etmeyin.

0: Ben artık yapayalnız bir adamım avukat bey. Dünyada tek sevdiğim varlık oydu. Fakat şimdi onu affetmek bile beni düşündürüyor.
1: Kızınız sizin için her şeydir Adil bey. Hastaneden çıksın, onu affedeceğinize iddiaya girebilirim.
0: Doğru, haklısınız. Siz ne zaman İstanbul'a dönüyorsunuz?
1: Bir iki saate kadar.
0: Bütün malımı, mülkümü hayır kurumlarına bağışladığımı bildiren belgeyi ben en kısa zamanda size yollarım.
1: Siz benimle gelmiyor musunuz Adil bey?
0: Kusura bakmayın, gelemeyeceğim. Sevgi iyi olmadan Konya'dan ayrılamam.
1: Ben size dememiş miydim Adil bey? Kızınız sizin için tek varlıktır bu dünyada. İyi günler.
0: Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Faruk öldü. Siz de kızınızı alıp gidiyorsunuz demek.
0: Sen ne arıyorsun burada?
2: Peki ben ne olacağım?
0: Sana kaç defa iş kurdum batırdın. En son açtığım büfenin geliriyle geçinip gidersin.
2: Orası benim sigara parama bile yetmez.
0: Çek dışarı! Bir de seninle mi uğraşacağım be?
2: Faruk'u öldürdüm. Seni de öldüreceğim. Ailenin bütün parası bana kalacak.
0: Ne? Faruk'u mu öldürdün?
2: Evet, Faruk'u ben öldürdüm. Şimdi seni de öldüreceğim. Herkes oğlunun acısına dayanamayan Adil bey intihar etti diyecek.
0: Dur, var ol bakalım!
2: Seni tevkif ediyorum.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Hastaneye.
0: Seni teslim eden o kalleş kadına mı gidiyorsun?
1: O haklıydı baba. İdam edilseydim bile onu suçlayamazdım. Yollarımız ayrılıyor. Beni affet baba.

0: Vay anasını. Gamsızlık yapılır mı be? Ateşlim aslanım.
1: Ali yavrum, Sevgi çok fena.
2: Sevgi'ye ne oldu?

0: Bir intihara teşebbüs etti. Doktor onu ancak bir mucize kurtarır diyor. Ne olur ona git, yalvarırım sana.
1: Açın!

0: Yetiştim geldim. Doktorların bekledikleri mucize oldu.
1: Beni affettin mi Alim? Sana çok merhametsiz davrandım.
0: Unut her şeyi. Bak ellerin ellerimde. Sana bütün canımı, kuvvetimi, kanımı veriyorum. Artık kimse ayıramayacak bizi.
1: Doğru söylüyorsun Ali. Hiç ayrılmayacağız. Çünkü onlar yalnız bu dünyaya hükmedebilirler.

0: Adil Bey. Uzat elini de barışalım. Dost olalım.
1: Şu anda çocuğumun iyi olmasından başka bir düşündüğüm yok.
0: Ben de öyle. Çocuklarımız mutlu olacaklar inşallah.
1: İnşallah.
0: Dostum, seninle ben kendi nefsine, kafasına bile hükmedemeyen zavallılarız. Temenni edelim ki çocuklarımız da bizi

binlerce ateş, binlerce duman, binlerce gam. İşte bunun adı aşktır. Binlerce dert, binlerce eyvah, binlerce bela.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Nefse Ümal Koyuncu. 11 yaşındayım, 7. sınıfta okuyorum. En sevdiğim dersler matematik ve İngilizcedir. En çok yapmayı sevdiğim şeyler ise yüzmek ve paten sürmektir. İlerideki hedeflerim arasında güzel bir eğitim alarak çocuk doktoru olmak var. Ailemle yarışmanızı büyük bir ilgiyle izliyoruz. Bu heyecanımı stüdyonuzda deneyimlemek istedim.

0: Şimdiden diğer yarışmacılara başarılar dilerim.
1: Merhabalar, ben İrem Sıkılıç. 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Birinci avukat olmak istiyorum. Hobilerim resim çizmek, kitap okumak, bisiklet sürmek, voleybol oynamak ve yüzmek. Yarışmaya katılmak için sabırsızlanıyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Merhabalar, ismim Ömer Gündoğlu. 7. sınıfa gidiyorum. Ordulu'yum. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim arasında bisiklet sürmek, Rubik küp çözmek, film izlemek gibi faaliyetler bulunuyor. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Mehmet Eren Çek. 7. sınıfa gidiyorum ve 11 yaşındayım. Hobilerim yüzmek ve futbol oynamaktır. Bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum ve orada görüşmek üzere.
4: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Mehmet var, ikinci masamızda Hüma, üçüncü masamızda Ömer Ali ve dördüncü masamızda İrem Su. Nasılsınız arkadaşlar, iyi miyiz?
5: İyiyiz.
4: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Mehmet'le başlayalım. Mehmet'ciğim, seni daha yakından tanıyabilir miyiz?
6: Merhaba, benim adım Mehmet Eren, soyadım Çiçek. 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yüzmek ve futbol oynamaktır. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum ve takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
4: Biz de seni gördüğümüz için çok mutluyuz Mehmet'ciğim. Peki Mehmet'ciğim, sen ne olmak istiyorsun ileride?
6: Ben büyüyünce avukat olmak istiyorum.
4: Avukat, neden avukat olmak istiyorsun?
6: Çünkü hukuka, sözele daha yatkınım.
4: Bütün hayallerin gerçek olsun Mehmet'ciğim. Teşekkür ediyoruz, başarılar ve Hüma hoş geldin.
7: Hoş buldum.
4: Seni tanıyalım daha yakından.
7: Adım Nefse Hüma Koyuncu, 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim dersler matematik ve İngilizce. Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyorum.
4: Neden çocuk doktoru olmak istiyorsun Hümacığım?
7: Çünkü çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyorum.
4: Çocuklarla ilgilenmeyi çok sevdiğin için çocuk doktoru olacaksın. Senin de hayallerin gerçek olsun. Başarılar diliyorum. Ve Ömer Ali, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhabalar, benim ismim Ömerli Gündoğdu. 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerimin arasında bisiklet sürmek, Rubik küp çözmek, film izlemek gibi faaliyetler bulunuyor. Orduluyum. Yarışmanıza katıldığım için çok mutluyum.
4: Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Peki sen ne olmak istiyorsun?
8: Bilim insanı olmak istiyorum.
4: Bilim insanı. Neden bilim insanı?
8: Deney yapmayı çok seviyorum. Evde de deneyler yapıyorum.
4: Nasıl deneyler yaparsın Ömer Ali?
8: Mesela evde bir kere kendinden bulaşan bir deney yapmıştık. Sonra böyle kurslarımda şeyler yapıyorum. Giden arabalar yapıyorum. Kumandalı araba falan
4: yapıyorum.
8: Harikasın.
4: Tabii dikkatli oluyoruz değil mi deneyleri
8: evet.
4: yaparken? Senin de başarılarının devamını dileriz ve İrem Su hoş geldin.
9: Merhabalar, ben İrem Su Kılıç. 7. sınıf öğrencisiyim, 11 yaşındayım. Hobilerim kitap okumak, resim çizmek, yüzmek, bisiklet sürmek gibi şeyleri daha çok yapmayı seviyorum. Büyüyünce avukat olmak istiyorum.
4: Avukat olmak istiyorsun.
9: Evet.
4: Neden?
9: Ya, hukuk bölümüne biraz daha ilgim var.
4: İlgin olduğu için. O zaman arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık hazırsak başlayalım mı?
5: Başlayalım.
4: Birazcık ses az geldi böyle başlangıç için. Duymuyorum sizi. Başlayalım mı?
5: Başlayalım.
4: Harikasınız. Mehmet için geliyor harf tablomuz.
6: Iğdır'ın ısı.
4: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. İçeride dediniz ki Eliz abla biz çok güzel bir ekip olduk. Hadi bakalım ekip. Cevabı bulacağız şimdi beraber. Ne olabilir?
1: İrem sıkıcı.
0: Sıkıcı mı doğru cevabımız? Olmadı. Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan anlamındaki kelime. Haklısın sıkıcı. Ama bu kelime ne acaba? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Mızmız.
0: Mızmız mı doğru cevabımız? Bravo. Aman sen de ne çok naz yaptın, ne çok mızmızlandın derler değil mi arkadaşlar? Hüma ile devam ediyoruz.
1: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Çok sayıda türü olan bir sürüngendir. Süremiz başladı.

0: İrem Su.
1: Yılan.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar, yılanlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Yılanlar kutup bölgeleri dışında hemen her yerde görülebilen hayvanlardır. Büyüklü küçüklü, renk renk, desen desen 3800'e yakın türü bulunuyormuş. Yılanların dili çatallıdır. Peki bu çatal ne işe yarar diye düşünüyorsunuz arkadaşlar? Var mı fikriniz?
2: Koku almaya mı?
0: Koku almaya mı? Tuhaf gelebilir ama havayı koklamaya yarar. Doğru bildin Ömer Ali'cim. Ve işte bu nedenle yılanlar dillerini sık sık dışarı çıkararak havadaki, topraktaki ve hatta sudaki koku moleküllerini toplarmış. Biliyor muydun Ömer Ali'cim?
2: Ya bir yerden duymuştum ama farklı bir kertenkeleydi sanırım. Onlarda da aynıydı. Yön bulmaya yaradı.
0: Doğru bildin. Teşekkür ediyoruz. Ve Ömer Ali ile devam ediyoruz.
2: Babam Salih'in sesi.
0: Salih Bey'in sesi 50 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bir sporcunun resmi müsabakalara katılabilmek için aldığı belgedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması Lisans. Derken Mehmet'ten gelen cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Bu ekip sporla da ilgileniyordu değil mi arkadaşlar? Herkes de var Mehmet.
1: Basketbol.
0: Hüma?
2: Yüzme.
0: Yüzme. Ömer Ali?
3: Plastik.
0: İrem Su?
4: Yüzme.
0: Şahanesiniz arkadaşlar ve İrem Su ile devam ediyoruz.
5: Teyzem Nursen'in N'si.
0: Nursen Hanım'ın N'si 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Kıtaları birbirinden ayıran denizlere verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mehmet.
6: Okyanus.
0: Okyanus mu doğru cevabımız? Ömer Ali elin butona gitti. Sende de vardı cevap galiba. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Mehmet için alalım harf tablomuzu.
7: Kayseri'nin K'si.
0: Kayseri'nin K'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Az miktardaki sıvının bir yere küçük küçük dökülmesini ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.
8: Damlamak.
0: Düşündü, taşındı, cevabını verdi. Acaba cevap doğru mu görelim? Bravo. Hüma için geliyor harf tablomuz.
9: Edirne'nin N'si.
0: Edirne'nin N'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Takma saça verilen isimdir. Süremiz başladı.
9: Peruk.
0: Hüma'nın bu cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Harf tablomuz Ömer Ali için geliyor.
10: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 50 puan değerinde ve bilmecelerden gelecek sorumuz. Kara tavuk dalda yatarmış. Dal kırılmış, yerde kalmış. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım.
1: Zincir.
0: Zincir mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Kara tavuk dalda yatarmış, dal kırılmış, yerde kalmış. Dal kırılınca yerde kalmış. Ne olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Mehmet.
1: Zengin.
0: Zengin mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Zeytin.
0: Ömer Ali.
1: Evet.
0: Elin bir butona gitti, katılıyor musun? Herkes Mehmet'e katılıyor mu arkadaşlar? İrem, Su, Ömer Ali, Hüma ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. İrem, Su'yla devam ediyoruz.
2: Şemsiyenin şeysi.
0: Şemsiyenin şeysi 40 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Çizilen bir şema üzerinde ilerleyerek yatay, dikey ya da çapraz sıra oluşturmaya dayanan iki kişilik oyundur. Süremiz başladı.

0: bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hima?
1: Üç taş.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de geldi arkadaşlar. Oynayan var mı aramızda?
1: Oynadım ben.
0: Ömer Ali ile İremsu oynamış. Cevap da Hima'dan geldi arkadaşlar. Harika bir ekip çalışması. Teşekkür ediyorum size ve Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği yaştır. Süremiz başladı.
1: 25.
0: dedi. Doğru mu görelim? Hadi ekip çalışması Ömer Ali.
1: 21.
0: 21 mi doğru cevabımız? Bravo arkadaşlar. Hemen size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplayan ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanan Fatih Sultan Mehmet'in 7 dil bildiği söylenir. Soğukkanlı, cesur, iyi bir idareci ve eşsiz bir komutandı. 21 yaşında İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmıştır. Saygı ve rahmetle anıyoruz ve Hüma'yla devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 40 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Sanatçının parmaklarına iple bağlanarak veya eldiven kullanarak oynatılan figürlerdir. Süremiz başladı.
1: Kukla.
0: 3 kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ömer Ali için geliyor harf tablomuz. Kaldı iki harfimiz, hangisi olsun?
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Giyecek, perde gibi ürünlerde kumaşın içine geçirilen ince kattır. Süremiz başladı.

0: Hima?
1: Astar.
0: Astar mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Ve son harfimiz İrem Su için geliyor.
1: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden gelecek sorumuz. Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adıdır. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı. Bir kutu açalım. Hima?
1: Erzak.
0: Erzak mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turumuz bitti bile. Nasılız Mehmet?
1: Ya çok iyiyim. Heyecanımın tamamını attım.
0: Tamamını attın. Şahanesin.
1: Takım arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir grup oluşturduk.
0: Şahanesin. Teşekkür ederiz Hima.
2: Yani hiç fark etmedim geçtiğini. Çok hızlıydı.
0: Ömer Ali.
3: Güzeldi. Takım arkadaşlarımıza güveniyorum zaten. Bunu kazanırız.
0: Arkadaşlarına güveniyorsun. Harikasın İrem Su.
4: Güzel geçti.
0: Güzel geçti dedi İrem Su da. Şimdi arkadaşlar ben bir kumbaraya gideceğim ama önce tahminleri alalım. Hızlıca Mehmet.
1: 520.
0: 520 olmuş mudur Hüma?
3: 500.
0: 500. Ömer Ali.
5: 460.
0: 460. İrem Su.
6: 450.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 510 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1990. Şahanesiniz. Daha arkadaşlar ısınma turunda 2000'in altına düştük. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Olur.
0: Olur. Olur. Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla her zamanki gibi şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mehmet için geliyor harf tablomuz.
1: Samsun'un S'si.
0: Samsun'un S'si 100 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Kazak, süveter ve tişörtlerin boyun kısmındaki modeldir. Süremiz başladı.
1: Sondaki yaka ama başını bulamıyorum.
0: Gelmedi cevabımız ama Mehmet dedi ki sondaki yaka mı dedin? Bir ekip çalışması yapsak mı acaba arkadaşlar? Düşünelim ne olabilir? Ekip çalışıyor mu şu an? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.

0: Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz arkadaşlar? Ne olabilir? Boyun kısmındaki o modele ne diyorlar? Bir kutu daha açalım.
1: Bisiklet yaka.
0: Bisiklet yaka mı doğru cevabımız? Harikasınız. Şahanesiniz. Hüma ile devam ediyoruz.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G. 150 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bu turdaki en yüksek puanımız 150 puan. Belgelerde kullanılan yüzün net olarak görüldüğü belli ölçülerdeki resimdir. Süremiz başladı.
2: Vesikalık.

0: Vesikalık fotoğraf.
1: Son dakikada gelen bu cevapla kumbaramıza 150 puanı ekler miyiz? Şahanesiniz. Ömer Ali için geliyor tablomuz.
0: Hamza'nın H'si.
1: Hamza'nın H'si 110 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Mayıs ayının ilk cumartesi gününden itibaren farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği dönemdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu.
1: Sondaki haftası sanki bir şey yaptı.
0: Mehmet'le Ömer Ali çalışmaya başladılar. Şimdi düşünüyorlar acaba ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Mehmet?
1: Trafik haftası.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Ah Ömer Ali çok centilmensin. Bak kim geldi yanına. Şahanesiniz arkadaşlar. Ne güzel birbirinizi kutluyorsunuz. İrem Su ile devam ediyoruz.
2: Kitabın K'si.
0: Kitabın K'si 90 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Çeşitli hastalıklara neden olabilen yeme isteksizliğidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken Hüma'dan cevap gelir mi?
1: İştahsızlık.
0: Doğru cevabımız iştahsızlık mı görelim? Paramıza 90 puanı ekledik. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi ikinci tur da iyi gidiyor değil mi arkadaşlar? Çok hızlıyız. İlk 4 soru evet. Geride kaldı bile. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 880 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1620. Harikasınız. Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Dedem Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 100 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Komşu komşu hu hu diye başlayan tekerlemenin devamıdır. Süremiz başladı.

0: geldi ekip çalışması derken eller butona gitti Ömer Ali.
1: Oğlun geldi mi?
0: Doğru mu cevabımız görelim? Ah ah, bu sefer de Mehmet Ömer Ali'yi kutluyor, Hümayi. Herkes birbirini kutluyor. Şahanesiniz arkadaşlar. Şimdi bunu beraber acaba yapabilir miyiz seninle? Hatırlıyor musun? Komşu komşu. Hu hu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İncik boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı bitti kül oldu.
0: Ay teşekkür ederim. Harikasınız arkadaşlar. Hüma ile devam ediyoruz.
2: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bilgisayar sistemlerinin kurulumu, bakımı, gelişimi gibi konularla ilgilenenlerin mesleğidir. Nokta nokta nokta nokta uzmanı. Süremiz başladı.

olmadı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu.

0: Bilgi işlem uzmanı.
1: Bilgi işlem uzmanı dedi. Doğru mu görelim? Ömer Ali ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Ömer Ali ile devam ediyoruz.
0: Erzurum'un E'si.
1: Erzurum'un E'si 80 puan değerinde ve sanattan gelecek sorumuz. Geriden ışıkla aydınlatılmış bir perdenin arkasından yansımalarla yapılan sanattır. Süremiz başladı.
0: Perde oyunu.
1: Perde oyunu mu doğru cevabımız? Olmadı. Mehmet?
2: Gölge oyunu.
1: Gölge oyunu mu doğru cevabımız? Kumbaramıza 80 puanı attık arkadaşlar. Şahanesiniz. İrem Su ile devam ediyoruz.
3: Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep'in Z'si 110 puan değerinde ve matematikten gelecek sorumuz. Bir düzlemde yer alan şeklin kenarlarını oluşturan çizgilerin toplamına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Kenar uzunluğu.
0: Kenar uzunluğu mu doğru cevabımız? Bir kutu daha açalım.
1: Çevre uzunluğu.
0: Çevre uzunluğu mu doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Güzel bir ekip çalışmasıyla. Şahanesiniz arkadaşlar. İkinci turumuzda da kaldı. Dört sorumuz. Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Yozgat'ın yeğesi.
0: Yozgat'ın yeğesi 110 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Karayla suyun kesiştiği ve yüksekliğin sıfır olarak kabul edildiği noktadır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Hadi ekip çalışması.
1: Birinci kelime deniz galiba.
2: Evet, ilki deniz.
0: Ekip çalışıyor şu anda, düşünüyorlar. Hüma?
1: Deniz seviyesi.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Hüma için geliyor her tablomuz.
1: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Bir durumdaki ince güzelliği kavramak, keyfini çıkarmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Bir durumdaki ince güzelliği kavramak, keyfini çıkarmak anlamlarındaki deyimdir. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. Hima?
1: Tadına varmak.
0: Tadına varmak mı doğru cevabımız? Bravo!

0: Ömer'li için geliyor harf tablomuz. İki harfimiz kaldı. U mu, Ü mü?
1: Uşan, U'su.
0: Uşan, U'su 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Çok ayıp, söylenmemiş sayıyorum gibi anlamlarda kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı.
1: Duymamış yaptım.
0: Duymamış?
1: Yaptım.
0: Duymamış yaptım. Doğru cevabımız duymamış yaptım mı görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Hima?
1: Duymamış saydım.
0: Duymamış saydın mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması.
2: Kusuruna baktım.
0: Kusuruna baktın mı doğru cevabımız görelim? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hima?
1: Duymamış olayım.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Arkadaşlar kullanır mısınız hiç bunu? Duymamış olayım bu lafı diye. Söyler misiniz birbirinize ya da size söylerler mi?
1: Bazı arkadaşlar.
0: Kimlerden, arkadaşlardan mı duydunuz daha çok?
1: Evet.
0: Yoksa büyüklerinizden mi?
1: Ya büyüklerimizden daha çok gördük ama arkadaş ortamında da oluyor.
0: Arkadaş ortamında da duymamış olayım bu sözü. Lütfen böyle konuşma derler değil mi? İrem, su senin için geliyor son harfimiz.
3: Üzümün üyesi.
0: Üzümün üyesi 100 puan değerinde ve iletişimden gelecek sorumuz. İstanbul'un Anadolu yakasının telefon alan kodudur. Süremiz başladı.

0: Mehmet?
1: 216.
0: Cevabımız doğruysa eğer... son tura, finale gider miyiz görelim? Bravo! Arkadaşlar ne kadar hızlı geçti değil mi Mehmet?
1: Evet, çok
0: nasıldı
1: hızlı
0: senin için?
1: Bu tur çok güzeldi ama diğer turlara göre daha da zordu. Hı hı. Ama tekrardan arkadaşlarımızla bunun üstesinden geldik.
0: Harikasınız. Bir de birbirinizi sürekli kutladınız arkadaşlar. Ben böyle birbirinizi kutladığınızda çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim ayrıca Hüma.
2: Bu tur daha sanki hızlı geçti yani. Arkadaşlarımızla beraber olunca daha kolay oluyor.
0: Şahanesiniz Ömer Ali.
2: Yani güzelli. Böyle zor olunca daha güzel oluyor takım olduğumuz için.
0: Niye olduğundan?
2: Zor olunca daha güzel oluyor.
0: Zor olunca daha güzel değil mi? Böyle evet, bulmaya çalışıyoruz hepimiz. Harika oluyor. İrem Su.
3: Güzel geçti.
0: Güzeldi. Bu kadar mı İrem Su?
3: Evet.
0: Sadece güzel geçti diyor İrem Su. O zaman şimdi tahminleri alacağız. Mehmet'ciğim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 1450.
0: 1450 Hüma.
2: 1600.
0: 1600 Ömer Ali.
2: 1640.
0: 1640 İrem Su.
3: 1700.
0: 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1580 puan birikmiş ve hedefimiz için kalan puan 920. Şahanesiniz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
1: 5.
0: 5 soru. 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman biz hızlıca finale gidiyoruz.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu 99 lira.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo yerli muz 94.90 lira yerine 69.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
5: gazoz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız, Halkbank. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla.
6: Kötü kokuları potla.
7: Kısa programlarda potla.
6: Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Yeterli bir ses değil bu benim finale gitmem için. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Tamam tamam, gidiyoruz finale. Mehmet'le başlıyoruz. Kategorilerimiz Mehmet için geldi. Araç gereçler, coğrafya, tatlılar, anlam bilgisi. İçeride konuşmuştuk. Dedim ki korktuğun kısımlar var mıydı diye ama herhalde korktuğun kısımlardan gelmedi. Evet. Başlıklar iyi mi?
2: Tatlılar S.
0: Tatlılar S. Görelim sorumuzu. Yaş meyvelerin şekerli suyla birlikte kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Yemso.
1: Komposto.
0: Komposto. Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Mimar için geliyor kategorilerimiz.
2: Tatlılar F.
0: Tatlılar F sorumuzu görelim. Genellikle soğuk servis edilen, içine meyve, kuru yemiş, bisküvi gibi malzemeler eklenen tatlıdır. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım derken Hüma'dan cevap gelecek mi?
1: Parfe.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Ekip birbirini de kutlamayı ihmal etmiyor. Harikasınız. Ömer Ali ile devam ediyoruz.
1: Araç gereçler iyi.
0: Araç gereçler iyi. Sorumuzu görelim. Bazı binaların girişinde bulunan, insanların teker teker geçtiği yerdeki sistemdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Binaların girişinde bulunan arkadaşlar. Mehmet.
1: Turnike.
0: Cevabımız turnike mi? 200 puan daha kumbaramıza ekliyor muyuz görelim? Bravo. Şimdi arkadaşlar ben kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 2180 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 320. Ne demek oluyor bu? Haydi söyleyin.
1: İki soru bilmemiz gerekiyor.
0: İki soru bilmemiz gerekiyor. İrem Su'yla devam ediyoruz.
2: Coğrafya Y.
0: Coğrafya Y. Y harfi. Sorumuzu görelim. Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yerdir. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 25 saniye. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Bir kutu daha. Ömer Ali.
1: Çığ kayar
0: mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım derken Mehmet'ten cevap gelir mi?
2: Çığ sayar
0: dedi. Acaba çığ sayar mı cevap? Doğru mu? Görelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: İrem Çağlayan. Çağlayan.
0: Bu son saniyede gelen cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz, görelim. Bravo. Ekip birbirini kutluyor. Arkadaşlar çok heyecanlı olmadı mı? Evet. Tam son saniyede, bir saniye kala cevap geldi. Harikaydınız. Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Anlam bilgisi T.
0: Anlam bilgisi T. Sorumuzu görelim. İnsan vücudunun dış yüzü ten anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: olmadı. Hadi ekip çalışması arkadaşlar. Beraber güzel bir ekip çalışmasıyla ödüle gideriz bence. Gider miyiz? Ne diyorsunuz? Gideriz dedi Mehmet. Bir kutu açalım.
1: Cilt. Cilt.
0: İrem Su cilt dedi. Ömer Ali katılıyor musun?
2: Katılıyorum.
0: Hüma katılıyor musun?
2: Katılıyorum.
0: Mehmet katılıyor musun?
2: Katılıyorum.
0: İrem Su, Ömer Ali, Hüma ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla ödüle gider mi görelim? Bravo.
3: Süper kumbara.
0: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mehmet. Bravo Mehmet. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Hüma. Bravo Hüma. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer Ali. Bravo Ömer Ali. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi İrem Su. Bravo İrem Su. Arkadaşlar nasıldı? Nasılız? Mehmet?
1: Benim için çok güzeldi. Hı hı. Farklı bir duygu yaşamış oldum. Ödülü ulaştığımız için de çok mutluyum.
0: Şahanesin Hüma.
4: Benim için harika bir tur oldu. Arkadaşlarım da çok güzel yarıştık. Güzeldi.
0: Harikasın Hümacığım, Ömer Ali.
5: Güzeldi, çok eğlendik.
0: İyi ki geldiniz İrem Su. Evet.
6: Çok eğlendim. Arkadaşımla tanıştığım için de mutlu oldum.
0: Çok güzel.
6: Benim bir deneyim oldu.
0: Ben bazen şey diyorum arkadaşlar, çok böyle ortak gerçekten zevkleriniz, hobileriniz var. Böyle yakın olanlar, yakın arkadaş olanlar, güzel ekip olanlar belki dışarıda da görüşmeye devam ederler değil mi? Buradan bir arkadaşlık doğar. Ne dersiniz? Harikasınız. O zaman şimdi arkadaşlar bir ödül abla var, tablet abla diyenler var, ödül abla diyenler var. Ne tarafta gördünüz mü?
7: O tarafta.
0: Hep karanlığın içinden bir günde şuradan çıksa ne olur yani? Bir şuradan çıkmıyor, hep bu taraflarda. Gidiyorum o zaman ona doğru, gidiyorum. Ödül ablamız, Duygu ablamız tabletleriyle her zamanki yerinde. Ama bir kere de şu karşıdan bekliyorum Duygucuğum, olur mu? Hep arkada kalıyorsun, seni göremiyorum. Arkadaşlarım seni daha önce görüyor. İrem Sucuğum iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Ömer Ali'cim iyi ki geldin. Hümacığım iyi ki geldin ve Mehmet'cim iyi ki geldiniz arkadaşlar.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü izliyorum. Muhteşem bir manzara var bulunduğum yerde. TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kirazlı Tepe'deyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle. Önce güzel bir manzarayla, sonra da muhteşem tatlarla başlasın mı? Başlasın.

İstanbul Anadolu yakasında Kirazlıtepe'deyiz. Üsküdar ilçesine bağlı. Şu anda Kirazlıtepe'de Şenol Güneş Parkı'ndayız sevgili seyirciler. Güzel bir park. Çocuklarınızla gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde evden getireceğiniz şeylerle oturabilirsiniz. Banklarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Muhteşem boğaz manzarasını izleyebilirsiniz. Buradan baktığınız zaman İstanbul'un hemen hemen dört bir yanı görünüyor. Değil mi Mithat? Ben yanlış görmüyorum buradan. Şöyle her bir noktası görünüyor. Sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarafı görünmüyor. Buradan aşağı doğru indiğiniz zaman Beylerbeyi'ne direkt olarak inebiliyorsunuz. Yokuş aşağı ineceğiniz için Beylerbeyi'ni de gezebilirsiniz bir gün içinde. Çaylarınızı, kahvelerinizi bir alın. Bilmediğiniz yerleri bizim programımızla öğrenmeye hazır mısınız? Hazırsanız o zaman şöyle bir etrafa göz atın. Sonrasında sizi o anlattığımız Hamsiköy önce sütlacı olan çok güzel butik bir kafeden karşılayalım. Ne dersiniz?

Şimdi bu caddenin ismi, yani Şenol Güneş Parkı'nın bulunduğu caddenin ismi Orhan Seyfi Orhon Caddesi. Şöyle. Kirazlıtepe merkez durağında, ileride Kirazlıtepe Camii'nin olduğu durakta inebilirsiniz. Buradan sağ tarafa doğru gittiğiniz zaman Çengelköy'ün üst tarafına doğru çıkmış oluyorsunuz. Birazdan biz Şenol Güneş Parkı'nın hemen yan tarafından aşağı ineceğiz ve Beylerbeyi'ne ineceğiz. Şimdi ben sizi sütlaç yemeğe getirmiştim. Gerçekten buranın Hamsiköy sütlacı muhteşem. İçeriye girdiğiniz zaman mis gibi bir süt kokusu karşılıyor sizi sevgili seyirciler. Bunu abartmıyorum. İstanbul'da yiyebileceğiniz nadir güzel Hamsiköy sütlacı yapan yerlerden biri Kirazlıtepe'deki bu yer. Burada dışarıda oturmak için yerler de oluyor. Geldiğiniz zaman burada oturabilirsiniz. Şimdi bu program yayınlandığında burası açılmış olacak. Onu söyleyeyim. Çünkü şu an tatildelermiş. Biz ne yapıyoruz? Sütlaç kısmetimizde yokmuş diyoruz ve bu sıcak havada içimizi ferahlatmak için sizi mis gibi limonata içmeye ve çocukluğumuzun dondurmasını yemeye götürüyoruz Kirazlıtepe'de.

Şaka gibi. Saat 12'ye geliyor öğlen. Dondurmacı da kapalı. Çocukluğumuza da gidemiyoruz. Ne çocukluğumuza gidebiliyoruz, ne Hamsiköy sütlacına, değil mi Mithat? Aa, inanılmaz. Ha, boğazımız kurudu. Neden bir limonata içemiyoruz, neden bir dondurma yiyemiyoruz? Bakın bu dondurmacı gerçekten çok güzel bir dondurmacı. Kirazlıtepe Büyük Camii'nin hemen yan tarafında. Onu belirtmek istiyorum sizlere ama saat öğlen 12'ye geliyor, kapalı. Hadi sütlaççı tatilde. Tatildeymiş yani. Ya dondurmacı? Kısmetimiz değilmiş. Yapacak bir şey yok. Hayatta her şey kısmet. İlerleyen zamanlarda gelebilirsek, değil mi Mithat? Tekrar

geliriz diyelim ve bence Kirazlıtepe'den Beylerbeyi'ne inelim. Kirazlıtepe'ye sonrasında bir daha gelelim ayrı bir bölüm olarak, değil mi? Sadece Kirazlıtepe'yi çekelim bence. Sence? Evet dedi. O zaman hemen Şenol Güneş Parkı'nın yan tarafından bırakıyoruz kendimizi ve Beylerbeyi'ne iniyoruz. Günümüzün keyfini çıkartmaya devam ediyoruz. Farkında mısınız? Hiç önemli değil iki yerinde kapalı olması. Bizim çözüm bulmamız önemli. Her şeyin bir çözümü vardır. Olmaz diye bir şey yoktur. Günümüzü olumsuzlukla bitirmiyoruz. Günümüze başka bir çözüm yolu bulup bütün güzel enerjimizle devam ediyoruz. Siz de öyle yapın. Ben bu dükkanlar açıldığında ileride tekrar geleceğim. Şimdi kısmetimize gidiyoruz. Haydi bakalım.

Boyacı köy gibi Sarıyer'de gittiğimiz her indiğin yokuşun sonu muhteşem bir boğaz manzarası burada da. Banklarda oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ateşli piknik yapmak yasak. İniyorum yokuştan aşağı ve bırakıyorum kendimi Beylerbeyi'ne. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Oksa yine başımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince.

Kirazlı Tepe'den Beylerbeyi'ne inerken yokuş aşağı sevgili seyirciler, salı günleri Küplüce'de böyle bir pazar kuruluyor. Eğer siz de benim gibi gününüzü böyle geçirecekseniz ya da buraya gelmek istiyorsanız salı günü taze meyve sebzenizi alabileceğiniz, aralarda kıyafetler de var, böyle bir pazar olduğunu unutmayın.

Kirazlıtepe'den kendimizi bıraktık. Küplüce pazarında sizlere gösterdik. Salı günleri kuruluyor sevgili seyirciler. Mesafe uzun ama yokuş aşağı indiğiniz için bir sorun olmuyor değil mi Mithat? Beylerbeyi sahile gideceğiz birazdan. Beylerbeyi sahile giderken Çamlıca Caddesi'ymiş burası. Burada birbirinden güzel, şöyle görmüş olduğunuz gibi tarihi evler var sevgili seyirciler. Restore edilmiş. Gerçekten muazzam duruyor hepsi de. Film platosu gibi burası. Gerçekten şu anda şurada durup baktığımda sanki bir film platosunda gibiyim. Bu tarihi evlerin arasından geçerek sahile inebilirsiniz. 15 Ceyhan otobüsüyle de yine yukarıya çıkabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi kendim bu tarihi evlerin arasından bırakıp Beylerbeyi sahile iniyorum. Evlere bakmaya doyamadım gerçekten de. Hep şeyi merak ediyorum, acaba kim yaşıyor bu evde? Eskiden beri mi yaşayanlar var? Yoksa işte yeni mi aldılar? Kira mı? Kendilerinin mi? Neden Sevmet, gerçekten böyle evlerin önünde durunca böyle sorular geliyor aklıma. Bir de evin içi nasıl acaba? Görebilir miyim? Onu merak ediyordum ki... Elinde çayla bir hanımefendi çıktı. Ya bütün sorularımın cevabını verebilir misiniz acaba? Çok merak ettim. Ev kira mı, sizin mi? Sizin. Eskiden beri mi yaşıyorsunuz? Yeni aldınız, satın aldınız. Bu evi siz satın aldınız, kendiniz yaptınız. Çok güzel olmuş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün sorularımın cevabını hanımefendi cevapladı. Biraz önce belki bana ekran karşısında siz değerli izleyicilerim de gülmüş olabilirsiniz. Ama kısmetliyim, kısmetli, görüyorsunuz değil mi? Hanımefendi hemen çıktı böyle, baktı elinde

Valla hanımefendiyle sohbet ettik buradan şöyle. Gel bir çay iç dedi. Gelirim dedim. Ben çay içmeye çıkıyorum Mithat. Tamam mı? Sen de Beylerbeyi'ne geçersin. Bak. Aa, nasıl açılıyor? Dur. Hadi görüşürüz Mithat.

Allah'tan isteyin. Allah size veriyor gerçekten sevgili seyirciler. Merak ettiğim evin içindeyim. Çok özür dilerim. İsim? Güzide Hanım bizi çaya davet etti. Ve geldik, çaylarımızı yudumluyoruz görmüş olduğunuz gibi. Yudumlamaya da devam edeceğiz. Onlar bize mi? Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Ben 4 aya... Ay çok teşekkür ederim ya. Görüyor musunuz? İşte kısmetimiz demek ki orada değilmiş. Kısmetimiz Güzide Hanım'ın evindeymiş. Ve Beylerbeyi'ndeymiş. Gerçekten isteyin. Allah bir gün mutlaka size sunacak, verecek. Ya da o gün hani olmayan bir şey mucizelerle sonuçlanacak ve mucizeler sizi bulacak, inanamayacaksınız. Şimdi ben Güzide Hanım'la beraber sohbetimi yapıyorum. Balkonda biraz oturacağım, keyif yapacağım. Çayımı da içeceğim. Sonrasında Beylerbeyi'ne gideceğiz. Hiç merak etmeyin. Güzide Hanım'a da bu güzel misafirperverliği için çok ama çok teşekkür ediyoruz.

Mithat Efendi, Mithat Efendi. Bana gülmüşsün aşağıda merak ettiğim sorulara. Ne oldu? Şimdi merak ettim, evin içine girdim. Çayımı içeceğim, Beylerbeyi sahile gideceğim. İsteyin, Allah size verir sevgili seyirciler. Bunu çok ciddi söylüyorum. Bakın aşağıda çok merak ettim. Acaba burada kimler oturuyor, evleri kira mı, evlerin içleri nasıl? Kendi kendime kamera karşısında konuşuyordum. Hanımefendi çıktı elinde çayıyla. Mithat da bana gülüyordu bu soruları sorarken. Sonra bir hanımefendiyle Beylerbeyi'ne inerken sohbet etmeye başladık. Gel bir çay iç dedi, gelirim vallahi dedim ve buradayım. Ve Mithat Efendi, sizi de buraya alalım. Bir çayımızı içelim, Beylerbeyi sahile hadi öyle gidelim. Görüyorsunuz değil mi? Dükkanların kapalı olması bizim için farklı insanlarla tanışmamıza vesile oldu ve çok güzel oldu.

Vallahi Güzide Hanım'la 40 dakika falan sohbet ettik biz. Mithat da o arada indi Çamlıca Caddesi'ndeki bütün güzel tarihi evleri sizler için çekti, görüntüsünü çekti. Şimdi siz Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde bu güzel tarihi evlere bir göz atın. Beylerbeyi sahilde buluşalım. Buraya belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. 15 Kastamonu ya da 15 Ceyhan numaralı belediye otobüsleriyle. Kirazlıtepe'den indik ve kısmetimize gidiyoruz.

Sonunda Beylerbeyi sahile indik. Gün aslında istediğimiz gibi başlamadı ama istediğimiz gibi devam ettirmek her zaman olduğu gibi bizim elimizde. Biz de o şekilde devam ediyoruz ve bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında geziyoruz sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafında Beylerbeyi'nde Hamidi Evvel Camii'nin ön tarafındayız. Arka tarafında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün manzarası var. Gerçekten çok güzel bir esinti var Boğaz'da. Sıcak havada burada olmak bize iyi geldi. Değil mi Mithat? Evet dedi. Şimdi Hamidi Evvel Camii tarihi bir cami. 1777-1778 yılları arasında yapılmış. 1. Abdülhamit'in annesi Rabia Hatun adına yaptırılmış bir cami. Beylerbeyi sahilde. Biraz Boğaz'ı izleyeceğiz. Avrupa yakasındaki güzellikleri buradan görüyorum. Biraz Avrupa yakasındaki güzelliklere bakacağız. Yine hemen sağ tarafımda, karşı tarafımda Anadolu yakasının birbirinden güzel sahil boyunu süsleyen yalıları var. Biraz onlara bakacağım. Cami avlusunun ön tarafında balık tutan insanlar var. Biraz onları izleyeceğim. Sonrasında Beylerbeyi ara sokaklarında gezmeye devam edeceğim. Beylerbeyi'ne ulaşım çok kolay. Hemen köprünün ayağında zaten sevgili seyirciler. Beylerbeyi metrobüsle Avrupa yakasından çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz ve gününüzün keyfini çıkartabilirsiniz. Biz Kirazlıtepe'den başladık ama eğer dilerseniz metrobüsle Beylerbeyi'ne gelip yürüyerek yokuş yukarı, eğer yürümeyi seviyorsanız Çamlıca Caddesi'nden yukarıya doğru çıkarak size program başında gösterdiğim dondurmacıda dondurmanızı yiyip, limonatanızı içip ya da sütlacınızı yiyip gününüze öyle de devam edebilirsiniz. Şimdi ben sizi Boğaz manzarasıyla baş başa bırakayım. Ben de caminin avlusuna geçip Boğaz manzarasını izlemeye devam edeyim.

0: Sol tarafımda da birbirinden güzel balık restoranları var. Buraya geldiğiniz zaman balığınızı da yiyebilirsiniz. Şimdi Beylerbeyi vapur iskelesi hemen sağ tarafımda. Beylerbeyinden vapura binip eğer buraya geldiyseniz Anadolu Kabağı'na gidebilirsiniz. Anadolu Kabağı mı, Anadolu Feneri mi Mithat?
1: Anadolu Kabağı.
0: Ha, kabağı. Onu karıştırmak istemiyorum çünkü. Anadolu Kabağı'na da gidip eğer dilerseniz balığınızı yiyip gelebilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum hemen iskelenin karşısındaki balık restoranlarına. Herkes fiyatlarını yazmış sevgili seyirciler. Bilginiz olsun. Hani içeriye girdim, ne ödeyeceğimi bilmiyorum diye kalkmanıza imkan yok. Çünkü bütün balık restoranlarının dışında şu an görüyorum fiyat bilgisi var. Bütçeniz ve tabii ki damak zevkiniz doğrultusunda dilediğiniz balık restoranına girip balığınızı yiyip kalkabilirsiniz. Hafta sonları kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum bu balık restoranlarının. Hafta içi biraz daha sakin, onu da yine bildirmek istiyorum sizlere. Vapur iskelesinin saatlerine bakabilirsiniz. Şimdi ben de gideyim hatta size buradan nerelere gidebileceğinizi söyleyeyim. Söyle. Evet, Anadolu Kavağı'na gidebiliyorsunuz buradan sevgili seyirciler. Yine buradan bindiğiniz zaman Beylerbeyi'nden Kuzguncuk, Beşiktaş gibi yerlere de gidebiliyorsunuz. Burada yazıyor hem sefer saatleri hem de nerelere gidebileceğiniz hafta içi ve hafta sonu. Aslında bir gün İstanbul'da dolu dolu geçirebilir bence. Hani bir semte ya da ilçeye gidildiği zaman. Özellikle vapur varsa. Emirgan'a gittiğinizde de direkt olarak Kanlıca'ya küçük motorlarla geçebiliyorsunuz. Kanlıca'dan da cüzi bir ücret karşılığında, hani vapur saatleri size uymuyorsa, cüzi bir ücret karşılığında direkt olarak Emirgan'a geçebiliyorsunuz. Sürekli motorların olduğunu belirtmek istiyorum. Siz biraz böyle buralara göz atın. Ben de biraz Beylerbeyi'nde sokak aralarında dolaşayım. Sonrasında buluşalım, olur mu?

şu anda MİTAT'ın bulunduğu cadde, yani şu cadde Beylerbeyi İskele Caddesi. Hemen İskele Caddesi'nde biz şimdi güzelce bir dolaşacağız. Ve birazdan arkamda görmüş olduğunuz 1999 yılından beri hizmet veren Akçaabat köftesinin meşhur olduğu, Trabzon pidesinin meşhur olduğu bu güzel yerde karnımızı da doyuracağız. Sütlaç da buraya kısmetmiş. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle gittiğiniz zaman sağ tarafta Yalıboyu Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Hemen şurada alışveriş yapabileceğiniz çok güzel butik bir dükkanın olduğunu söylemek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi genellikle turistlere yönelik, yabancı turistlere yönelik ürünler satıldığını da belirtmek istiyorum. Şimdi ben Beylerbeyi İskele Caddesi'nden şöyle yürüyeceğim biraz. Dolaşacağım. Sonrasında buraya gelip karnımı doyuracağım.

0: Nasılsınız?
1: Ay çok şaşırdım.
0: İstanbullu musunuz? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz?
1: Ha, evet, burada yaşıyorum.
0: Beylerbeyi'nde mi yaşıyorsunuz?
1: Bir 10 yıldır.
0: Ay ne kadar güzel. Daha önce nerede yaşıyordunuz?
1: TV4'teyiz.
0: TV4 ekranlarındayız.
1: Ay çok şaşırdım.
0: Aa, şaşacak ne var? İstanbul'u geziyorum.
1: Kızlarıma gidiyorum da şu anda.
0: Kızlarınız nerede?
1: Burada bir dondurma var. Çok güzel.
0: Aa, biz görmedik o dondurmacıyı. Aa, nerede?
1: Çok ünlü.
0: Aa, o zaman tamam, bir de dondurma yeriz. Yalıboy Caddesi'nde mi?
1: Ay çok heyecanlı.
0: Niye heyecanlanıyorsunuz? İsim?
1: Nurgül.
0: Nurgül Hanım, niye heyecanlanıyorsunuz? Aşk olsun, böyle söyleyince vallahi utanıyorum. Çok teşekkür ederim ama böyle olunca da utanıyorum. Kızlar arıyor galiba. Yalıboy Caddesi'nde mi dediğiniz dondurmacı?
1: Diyorum güzel yerden.
0: Boncuğum arıyor. Telefonu kapattı Nurgül Hanım. Şimdi dondurma yemeye gidiyor. Ben ama öncesinde karnımı doyuracağım. Karnınız aç mı?
1: Ya.
0: Karnınız açsa ben size yemek ısmarlayabilirim şurada. Yani beraber yemek şurada yiyebiliriz.
1: Var. Tamam. Ben kızlarımla oraya da geçecektim bugün.
0: Tamam. Sizin eğer karnınız açsa biz o bahçeye gelmeyelim. Siz bizimle gelin, ben size yemek ısmarlayayım.
1: Ama kızlarım bekliyor.
0: Tamam. O zaman kızlarınızın yanına gidin. Biz şurada köşedeyiz. Tamam mı? Gelirseniz başımızın üstünde ya. Yeriniz var. Teklif var, ısrar yok. Yemek İnşallah. Buldun, ye, dayak buldun, kaç. Değil mi?
1: Bizim memlekette Nide Nevşehir tarafları.
0: Selam olsun.
1: Gerçekten aynen öyle.
0: Ama öyle yemek buldun, ye, dayak buldun, kaç.
1: Nevşehir,
0: hiç ısrar etmem yemek istedim.
1: Gülürlerim Konyalı. Aynen
0: Konya'ya da selam olsun. Türkiye'mizin her bir noktası çok güzel. Nurgül Hanım, içimi açtınız. Enerjiniz
1: ama
0: çok güzel. Ay inanmayacak
1: çok,
0: bir şey yok. İstanbul'u geziyorum. İstanbul'u geziyorum. Her yerde herkesle karşılaşabiliriz. İnanmayacak
1: çok
0: ne var Allah aşkına.
1: Ya. Ya ne tatlı hanım diye vallahi her zaman.
0: Çok teşekkür ederim. Yani. Vallahi çok teşekkür ederim.
1: Ay,
0: utanıyorum tamam vallahi.
1: Bugün.
0: Ay umarım gününüz böyle şans dolu geçer.
1: Ay amin hepimize.
0: Amin.
1: Vatanımız, devletimiz, amin. Milletimiz hep birlikte.
0: Amin.
1: Her zaman.
0: Amin. Allah hep güzel günleri göstersin.
1: Hepimize.
0: Kızlar bekliyor. Evet. Ben de gideyim. Bir tatlı beni bekliyor. Görüşmek üzere Nurgül Hanım. Buralardayım. Sağ olun, hoşça kalın. Afiyet şeker bal olsun. Afiyet şeker bal olsun. Görüşürüz.

Beylerbeyi İskele Caddesi'nde böyle yürürken sevgili seyirciler, alışveriş yapabileceğiniz küçük küçük hediyelik eşyalar satan yerler var, magnetler var, açacaklar var, şöyle görmüş olduğunuz gibi.

0: şöyle. Herkes böyle dolaştı bu yaz. Sosyal medyada da çok gördüm, merak ediyordum. Kızlar içimi açtınız. O kadar güzelsiniz ki maşallah. Çok da güzel duruyorsunuz. Pahalı bir şey mi bu? Uygunmuş. Ay dur ben de kendime alayım bir tane. Şöyle şöyle gezerim Mithat. Şöyle şöyle. Fanımla beraber. Nasıl? Süper dedi. Şöyle buyurun. Nereden geldiniz Beylerbeyi'ni gezmeye? Merak ettim. Başakşehir'den. Ben de o taraflıyım. Evet, ben de Bahçeşehir tarafından geliyorum buraya. Nasıl geldiniz?
1: Yani otobüsle, vapurla karşıya. Falan aynen.
0: Aa, vapurla nereden geçtiniz?
2: Eminönü'nden.
0: Eminönü'nden vapurla Beylerbeyi'ne geldiniz.
2: Eminönü'ne geldik, Beylerbeyi'ne de yine otobüsle geldik.
0: Üsküdar'dan, Üsküdar'dan otobüsle.
2: Evet.
0: Bak, toplu taşımayla da bir yere yeter ki daha gitmek kolay. İsteyin, o yer size hiçbir zaman uzak olmuyor. Çok güzel görünüyorsunuz. İçimi açtınız. Enerjiniz de çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Gününüz muhteşem ötesi geçsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi böyle devam edince sevgili seyirciler şöyle hemen köprünün ayağına çıkıyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi biz böyle devam etmeyeceğiz. Daha sonra o muhteşem Boğaz manzaralı parka gidelim. Beylerbeyi'nin Boğaz manzaralı bir parkı var orada, görmeniz gerekiyor. Biz şimdi şöyle gidelim. 1999 yılından beri hizmet veren, Akçaabat köftesi olan, Hamsiköy sütlacı olan, yöresel içeride ürünler satan, Beylerbeyi'ne gelip de herkesin uğradığı pideleriyle falan da meşhur. O lokantaya gidelim, bir karnımızı doyuralım. Bu arada dilediğiniz damak zevkine uygun her şey Beylerbeyi'nde mevcut. Ben dondurmacıyı bilmiyordum. Nurgül Hanım dondurmacıyı da söyledi. Çok güzel bir dondurmacı diye. Belki başka sefere gelip dondurma yeriz. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmek üzere miyiz Mithat? Şimdi süreyi de dikkatli kullanmam gerekiyor sevgili seyirciler. Sazımı elime aldım mı susmuyorum çünkü. Yani sonuna geliyoruz gibi dedi Mithat. Çok güzel gerçekten Beylerbeyi. Sanki bu yolda yürürken hani Yunanistan'ın sokaklarını andırıyor burası. Ben gitmedim ama sosyal medyadan görüyorum insanların paylaşımlarından. Ya da böyle İtalya. Ama hiç o benzetmelere bence gerek yok. Çünkü bizim ülkemizin her bir yeri farklı ve her bir noktası bence farklı bir güzel. Silivri sahilini Ege ve Akdeniz sahiline benzetmiştim. Bodrum'a benziyor, Antalya'ya benziyor demiştim. Sosyal medyada paylaşmışlar. Hanımefendi hiç Bodrum'a ya da Antalya'ya gitmedi herhalde yazmışlar. Altına bir sürü yorum yapmışlar. Bu arada ben Antalyalıyım, Alanyalıyım. Çok iyi bilirim oraları. Bodrum'a da sahil yerlerine de çok gittim. Gerçekten Silivri bir tatil beldesi gibi. İstanbul'un evet bir ilçesi ama sanki İstanbul gibi değil orası. Ege ve Akdeniz gibi sözümün arkasındayım benzetmemin diyorum ve devam ediyorum. Siz bu sokaklara bakarken ben pideciye gitmeye. O zaman biraz şöyle Beylerbeyi'nde tur atın. Ne dersiniz?

Şimdi ben Beylerbeyi İskele Caddesi'nden yürüyerek pideciye, köfteciye gidecektim. Bir karnımı doyuracaktım ama burada çok uygun fiyata gerçekten de sevgili seyirciler şapka gördüm. Şurayı okudum, niye bu kadar uygun dedim. İmalatçıyız biz dedi beyefendi. Çanakça köyüydü yanlış hatırlamıyorsam. Çatalca'da sormuştuk. Buradan daha hani bana pahalı gelmişti. Birbirinden güzel deri şapkalar var. Şöyle birbirinden güzel deri ceketler, deri, %100 deri çantalar var, cüzdanlar var, yelekler var. Beylerbeyi Parkı'na giderken hemen sol tarafta burası. Yani Beylerbeyi İskele Caddesi biterken sol tarafta. Haftanın 7 günü açık bir yermiş burası. İmalatçı oldukları için fiyatlar daha da uygunmuş. Ya ben açık konuşayım, ben artık %100 deri ürünler alıyorum. Ayakkabıda da, işte çantada da, cekette de. Çünkü deri olmayan ürün aldığınız zaman kullanım süresi çok azalıyor. İçinin derileri

0: dökülüyor, verdiğin para boşa gidiyor. Bence bir kere para vereceksin, sonrasında zaten ömürlük kullanacaksın. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum Mithat sen ne düşünüyorsun?
1: Bir kere al, ömür boyu kullan.
0: Evet, bir kere al, ömür boyu kullan diyor. Burada gerçekten enteresan bir şekilde, hani evet bir ön tarafta turistlere yönelik ürünler satılan yerleri gösterdik size. Fiyatlarını bilmiyordum oranın bu arada, hala da bilmiyorum. Ama buranın fiyatları bana uygun geldi. Bir saniye, ceket fiyatları ne kadar en uygun? Ceket fiyatları da uygun sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. Şöyle bakın. Çantalar var. Siparişe göre üstte bedenimize göre ceket yapıyor musunuz? Yelek yapıyor musunuz? Belli kalıplar üzerinden yapılıyormuş. Burada rengarenk şöyle bakın çantalar var. İçeride birbirinden renkli ceketler var. Ben dayanamıyorum. Şapkaların fiyatını söylemek istiyorum. Çünkü şapkaların fiyatı hep aynı kalacakmış. Hep aynı kalacakmış. O yüzden söylemek istiyorum. Şapkalar 200 liraymış sevgili seyirciler. %100 deri. Bakın şöyle göstereyim. %100 deri şapkalar 200 lira. Bunların fiyatları hep aynı kalacakmış. Buraya geldiğinizde dediğim gibi birçok alternatifiniz var. Ceketlerden kalan kumaşlardan şapkalar yapıldığı için fiyatları da bu kadar uygunmuş. Hem orada renkleri var hem de burada renkleri var. Vallahi kışın şapka çok kullanışlı oluyor bence. Yakıştı mı oradan bakınca bilmiyorum. Birbirinden farklı ve güzel renkleri de var. O zaman siz bu güzel mağazayla şöyle baş başa kalın. Bu sefer gerçekten Beylerbeyi İskele Caddesi'nden yürüyerek karnımı doyurmaya gidiyorum. Burası haftanın 7 günü açık. Beylerbeyi İskele Caddesi'nde Beylerbeyi Parkı'na giderken sol tarafta, parktan çıkıp İskele Caddesi'ne girdiğiniz zaman da sağ tarafta.

Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Burada güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Böyle doğal, buraya özgü ürünlerin de satıldığını belirtmek istiyorum. Yayla balını buraya geldiğinizde alabilirsiniz. Sürmene bıçaklarını şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya geldiğinizde alabilirsiniz. Trabzon işi, bakır, demlik ve sürahiyi de yine buraya geldiğinizde almak isterseniz alabilirsiniz. Çarşamba ve cuma günleri burada kuru fasulye çıkıyor. Trabzon'a özgü tereyağlı kuru fasulye çıkıyor. Çarşamba ve cuma günleri de ben kuru fasulye yemek istiyorum, acaba nerede yesem diye düşünmenize gerek yok. Beylerbeyi tarafındaysanız buraya gelip afiyetle yiyebilirsiniz. Sadece yayla balları yok bu arada. Burada alıp evinize götürebileceğiniz ya da sevdiklerinize götürebileceğiniz. Şöyle hemen arkama baktığım zaman helva var, tereyağı var, şöyle görmüş olduğunuz gibi kavurma var burada. Yine reçeller var, kendilerinin yaptıkları reçeller var. Bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda alabilirsiniz. Mısır unu var, kuru fasulye var, ispir kuru fasulye var. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman buraya da göz atmanızı ben tavsiye ediyorum. Bu arada buranın da Hamsiköy sütlacı çok meşhurmuş. Beylerbeyi'ne geldiğiniz zaman İskele Caddesi'nde hemen vapur iskelesinin çaprazında bulunan bu 99 yılından beri hizmet veren güzel lokantada Hamsiköy sütlacı da yiyebilirsiniz. Dilerseniz paket yaptırıp evinize de götürebilirsiniz. Yakın çevrede oturuyorsanız bu arada evlere servis de varmış. Yakın çevrede oturuyorsanız evlerinize servis de isteyebilirsiniz. Ben çok uzak oturduğum için buraya kadar gelmişken burada yemeği tercih ettim. Burası haftanın 7 günü açık. Kuymağı da fazlasıyla meşhurmuş, benden söylemesi. Ben dedim ki ben kuymak yemeyeceğim. Kuymak her yerde yiyebilirim.

Dilerim bir sonraki geldiğimde sözüm olsun. Ben buradan Trabzon pidesi yiyeceğim dedim. Ve sonrasında hamsikör sütlacı yiyeceğim dedim. Sabah 10.30'dan akşam 9'a kadar açıkmış burası. Yani haftanın 7 günü damak zevkinize göre buraya geldiğinizde ister güne kahvaltıyla başlayın, isterseniz öğlen yemeğinizi yiyin, isterseniz akşam yemeğinizi yiyin. Ama mutlaka Beylerbeyi'ne geldiğiniz zaman 99 yılından beri hizmet veren Trabzon'un muhteşem yemekleriyle dolu ve yöresel ürünlerini satan bu güzel yere uğrayın derim ben.

0: Başlıyorum. Ha, bu arada bahsedemiyorum bir saniye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tereyağı. Sıcacık pideye. Şunu şöyle yapayım. Sürmemiz için. Görüyor musunuz? Tereyağlar burada. Şöyle biz sürüyoruz. Hop. Bugün biz resmen kısmetimize gittik ve gerçekten çok güzel bir gün oldu bence. Sence Mithat?
1: Evet, harika oldu.
0: Harika oldu, bence de harika oldu. Şuna da şöyle sürelim. Şimdi ben konuşmaktan bir tık soğutmuş olabilirim. Bunu bırakıyorsunuz, kendi eriyor normalde. Ve ben kıymalı pideyle başlıyorum. Bölüyorum. Dolu dolu, şu kıymaya bakar mısınız? Akıyor, evet. Şöyle. Bunun açığı da var. Açık da yiyebilirsiniz.

Pide gerçekten muhteşem. Kıymalısı. Bir de kasarının tadına bakacağım şöyle. Ya iki kişi birer çeşit söylese doyar.

pide gerçekten muhteşem. Şimdi biz Mithat'la ikisini de yiyelim. Sonrasında sizleri tabii ki tekrar karşılayalım.

Ben sütle yemeye başladım. Pideler muazzamdı. Mithat pideleri beğendin mi? Beğendim dedi. Bu arada Hamsiköy sütlacı bugün görmüş olduğunuz gibi bizim Kirazlıtepe'de değil Beylerbeyi'nde kısmetimizmiş. Buranın sütlacını sahibinin babaannesi yapıyor 80 yaşında. Sizi gösterelim mutlaka sütlacı kimin yaptığını görsünler dedim. Yok ben çıkmak istemiyorum dedi. Tamam dedik. Kendisi elleriyle yapıyormuş, bilginiz olsun. Muhteşem.

0: Ben sütlacımı yemeye devam edeyim. Bu arada siz de Beylerbeyi'nden Boğaz manzarasına biraz daha bakın. Evlerinize biraz şöyle ferahlık, serinlik gelsin. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası gelsin. Sizleri iskelenin yanından sonrasında karşı.
1: A101'de 30'lu yumurta 109 lira.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Hayatının kıymetini bilenler.
4: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
6: kalgonla. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
8: Uyandıralım.
9: Çıtır külah

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Yarı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.

Biz bugünü çok güzel bir şekilde tamamladık sevgili seyirciler. Benim bugün yaptıklarımı dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Güne aslında istediğimiz gibi başlayamadık. Size istediğimiz yerleri gösteremedik. Ama her zaman söylediğim gibi günü devam ettirmek nasıl istiyorsanız sizin elinizde. Kötü başlayan bir günü iyi bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Tıpkı bizim bugün yaptığımız gibi. Benim bugün yaptıklarımı sizler de farklı bir zamanda ters bir şekilde yapabilirsiniz. Beylerbeyi Üsküdar ilçesinin Boğaz'ı izleyebileceğiniz

en güzel semtlerinden, mahallelerinden biri. İskelenin hemen yan tarafındayız. Burada oturup Boğaz'ı bedava izleyebilirsiniz. Evden getireceğiniz ürünlerle Boğaz manzarasına karşı bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İlla buradaki restoranlarda ya da kafelerde bir şey içmek zorunda değilsiniz. Ama biraz önce yediğim pide ve Hamsiköy sütlacı çok güzeldi, benden söylemesin. Kirazlı Tepe ise biraz beklesin. İlerleyen bölümlerde tekrar gideceğiz ve şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlısı, kolaylıkla olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki her zaman hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırılsın, kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: mı?
1: Biraz daha dikkat etsene!
2: Evet kardeşim, hiçbirimizi bilmedin mi sen hayatında?
3: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
0: Niye durdun?
4: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
3: Çok güzelsiniz.
0: Teşekkür ederim.
3: Buyurun.
5: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
6: Herhangi bir kadın birazdan TV4'te.

0: İtalyanızın kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 89 lira 50 kuruş.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Festiler geldi.
1: Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
1: Festi.
2: E festi.
3: Festi, festi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: Av deyip geçmeyelim.
1: Elbette. Avın da çeşitleri var. Mesela... Hı?
2: Balık avı.
0: Aslan avı.
1: Sinek avı.
3: Kelebek avı.
0: Ya avlamaya ne buyrulur ha?
2: Bıldırcın avı.
1: Av, canlıların yaşama içgüdüsüyle akıl ve kuvvetini de kullanarak başka canlıları yenmesidir. Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır. Hayat da zaten bir av değil mi? Ne demişler? Gücü gücüne yetene.
4: Büyük balık küçük balığı yutar.
3: Bırakın şimdi felsefeyi, av spordur bence. Ava giden avlanır. İşte bu kadar.

0: Affedersiniz, affedersiniz, bir dakika. Adım Murat. Bakın, manyak ya da deli değilim. Sokakta karşılaştığım, tanımadığım kadınlarla konuşma, onların peşine takılma alışkanlığım da yoktur. Ama başka ne yapabilirim? Sizinle şimdi konuşmasam ortadan kaybolup gidecektiniz. Ben de sizi bir daha asla göremeyecektim. Bağışlayın beni lütfen. Sizinle konuşabilir miyim?
1: Adınız her neyse, zaten konuşuyorsunuz. Beni birine benzettiğinizden eminim.
0: Yo, hayır, hayır, olanaksız bu. Sizi bir başkasına benzetemem. Sizi kimselere benzetemem. Sizinle tanışmaya çalışıyorum. Lütfen, lütfen bir dakika. İnanın tanımadığım kişilerin yanına asla böyle yanaşmam. İlk kez oluyor bu. Sizi şimdi ilk defa yoldan geçerken gördüm ve inanın deli değilim. İnsan yıllarca hayalindeki kadının düşünü kurar. Sonra ona rastlayınca ne yapar? Lütfen, lütfen hiç olmazsa bana adınızı bağışlayın. Şurada size bir içki ısmarlayayım. Su, çay, hiç olmazsa oturduğunuz yeri söyleyin. Bir rüya gibi kaybolup gitmeyin. Bari telefonunuzu söyleyin. Düşlerimdeki kadın ilk defa yolumun üstüne çıktı. Kaçmayın!

0: Buyurun efendim.
1: Anne.
2: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk. Babam gelmedi mi?
2: Baban toplantıda. Beni beklesin dedi.
1: Olur.
2: Kızım, kararından vazgeçemez misin?
1: Vazgeçme.
3: Lastik sanayimiz, satışlarımızda %2'lik artış var. Önümüzdeki hafta yükümüz 225 milyon lira efendim. Hmm.
4: Tekstil?
5: Satışlarda artış yok. Tahsilatımız normal.
4: Ne kadar tahsilat veriyorsunuz?
5: 153 milyon efendim. Hmm.
4: Gıda sanayimiz?
3: %6 artış var. Reklamların etkisi iyi. Tahsilatımız 172 milyon. Yükümüz 83 milyon efendim.
4: Çok iyi.
3: Evet efendim.
4: Zincir ve iğne sanayimiz?
6: Efendim, bizde tahsilat çok düşük.
4: Sebep?
6: Toptan eşya endeksleri. Bir de yeni marka çıktı piyasaya. Murat Zincir. Çapsız ama fütursuz bir şekilde büyümekte.
4: Sahibi kim?
7: Topa at Cenk!
8: Tut koç!
9: Evet koç!
7: Buradayım!
8: Al bakalım!
9: Hadi! Hop!
7: Hemen! Buradayım! Al. Tut! Hadi! Metin! Hadi! Buradayım!
9: Hadi! Yakala!
7: Ver topu!
8: Al bakalım!
9: Hadi!
8: Hop. Hadi koç!
10: Bugün formunda değilsin koç!
7: İşte geldik!
1: Hoş geldin evladım!
7: Canım nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? Terlemişsin de, ne oldu?
7: Top oynadım.
1: Çocuklarla çocuk oluyorsun, dur çizmeni çıkartayım.
7: Ben çıkarırım canım, sağ ol.
1: Bir çay getiriver. Merhaba abi! Av nasıl geçti abi? Abi? Abi! Bu ne dalgınlık böyle?
7: Çok güzeldi. Çok güzel.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Kız nerede?
2: Burada, içeride.
3: Hoş geldiniz baba. Geciktiniz. Sizi görmeden gitmek istemedim.
1: Köşkten ayrı yaşamakta kararlı mısın kızım?
3: Evet baba. Artık kendi hayatımı kurmak istiyorum. Fotoğraflar çekeceğim. Bir fotoğraf sergisi açarım belki. Belki de roman yazarım. Ama önce bir iş bulup çalışacağım.
1: Harçlığın yetmiyorsa arttırayım.
3: Mesele para değil. Benim de bir kişiliğim var. Osman Nuri Şahin'in kızı olarak yaşamaktan bıktım. Yıldız Şahin olmak istiyorum. Kişiliğimi ispat etmek istiyorum. Hayatı tanımak istiyorum. Minibüsün, otobüsün ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kuyruğa girmek, çamura basmak istiyorum. Yani sıradan bir insan gibi yaşamak istiyorum. Herhangi bir kadın gibi.
1: Sen benim kızımsın. Sıradan biri olamazsın. Hayat zordur. Uzaktan göründüğü gibi değildir. Akvaryumda büyüyen balık denize çıkarsa boğulur. Salon çiçeği araziye dikilirse solup gider.
3: Vaktim yok baba. Bunları çok konuştuk. Kiralık bir ev buldum. Birkaç parça da eşya alacağım. Geriye dönemem. Allah'a ısmarladık.
1: Bırak. Bırak Seyfettin Efendi. Kendi taşısın. Arabanın anahtarını da bırak. Banka cüzdanını, çek defterini, Diners Kulüp kartını,

0: Güle güle kızım. İşte şimdi hayatı öğrenmeye başladın. Kamil, tam zamanında aradım. Söylediğim ilanı bütün gazetelere ver.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Haydi hop! Hadi yürüyün hop! Hadi Cemal! Hadi lan hadi hop! Geliyoruz daha, geliyoruz daha! Hop! Hadi lan hop! Sallamayın lan, sallamayın!

0: sallan be öyle, sallan be ya.
1: Geldim, geldim İsmail Doğa'ya, geldim. Hadi, hadi, dur şurada. Al, al, al.

0: Hadi İsmail dayı, yükle babama! Hadi babam, hadi hop, hadi!
1: Bağırma lan mahallede, bağırma! Geç!
2: Alın çocuklar!
3: Tamam, olur, tamam abi! Olur.
2: Sultan Cemal! Hadi!
4: Tamam dayı!
5: Şöyle köşeye koyalım.

0: Bugün beni kim ararsa arasın yok.
1: Emredersiniz efendim.
0: Bakanla yemeğe çıktı falan değil.
2: Genel müdürü konuşmanız gerektiğini söylemiş.
0: Evet.
2: Müsteşar Necim Bey tekrar arayacakmış.
0: He.
2: Fabrikatör Sadullah Bey telefon etmiş. Hı. Kızınız bugün eşyalarını taşıyormuş.
0: Hayırlı olsun.
3: Cemal, hadi lan!
0: Hey!

0: Kim o?
1: Komşularınız!
2: Buyurun, hoş geldiniz.
0: Güle güle otur kızım. Sağ ol. Mahallemize hoş geldin, sefa geldin.
2: Bir şeye ihtiyacın olursa hiç sıkılma. Ben karşıdaki evde oturuyorum.
1: Sağ olun.
3: Buraya gelin çabuk!
4: Buraya gelin çabuk! Hoş oturmayın, buraya gelin. Çabuk, çabuk, çabuk.
5: Tek başına mı oturacaksın?
6: Evet, belki annem de gelecek.
7: Pah! Herifteki şansa bak! 9 milyon vurmuş, saymakla bitmez be!
8: Bize ancak amorti vurur aslanım! Başka şey bekleme! Zaten şansımız olsaydı... ...ya babamızdan miras kalırdı... ...ya da zengin bir karı tavlardık.

0: Karnın acıkmıştır.
1: Karnım aç değil.
0: Ulan bizi amma ektin ha. Bari kızı tavladın mı? Tam, tam sana göre. Evi de var, eşyaları da. Senden iyisini mi bulacak? Aslan gibisin. Nasıl da bakıyordu sana? Çok mu beğendin ne? Aklın orada mı kaldı ha? Ya yüreğin?
1: Git lan!

Beauty it.

0: Merhaba.
1: Evet fabrikalar. Aslan adam fabrikalar. Evet abicim inenler çabuk olsun bir an. Gir abicim gir abicim. Boş içerisi. Evet. Evet arkalı önlü. Sıkışın abicim biraz sıkışın vatandaş kalmasın. Evet. Gir hanım teyze gir. Çabuk çabuk çabuk hadi. Hadi kardeşim hadi hadi. Devam et abi. Evet beyler gir kardeşim gir gir gir. Arkalı. Elini alan kaç tane kardeş? Ver canım.
0: Biraz daha dikkat et.
2: Evet kardeşim hiçbiri bize bilmedin mi sen hayatında?
3: Aladık.
0: Güle güle. Allah işini rast getirsin.
3: Sağ ol.
4: Günaydın beyim.
3: Günaydın.
1: Sağlayındır usta.
0: Nereye Yıldız abla? İş aramaya.

0: Rakibini tanıyor musun?
1: Osman Bey mi? Tanıyorum. Kısa boylusu.
2: Evet, fabrikalar inecekler. Hadi abicim, hadi abicim, çabuk olalım biraz. Devam et!
3: Müracaat burası mı?
1: Şöyle sıraya geçin. Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı?
3: Hayır efendim.
1: Peki siz gidin, evet, biz size sorabiliriz.
4: Kahvaltınız hazır Osman Bey.
5: Sağ ol. Biraz sonra fabrikaya telefon et. Yıldız müracaat etmiş mi öğren?
4: Peki efendim. Öğleden sonra konferansınız vardı.
5: Ha ya. İyi ki hatırlattın. Konuşma hazır mı?
4: Hazır. Buyurun efendim. Ha.

0: pasta portakal suyu. Bana da pasta ve portakal suyu.
1: Peki muhterem üyeler, sizlere Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi... Telefon! ...hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen...
0: Şimdi de nutuk çekiyor. Öğleden sonra konferans verecek. Ona hazır. Gidecek misin?
2: Buyurun Kamil Bey, emriniz. Ben sizi personel müdürüne bağlayayım, ona tarif edin. İşe alındı gözüyle bakabilirsiniz. Osman Bey'e hürmet ederim. Buyurun efendim.
3: Fazla ses çıkarmayın ama.
4: Evet efendim, burada. Tarif ettiğiniz bayan burada.
5: Tamam efendim, işe alacaklar.
6: Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Üye kartınız efendim?
7: Yok ama izlemek istiyorum da.
6: Mümkün değil. Üyelerin ve davetlerin dışında kimse giremez. Talimat böyle.
7: Emir yani. Hiçbir çaresi yok mu acaba, rica etsem?
6: Mümkün değil efendim.
8: Merhaba, hanımefendi benimle beraber.
6: Buyurun Murat Bey.
8: Sizi gökte ararken yerde buldum.
7: Teşekkür ederim, siz olmasaydınız içeri giremeyecektim.
8: O günden beri hiç aklımdan çıkmadınız.
7: Konferansı çok merak ediyorum.
6: Yok artınız beyefendi.

0: ve acilen alınması gereken tedbirleri sıralamak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde ekonomide görevli olan bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülke yararını düşünerek alınan kararlarda gerekirse yapıcı önerilerde bulunalım. Ama herhalde yıkıcı olmayalım.
1: Alınması hala adınızı söylemeyecek misiniz? Lütfen.
2: Enerji
1: tasarrufuna çok teşekkür ederim.
2: Biz şimdi müsaadenizle Osman Bey'e izletebilir miyim?
1: Tabii, ne demek?
0: Buyurun. 175 milyon liralık tasarruf yaptık. Bu yıl 240 milyona çıkacağımızı sanıyorum. Her vatandaş tasarruf yapmalıdır. Petrol bulmak zorundayız. 2. Nüfus planlaması iyi yapılmalı ve tarım üretimi iki katına çıkarılmalıdır. Bir gün tahıl petrolün yerini alacaktır. Bu çok iyi bilinmelidir. Çünkü unutmamalı ki anarşi buradan başlamaktadır. Doktor ve okul bulamayan insanlar ister istemez anarşinin kucağına itilmektedir. Bugün özel sektör
1: size yıldız diyebilir miyim?
0: Devlet dışında birçok işleri başaracak güç ve tecrübeye erişmiştir. Devlet özellikle altyapı tesislerini, özel sektörün gücünün yetmeyeceği işleri yapmalı, özel sektörde kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Azalmış olan yatırım hevesi ve ortamı güçlendirilmeli, yabancı sermaye akımının hızlandırılması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir ekonomi politikası izlendiği takdirde kalkınmamak için hiçbir sebep yoktur. Teşekkür ederim.
3: Yıldız, bir daha ne zaman görüşeceğiz?
2: Bilemem.
3: Sizi yemeğe davet etsem. Yarın olur mu?
2: Mümkün değil.
3: Öbür gün?
2: İşlerim var.
3: Daha öbür gün.
2: Çok meşgulüm.
3: 4 gün sonra,
2: evet.
3: 5 gün sonra, 6 gün sonra, 7, 8. Hadi peki diyelim.
2: Peki, iyi akşamlar.
3: Nereye? Sizi ben bırakayım.
2: Ben şuradan otobüse binerim.
3: Bu saatte tıklım tıklım olur. Yıldız, gel lütfen.
2: Peki.

0: Teşekkür ederim.
1: Cumartesi 11'de.
0: Hı-hı.
1: Yeni işiniz hayırlı olsun.
0: Sağ olun. Kim o?
2: Bedriye teyze. Ah,
0: buyurun teyzeciğim.
2: Bak Yıldız kızım.
0: Geçin teyzeciğim.
2: Kızım, burası namuslu bir mahalledir. Daha ilk günden bu kadarı fazla.
0: Ne fazla?
2: Böyle eve özel arabalarla gelmekle bu mahallede tutunamazsın.
0: Ama teyze...
2: Aması maması yok. Görünen köy kılavuz istemez. Ayağını denk al. Madem yapıyorsun, sokağın başında in arabadan.
0: Ah.
2: Üç adım yürümekle ne kaybedersin?
0: Yani köşede insen mahallenin namusu bozulmaz mı?
2: O kadarını bilmem.
0: Çay içer misin teyzeciğim?
3: Merhaba.

0: Ne oldu Cemal? Anlatsana. Ya oğlum anlatsana. Çatlatmadı mı be?
1: Bana merhaba dedi.
0: Deme ya. Merhaba dediyse tamamdır. Ulan ne şanslı adamsın be. Bana bak. Kızın yanında şöyle dik gibi durdun mu dik gibi?
1: Şehmuz nerede ya?
0: Dükkan arıyor. Kaset tezgahını sana devredecekmiş.
1: Esra mı?
0: Adam dükkan açıyor oğlum. Ne yapacak tezgahı?
1: Şu Semer'den bir kurtulsam.
2: Allah cümlemizi kurtarsın.
0: Amin.
3: Buldum, buldum! Dükkanı buldum!
0: Tamam, oldu!
4: Ne oldu oğlum?
0: Düşlerimdeki kızla cumartesiye buluşuyoruz! Buluşuyoruz! Cumartesiye buluşuyoruz!
4: Ne oluyor
0: buluşuyoruz!
4: Abi?
0: Tamam, tamam!
4: Çok güzel oldu! Yarın sabah işe başlayacağım. Bir çay daha içer misiniz teyzeciğim?
5: İçerim. Burnuma yanık kokusu geliyor. Ocakta ne vardı?
4: Aa! Koş!
5: Aa! Allah seni lafa tuttum yemek yandı.
4: Ay o mühim değil. Yumurta kırmıştım. Yenisini yaparım. Bir de makarna yanına.
5: Bak kız, sen böyle para dayandıramazsın. Burada cumaları pazar kuruluyor. Bakkaldan çok daha ucuz. Oradan alışveriş yap. Hı hı. Kız sen ne yapıyorsun öyle?
4: Makarna.
5: Soğuk suyla makarna mı olurmuş? Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı? Hı hı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Fabrikaya.
1: Ben de oraya gidiyorum.
2: Evet, fabrikalar. Hasan adam fabrikalar. Gel kardeşim, gir gir gir, içerisi boş. İlerleyelim abiler. Gir abicim, gir abicim.
0: Eyvah.
2: Evet, evet. Çabuk olalım. Tamam kardeşim, tamam. Arka tamam. Ay. Devam et.
3: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın. Müdürler toplansın.
0: Peki efendim.
2: Evet beyler, ücretler sizin abicim, kaç tane?
1: İki kişi.
2: Al abicim üstünü. Evet, başka ücretsiz almasın.
0: Teşekkür ederim. Anne, bu arabalar niye boş geçiyor?
5: Sus, karışma.

0: inecekler. Çabuk olun abicim biraz.
1: Hoşça kal.

0: Merhaba dedi bana. Bir de hoşça kal ayrılırken. Bugün fabrikada çalışmaya başladı.
1: Yaşadın be Cemal. Karı kısmını para getireni makbul. O kazanı sen yersin be kardeş.
0: Yet lan. Caiz mi? Evlendikten sonra çalışamaz.
1: Sen onlara boş ver aslanım. Karının yanında dik gibi durdun mu dik gibi?
2: Tabii lan, hep böyle durdun.
1: Nasıl durdun? Dik mi dik mi?
3: Pazarlama olarak geçen aya göre %12,3'lük bir artış gösterdik. İhracatımız yok.
4: Muhasebe?
3: Şu anda kasamızda 18 milyon nakdimiz var. 3 ay içinde tahsili yapılacak 96 milyon 375 bin liralık senedimiz var.
4: Evet, durumumuz gayet iyi arkadaşlar. Ama aldığım habere göre Şahin Holding bizi küçük bir av gibi görmekte.
0: Beyler, önerileriniz?
5: Efendim, Murat iğne ve zincirle mücadele stratejimizi saptamak için gecikmiş bulunmakla birlikte baş edebiliriz. Lider olduğumuz bir piyasayı daha dünkü çapsız bir firmaya bırakamayız. Tüketici zaten tanıyor bizi. Reklamlarla marka imajını iyice yerleştirirken satış koşullarımızı değiştireceğiz. Murat Zincir %15 iskonto veriyor. Biz %25 verelim. Peşin satıştan vazgeçip 8 ay vadeye kadar satış yapalım. Onlar ancak 5 ay vadeli verebilir. Bu cazip satış koşulları nedeniyle toptancılar ve perakendeciler bizden alacaklar.
6: Sonuçları görmek istiyorum beyler. Sonuç.
7: Hadi o! Hadi lan! Oyun
8: hadi o!
7: Destur! Yürü Cemal hadi o! Hadi o!

0: Bana öyle bakmamalısınız.
1: Elbette, bağışlayın. Ama gözlerim size başka türlü bakamaz ki. Siz kendinizden hiç söz etmediniz. Adınız Yıldız.
0: Ve de sokakta yürürken peşine takılınan biriyim.
1: Bu yabancı hayatınızdan çıkıp gitmemek için sizin peşinizden geldi.

0: Tamam. Yüzü hoşuma gitti diye ben bir erkeğe sokakta arkadaşlık teklif edebilir miyim?
1: Hı? Ama beni çeken yalnız yüzünüz olmadı ki. Beni her şeyiniz çekti.
0: Ama yine de hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz.
1: Evet, bana bir şey anlatmadınız. Hı-hı. Kibar ve naziksiniz. Kendinizden eminsiniz. Zekisiniz. Ve şimdiye kadar gördüğüm en güzel kadınsınız.
0: Teşekkür.
1: Sana karşı duygularım dalgalardan daha güçlü. Şu gülden daha kırmızı. Kuşlardan daha coşkulu. En yüce duygudan daha yüce. Bir şiirle anlatılamayacak kadar. Salına salına yolun üstüne çıkan dilber beni mecnun eyledi. Saçını döktürmüş kaşın üstüne bakan dilber beni kerem eyledi. Dertli Murat der ki alıp satamam. Gayrı güzellere gönül katamam. Allar giymiş diye sitem edemem. Şu dilber mi beni garip eyledi?

0: Seni seviyorum.
1: Çok.
0: Çok.
1: İyi akşamlar.
0: Az dur bakalım.
2: Ne var?
0: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
2: Yok, bilmiyorum.
0: Buraları benden sorulur. Bozovalı Cemal dedi mi bilirler.
2: Bana da Galatasaraylı Murat derler. Herkes tanır. Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Bu mahalle Müslüman bir mahalledir. Kızın peşini bırak. Yoksa senin için iyi olmaz.
2: Hangi kızın?
0: Sen bilirsin.
2: Yıldız'ın mı?
0: Hı-hı.
2: Siz onun nesi olursunuz?
0: Orası seni ilgilendirmez. Kızı rahat bırak. Bir daha görmeyeyim.
2: Nasıl isterseniz. İyi akşamlar.

0: Tamam. Gel.
1: Yine zincirdeki sonuçları alıyoruz efendim. Durum çok iyi. Şu anda satışlarda %30 artış var. Daha da artacak. Üretimi arttırıyoruz. Çift vardiya çalışılıyor. Stoklar tüketiliyor.
0: İyi. Fotoğraflarla ilgili bilgi toplayabildiniz mi?
1: Topluyoruz efendim. Yakında bilginize sunacağız.

0: Evet beyler.
1: Satışlarda önemli düşüş var. Şahin iğne ve zincir çok büyük indirim yaptı. Satışımız %70 düştü. Böyle giderse sıfıra düşebiliriz.
2: Ancak bu ayki ücretleri ödeyebilecek paramız var. Kredi kaynakları kapandı.
0: Bu durumdan kurtulmalıyız.
2: Kurtulamayız Murat Bey.
0: Mücadeleyi bırakmayacağım.
3: 36.000
4: 36.000
3: 37.000
4: 37.000
3: 38.000
4: 38.000
3: 39.000
4: 39.000
1: Ya al 50.000 lira, 40 defa saydım be.
4: Bu kıyakçılığı kimse yapmaz sana. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
4: Bak,
1: hayırlı olsun.
4: Gerisini 10 taksitte haftalar
1: Allah bizi
4: ödersin.
1: De bu semerden kurtarsın.
5: Uğurlu olsun.
4: Bak şimdi.
1: Hadi gel İsmail dayı, gel.

0: Fabrika şu anda sıfırı tüketti.
1: Murat Bey durmaz, kaçar.
2: Kendi durumumuzu da düşünelim kardeşim, böyle olmaz bu.
3: Ya hiç olmazsa tazminatlarımızı alsak. Kasa tam takırmış. Şu anda bankalara 60 milyon borçları varmış.
4: Yandık desene.
0: Ne yanması? Murat Bey, Fatih. Murat Bey giriyor.
5: Arkadaşlar, şu anda batmış durumdayız. Sıfırız. İsteyen arkadaşımız işi bırakabilir. Tazminatını son kuruşuna kadar alacaktır. Ama bir yol daha var. Mücadeleye devam etmek. Kararlı, azimli olmak. Çok çalışmak. Yeniden sıfırdan başlayarak. Daha çok çalışıp, daha ucuza mal ederek. Evet, o büyük güç, Osman Nuri Şahin'in gücüne karşı tek güç sizin birliğiniz. Bir süre belki evinize bir lokma ekmekten başka bir şey götüremeyeceksiniz. Ama yenilmeyeceğiz.
6: Bize sefalet vaat ediyorsunuz.
5: Evet, size sefalette ortaklık vaat ediyorum. Başarıda ortaklık vaat ediyorum. Ve fabrikaya ortaklık vaat ediyorum. Sizi mücadeleye çağırıyorum. Güzel günler bizim olacak. İyi düşünün, kararınızı verin.
7: Demli çay ülser yapar.
8: Çay değil sanki, ıhlamur.
7: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı 2.
9: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
10: Önce tasarruf.
11: Dikkat et! Al dikkat et!
12: Elimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
13: Kaçırılmış ha?
14: Miras intikal davası için hazır olmasın emri.
7: Örgüt ulan bunlar, örgüt!
13: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
7: Hiçbir sevenem dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
11: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
7: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
15: Var Yemez, bugün 18'de, TV4'te.

0: bira.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim küpür küpür.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemek verip hepsi sizi bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etkisi.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: 1 litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan...

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap!
9: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: Kaç zaman oldu? Yıldız'dan ne haber bey?
1: Gayet iyi Saadet Hanım. Terliyor. Merak edecek bir şey yok. Peşinde sürekli adamım var. Attığı adımı bile biliyor.
0: Çok sevindim bey. Çok.

0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Çok selam. Konu komşuya benden çok çok selam.
1: Bil mukabele. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ne tesadüf?
2: Çok tesadüf.
1: Bir şey mi söyleyecektim? Sıkılma.
2: Evet. Yani şey, ben seninle arkadaşlık etmek istiyorum.
1: Arkadaşız zaten.
2: Biliyordum. Beni... yani...
1: Çok ilginç birisin. Senin fotoğraflarını çekebilir miyim?
2: Çekebilirsin.
1: Ya. Şöyle geç, geç. Nerede oturuyorsun?
2: Hemşerilerle kalıyoruz. Handa. Mekan odası.
1: Oraya gelebilir miyim?
2: Bilmem ki. Olur mu?
1: Oranın da fotoğraflarını çekmek istiyorum. Fotoğraf sergimin konusu sen olacaksın. Cemal.
2: İşte bizim han burası.
1: Çok ilginç bir yer. Şu merdivenin başına geçer misin? Öyle, tamam.
3: Kalkın lan, kalkın!
4: Hoş geldin bacım.
1: Hoş bulduk.
4: Buyur şöyle.
5: Merhaba bayan.
1: Merhaba.
5: Merhaba bayan.
1: Merhaba.
4: Merhaba bacım.
1: Merhaba. Birkaç tane fotoğrafınızı çekebilir miyim?
4: Tabii.
5: Ne demek? Tabii. Çekebilirsin.

0: Bir şey içer misin bacım?
1: Yok, teşekkür ederim, bir şey almayayım.
2: Olur mu? Misafirsin, bir şey iç. Hı.
1: Peki, çay. Yemeğinizi kendiniz mi yaparsınız?
2: Evet, kendimiz yapar, kendimiz yeriz.
1: Peki, bulaşık, çamaşır?
0: Hep kendimiz.
1: İçinizde evli olan yok mu?
3: Var ama aileleri memlekettedir.
1: Sen evli misin?
3: Yok.
1: Nişanlı?
3: Yok.
2: Biz kahveye kadar gidecektik. Altı kol iskambil oynayacaktık da.
0: Siz rahatınıza bakın. Eyvallah.

0: Bir tane daha.
1: Ne yapıyorlar bu kadar zamandır ya?
2: Sarsma, tamamdır.
3: Seninle ara sıra gezer miyiz? Hani Gülhane Parkı'na gideriz, hayvanlara bakarız.
0: Gideriz tabii.
3: Ne zaman?
0: Ne zaman istersen.
3: Pazar günü olur mu?
0: Olur tabii. Niye durdun?
3: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git. Eve gidinceye kadar kollarım.
0: Hoşça kal.

0: Anlat bakalım Kirve. Anlatsana lan.
1: Bu han yapıldığından beri ilk defa bir kadın yüzü gördü Allah bilir.
0: Ha? Abo.
1: Yok be. Üç mü? Gel lan. 10 tane çay içmişsin.
2: Sözleştik. Pazar günü gezmeye gideceğiz.
0: Ben sana demedim mi? Tamam bu iş. Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
3: Bir moda saç istiyorum. Travolta mıdır nedir ondan? Peki efendim.

0: Bıyığınızı kesmemiz lazım.
1: Yok.
0: Bıyıklı travalto saç olmaz ki beyefendi.
1: Benimki olsun. Bıyığıma dokundurtmam.

0: Sen üşümedin mi?
1: Yok. Senin karnın acıkmıştır. Seni kebapçıya götüreyim. Bir ezogelin çorbası, lahmacun, bir de acılı Adana. Bir de kaymaklı kadayıf yedireyim sana, ha? Olur mu?
0: Olur.

0: Yıldız.
1: Efendim?
0: Seni sinemaya götüreyim. Ah güzel İstanbul, çok acıklıymış. Bizim hemşeriler gittiler, sen de götürüm diye ben gitmedim.
1: Saat 5'te randevum var. Başka zaman.

0: Dikkat et, seni seviyor galiba.
1: Yok canım, biz abi kardeş gibiyiz. Saf, temiz, dürüst biri.
0: İyi fotoğraflar çektin mi bari?
1: Müthiş fotoğraflar. Sergiyi açtığım an olay olacak.
0: Seninle beraber olunca her şey ne kadar güzel. İstanbul güzel. Gün güzel. Sen güzelsin.
1: Gene de biraz durgunsun. Düşüncelisin. Bir şey mi var? İşler mi?
0: Önemli değil. Şu an her şey güzel. Annem gönderdi. Kabul eder misin?
1: Çok sevindim.
0: Seni tanımak istiyor. Gelinime çok yakışacak dedi. Gerçekten çok yakıştı. Bana kendini hiç anlatmadın.
1: Küçük bir kasabanın bayağı varlıklı kızlarından biriyim. Babamı kaybettim. Annemle beraber yaşıyorum. Yakında o da gelecek İstanbul'a.
0: Benimle evlenir misin?
1: Annemin gelmesini beklesek?
0: Seviyorum seni.
1: Çok mu?
0: Çok.

0: Uzun boylusu, hamal, saf biri. Kızınız fotoğraflarını çekiyor.
1: Geç. Öteki?
0: O... Murat İğne Zincir Fabrikası'nın sahibi... Murat Gaffaroğlu.
1: Ne?
2: Patron sizi istiyor.
3: Ne var ki?
2: Bilmiyorum. Çok önemliymiş. Buyurun.

0: Baba, anneme bir şey mi oldu? Anneme bir şey mi oldu dedim.
1: Utanmıyor musun? Düşmanımla gezip tozmaya utanmıyor musun?
0: Utanmıyorum. Siz sevgi nedir bilir misiniz? Paradan başka şeyleri de sevebilir misiniz?
1: Senin benim kızım olduğunu biliyordu. Kendini iflastan kurtarmak için seninle ilişki kurdu. Seni sevdiği falan da yok aptal! O senin paranı seviyor. Niyetini hala anlamadın mı? Seni paran için seviyor o! Paran için seviyor seni!
2: Giremezsiniz!
0: Senin sahtekar!
2: Durun lütfen!
0: Rezil! Beni alet ettin!
3: Dur bir dakika, ne oluyor?
0: Yalancı! Alçak! Kendi işin için alet ettin beni! Babamın kim olduğunu biliyordun! Benimle param için ilişki kurdun! Sevgin, her şeyin yalan, yalan!
3: Dur bir dakika Yıldız, ne diyorsun sen? Sakin ol! Sen bana babam yok, annemle beraberim dememiş miydin?
0: Yalancı! Babamın Osman Nuri Şahin olduğunu biliyordun!
3: Bilmiyordum!
0: Biliyordun!
3: Bilmiyordum!
0: Biliyordun! Hep babamın parası için! Sahtekar, yalancı! Beni kandırdın! Beni sevmiyorsun!
3: Babanın kim olduğu önemli değil! Seni seviyorum, seni!
0: Sevmiyorsun! Sevmiyorsun!
3: Seviyorum!
0: Sevmiyorsun! Sevmiyorsun!
3: Beni dinler misin? Bir dakika! Gel benimle! Merhaba arkadaşlar!
4: Merhaba!
3: Arkadaşlar, durumumuzu yeniden hatırlayalım. Şu anda sıfırız. Yani bir hiç. Sebepse Şahin Holding'dir. Osman Nuri Şahin'dir. Taktikleridir. Peki yenilecek miyiz? Durumu olduğu gibi kabul edecek miyiz? Bu fabrikayı hep beraber bu hale getirmedik mi? Onu bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz?
5: Hayır!
6: Hayır!
5: Hayır!
6: Hayır!
5: Hayır!
3: Hep beraber mücadeleye başlayacak mıyız?
5: Evet!
6: Evet!
5: Evet!
6: Evet!
5: Evet!
6: Evet!
3: Gece gündüz çalışacağız. Çok üretip ucuza mal edeceğiz. Ve yeniden büyüyeceğiz. Yenilmek yok. Herkes başarıya ortak olacak. Fabrikaya ortak olacak.
5: Yönetime?
3: Yönetime de ortak.
5: Hadi arkadaşlar, iş başına!
4: Hadi! Hadi. Hadi.

0: Geldiler.
1: Buyurun efendim.
2: Dixie, bu Dixie. Kız kardeşim...
0: Hoş geldiniz.
3: Memnun oldum.
2: Annem.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.

0: Pek güzelsiniz. Nasılsınız? Anneniz, babanız nasıllar?
1: Teşekkür ederim, iyiler.
2: Ne içersiniz?
0: Ya evet, ne içersiniz?
1: Çay.
3: Ben de çay.
0: Hatça Hanım, bize çay getiriver.

0: Sizi çok sevdim. Biliyor musunuz, ben hiç kaynanalık yapmayacağım. Çünkü ben kaynanadan çok çektim. Abimin dediği gibi çok güzelsiniz. Ben de mankenim. Film teklifi aldım ama artist olmak istemiyorum. Ancak reklam filminde oynarım.
1: İyi. Güzel.
0: Ben Murat'ın hiçbir şeyini eksik etmedim. Her sabah ben kaldırırım. Kahvaltısını elimle hazırlarım. İç çamaşırlarına kadar her şeyi ütülüdür.
2: Canım anne.
0: Yalnız yemek seçer. Yemek saatinde hazır olmazsa çok kızar. Aman kızım.
2: Anne, biz artık kalkalım.
0: Çaylar?

0: Haber yok mu bey?
1: Evleniyorlar Saadet Hanım. Nikah davetiyelerini bastırıyorlarmış. Adam yenilmek bilmedi. Hoşuma da gitmiyor değil. Bana gençliğimi hatırlatıyor. Aa, alo Kamil. Murat Gaffaroğlu'nu bul. Onunla konuşmak istiyorum.
0: Yıldız ne yapıyor acaba?
1: Yemek yapmasını öğreniyordur.
0: Evet, tuz. Karabiber. Şimdi... salça, evet.

0: Kim o?
1: Benim Murat.
2: Nikah davetiyelerini getirdim. Bir de sana sormak istediğim bir şey var.
0: Kuru fasulye sever misin?
2: Evet, çok. Baban benimle konuşmak istiyormuş. Gidip görüşeyim mi?
0: Ne istiyormuş?
2: Bilmiyorum. Ne diyorsun?
0: Ben de merak ettim. Görüş istiyorsan.
2: Tamam.
0: Kim o?
3: Benim Bedriye teyze.
4: Kızım, gerçekten sende hiç utanma, ağırlanma yokmuş. İnsan böyle güpegündüz içeri adam alır mı?
0: O sözlüm Murat. Bu da Bedriye teyzemiz. Murat nikah davetiyelerini getirmiş de.
4: Maşallah, aslan gibi. Çok şanslısın oğlum. Yıldız mahallemizin bir tanesi. Kimse eline su dökemez.
2: Evet teyzeciğim. Ben gidiyorum Yıldız, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
4: Güle güle evladım. Hadi ben de gideyim. Hey gidi gençlik.
0: Aa, eyvah yemek! Yıldız Şahin ile...

0: karışıyor işe. Bacımızın gönlü sende mi?
1: Hı.
0: Madem ki gönlü sende, onu mecbur etmişlerdir. Seni evlenme teklif ettim mi?
1: Yok.
0: Bunun tek çaresi var kardeşim. Kaçıracaksın.

0: Kim o?
1: Cemal.
0: Hayrola? Hey! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Bırak! Bırak!
1: Bağırma, kuru komşu duyacak.
0: Bırak! Bırak diyorum sana! Bırak!

0: Merhaba.
1: Merhaba. Buyur, otur. Bak evlat, seni sevdim. Mücadelecisin. Senin gibi düşmanım olacağına dostum olsun isterim. Yanımda olsun isterim. Seni ezmek istemiyorum. Fabrikaları birleştirelim. %51'i benim, %49'u senin. Anlaştık mı?
0: Yani yönetim sizin. Hayır. Ben büyümek istiyorum. Bu da sizin gölgenize girerek olmaz.
2: Size efendim.
1: Çırıldı mı? Yıldız'ı kaçırmışlar.
0: Olamaz.
1: Yıldız'ı bul. Yoksa buralar sana dar gelir.
3: Yukarıdan gürültüler duydum. Kapıyı araladım, baktım. O iri yarı adam Yıldız'ı sırtlamış götürüyor. Karanlıkta kayboldular.
4: Sen anlat.
5: Her gün peşinde dolaşıyordu. Minibüste, otobüste hep peşindeydi. Tuhaf bir adamdı. Yıldız ablaya hiç rahat vermezdi.
3: Bir kaset tezgahı vardı. Sesini sonuna kadar açar, bütün mahalleyi ayağa kaldırır. Sonra Yıldız'ın camına doğru gizlice selam verirdi.
6: Tezgahı ben sattım ona. Bekar odasında beraber kalırdık o kadar. Başka bir şey bilmiyorum.
7: Ben bir şey bilmem.
4: Biraz sonra öğrenirsiniz. Sen anlat.
8: Neyi?
4: Arkadaşın değil mi?
8: Evet.
4: Başka?
8: Hemşerim. İyidir. Hiçbir kötülüğünü görmemişim.
4: Bırak iyiliğini kötülüğünü. Nerelisin?
8: Çankırı'nın Bozovası'ndanım.
4: Hemşerin oraya mı götürmüştür kızı?
8: Bilmem.
4: Anlaşıldı. Nereliydin?
8: Çankırı'nın Bozovası'ndan.
9: Yazıyor, Osman Nuri Şahin'in kızının dün gece kaçırıldığını yazıyor.

Osman Nuri Şahin'in kızı kaçırıldı. Osman Nuri Şahin, kızı Yıldız Şahin'i getirene 50 milyon mükafat vereceğini açıkladı. Güvenlik kuvvetleri her yerde arıyorlar. Son olarak otobüste gözükmüşler. Köye gittikleri sanılıyor.

0: Bırak beni Cemal! Yarın nikahım var! Evleniyorum Murat'la!
1: O adamda gönlü yok senin! Sen bana sevdalısın, ben de sana! Köyde sana bir de davullu zurnalı düğün yaparım!
0: Dünya ayağa kalkmıştır şimdi! Bırak beni döneyim!
1: Seni başkasına ayar etmem! Köye de az kaldı zaten!
0: Ne olur, şurada biraz dinlensene.

0: Kaçırmaya utanmıyor musun? Bir de erkek adam olacaksın.
1: Kaçırdım çünkü bana sevdalı.
0: Yanılıyorsun. Yarın nikahımız var. Artık karım sayılır.
1: Söyle Yıldız. Bana sevdalı olduğunu söyle.
2: Beni yanlış anladın Cemal. Seni bir abi...
1: Onu başkasına ayar etmem. Sevdalıyım ona. Çek git.
0: Yıldız'ı almadan bir yere gitmem. Seni vurma pahasına bile olsa.
1: Elinde silahla yiğitlik olmaz. Yiğitsen bireyinin hakkıyla gel al.

0: Bırakın kavgayı!
1: Bırakın kavgayı!

Cemal, beni yanlış anladın. Ben Murat'ı seviyorum.

Onunla yarın nikahım var. Kocam olacak. Seni de seviyorum. Bir abi gibi. Kardeş gibi. Arkadaş gibi. Sen çok iyi bir insansın.

0: canım. Seviyorum seni. Seviyorum. Seviyorum seni.
1: Çok.
0: Çok seviyorum seni.

0: İlaçlarım.
1: Hazır. İşte tansiyon hapın, şeker hapın. Kapak kapak değil, sanki şifreli kasa.
0: O ne öyle?
1: Baş ağrısı ilaç.
0: Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bunca yıl baş ağrılarım için kullandığımı bilmiyor musunuz?
1: Benim bitmişti. Yanlışlıkla kapıcı başka ilaç almış.
0: Değiştir. Yerine al. Tasarrufu öğrenemeyeceksiniz. Ben baş ağrılarım için hem tesirli hem de ucuz olan aspirini tercih ediyorum. Maşallah tavşan kanı gibi.
2: Baba, çay değil sanki ıhlamur.
1: Bir kaşık çayla o kadar demlenir. Babanız öyle istiyor.
0: Demli çay ülser yapar. Bu bile koyu. Aa, bunlar ne?
1: Kahvaltılık. Reçelleri kendi elimle hazırladım. Ayva, vişne, mürdümeri, incir.
0: Ocağıma incir mi dikeceksin kadın? Bu kadar israfa batmaz mıyım ben? Üstelik saate zararlı. Ayva kalsın, diğerlerini kaldır çabuk. Yiye yiye iyice semirdiniz ha. He bana bak. Hepsini birden götür. Dolabın kapağını da 10 defa açıp kapama. Çok cereyan yakar. Sen de zıplama, fazla cereyan yakarsın.
2: Alo? Evet burada. O ses baba, seni istiyor.
0: Alo? Ben Ragıp Elibol. Buyur.
3: Örgütümüz senin hakkında idam kararı verdi. Hüküm çok yakında infaz edilecektir.
0: Tansiyonun fırladı, yetişin.
1: Baba.
0: Örgüt mü ne? Tehdit ediyor.
2: Otur.
0: Benim gibi bir garibandan ne istiyorlar sanki?
1: Çay soğudu, taze değil mi?
0: Olmaz. İsraf olmasın, içerim.
2: Baba, senden bir ricam var. Harçlığımı biraz arttır. Arkadaşlar benimkinin 10 katını alıyor.
0: Olmaz. Bol para verip seni saptırtamam.
2: Ama ben az paradan saptıracağım baba.
0: Olmaz. Ben evlatlarıma kötülük yapamam. Bak, kumarın yok, kahven yok, sigaran yok. Kötü alışkanlıklardan nasıl koruyorum, anladın mı?
2: Anladım.
1: Bana bulaşık makinesi al sana.
0: Çamaşır makinesi aldık ya.
1: Çamaşır makinesinde bulaşık yıkanır mı?
0: Onu al, bunu al. Biz seni neye aldık be kadın?
1: Ayol beni hizmetçi diye mi aldın? Bütün evin yükünü ben çekiyorum.
0: Kız, cici annene yardım etmiyor musun?
4: Ediyorum baba.
1: Bana cici anne demesinler, abla desinler. Onları ben mi doğurdum? Anaları var.
2: Ha sahi baba, annem nafakayı arttırsın diye haber yolladı.
0: Son nafakası olur inşallah. Doymaz kadın. Ayda 100.000 lira veriyorum, çarçur ediyor müsrif kadın. Gene tansiyonum fırladı.
4: Baba, akşama görücüler geliyor, unutma.
0: Yemek vakti görücü mü olurmuş? Aç mı doyuracağız? Erken gelsinler.
4: Peki baba, telefon ederim.
0: Jetonla ara. Telefon faturası çok gelmeye başladı.
4: Görücüler için kendime yeni bir elbise alayım bari.
0: Olmaz. Görücüye sen mi çıkacaksın? 2 bayram önce aldığımız fistanı giy. Çok yakışmıştı sana. Aslanım üstü. Saniye gecikmez. Hadi eyvallah.
2: O arabayla...

0: Ya ben otobüste neymiş, sapıtırmayacakmış.
1: Günaydın.
2: Günaydın beyim, atla.

0: Bugün nasılsın beyim?
1: Tansiyonla şeker hapımı aldım, ne alamadım.
0: Söylesene, arabada yedek var. Buyurun.
1: Sağ ol Hüsnü baba. Saatimle sen ailemden çok ilgileniyorsun.
0: Arabayı değiştirelim artık, masraf açıyor.
1: Gittiği kadar. Niye değiştiriyorum sanki? Bu araba antika, eski eser.
0: Beyim bırak şimdi palavrayı, paraya kıyamıyorsun. Bu arada benim maaşa zammı da unuttum bakıyorum.
1: Boş ver, fazla para adamı sapıttırır.
0: Az para da adamı öldürür.
2: Geliyor.
3: Işıkları söndür.
0: Öğlen vakti ilaçlarını unutma.
1: Sağ ol, unutmam.
4: Siz geldiniz mi Rakıp Beyciğim?
1: Yok ya, daha yoldayız. Ne demek geldiniz mi? Kör müsün?
4: Buyurun efendim. Bu taraftan buyurun efendim.
1: O ne?
4: Asansörleri yaptırdım efendim.
1: İyi. Ben niye bozdurdum? İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir, ceryan masrafı iki, bakım ücreti üç. Kapat kapısını, üstüne de bozuk diye yazdırt.
4: Peki.
1: Gel benimle.

0: Bunlar ne?
1: Iskarta beyim.
0: Atılacak mı?
1: Aman efendim, satılacak. Iskarta olarak.
0: Iskarta olarak satılırsa 5'e, sağlam satılırsa 15'e. Bunları iplik bölümüne gönderin, yeniden dokunsun.
1: Başın efendim.

0: Hasta mısın?
1: Değilim ama olacağım. Kaloriferler yanmıyor.
0: Ben yaktırmıyorum. Niye? Bir kere havayı kurutuyor. Hadi yaktırdım. Hava kirlenmesi ne olacak? Yazık değil mi vatandaşa? Anladın mı? Bu iyiliğimi unutma.
1: Unutmam.
0: Bu ne?
1: Müsvedde.
0: Yapmayın. Bu milli servete ihanettir. Düzeltip kullanacaksın, tamam mı?
1: Tamam. Az kalsın unutuyordum. Az önce örgüt aradı.
0: Keşke unutsaydın. Ne dedi?
1: O cimri söyle. Hesabı görülecek dedi.
0: Ya.
2: Bu tehditler ciddi boyutlara ulaştı Ragıp Bey. Ortağınız olarak ben derim ki...
0: %10 ortağım olarak.
2: Evet, ben diyorum ki şöyle birkaç ay ortalıktan kaybolsanız. Ben işleri idare ederim. Gözünüz arkada kalmasın.
0: Oo, gözüm önümdeyken ne numaralar dönüyor. Arkadayken vay vay vay. Sen şu harcamalar defterini getir bakayım.
2: Tetkik buyurmuştunuz ya Ragıp Bey.
0: Tetkik ettim ama gözüme bir şey takıldı.
2: Çok önemli mi?
0: Hem de nasıl? Fazladan bir ampul kullanılmış. Ampulü yakıyor musunuz yoksa armut sanıp yiyor musunuz? Onu araştıracağım.
3: 5 senelik elbiseyle görücüye çıkılır mı cici anne?
1: Cici anne değil, abla! Görücülerin yanında ağzından kaçırsan kusurlarını bir bir sayarım.
3: Ne kusurum varmış ki cici... abla!
1: Neyin yok ki?

0: Ağzın kokar, geceleri horlarsın, sakarsın, iki lafı üst üste koyamazsın. Daha sayayım mı?
1: Yeter ama, yerin kulağı vardır derler. Babamın cimriliği yüzünden evde kalacağım zaten.
0: Yok, kalmazsın, kalmazsın. Elbet bir enayi çıkar karşına.
1: Babam da senin karşına çıkmıştı, öyle değil mi?
0: Baban enayi mi kız? Cin gibi adam. Kadının güzelinden, hasından anlıyor hızlıdır. İlk görüşte birbirimize aşık olduk.
1: Oldunuz ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Zengin babamın zengin karısı olamadın.
0: Hadi oradan! Paraya pula kıymet vermem ben. Verseydim o, kapımı kimler çalmadı ki? Kibar, nezih, seçkin erkekler, celepler, at cambazları, hayalciler, kara borsacılar. Ama ben gönlümün istediğine vardım. Asıl senin anan babanın zenginliğine tamah etmiş. Sahi, neden ayrıldılar?
1: Annem çok müsrif bir kadındı. Babamın 9 senelik yeni elbisesini eskiciye verip laylon sepet alınca kıyamet koptu. Babam da annemi boşayıverdi.
2: Ben iyiyim anacığım, sen nasılsın?
3: Sağlığına duacıyım evladım, aslan oğlum benim. Bir yol geliver de anacığını sevindir. Güzel yüzüne hasret kalmışım. Şöyle bol bulamaç bir Kayseri mantısı yapayım da ye.
2: Anacığım, sana geleceğime o yol parasıyla 20 porsiyon mantı yerim. Hem öyle zırt pırt telefon açma, faturasını ben ödüyorum ya.
3: Ben kimin anasıyım kuzucuğum? Evim sanki postane şebekesi, komşular telefon ediyor, 3 misli para alıyorum. Hadi kal sağlıcakla.
2: Hortlak görmüş gibisin. Yoksa örgüt mü bastı?
1: Daha beter. Eski karınız bastı.
2: Eyvah! Hiç uğraşma, atlatamaz. Yanıma gönder. Alo! İş Bankası mı? Hürmetler ederim müdür bey. Ben Ragıp Elibol kulunuz. Senetleri ödeyemeyeceğim müdür bey. Çok sıkışık durumdayım. Vallahi evime ekmek götüremiyorum. Birkaç ay temdit etseniz. Efendim? Aman müdür bey yapmayın. Zaten fabrikama da haciz kondu. Evde çoluk çocuk açız vallahi. Kasada bir kuruşum yok. Evimin suyunu, gazını, ceryanını kestiler. Perişanım müdür bey. İki evladımı, iki karımı düşünmesem çoktan intihar ederdim. Efendim? Bir şey yapamaz mısınız? Öyle mi? Elveda müdür bey. Yarın gazetelerde cesedimi görürsünüz. Melek, sen ne zaman geldin?
4: Melek, sen ne zaman geldin? Tam numaraya başladın, üstüne geldim.
2: Ne numarası Melek?
4: Ne numarası olacak? Nafaka vermeme numarası. Her girişinde başka bir tezgah kuruyorsun. Hadi çık paraları, yoksa buranın altını üstüne getiririm ha.
2: Ne talihsiz adamım ben ya. Bir koca bulamadın ha.
4: Aramadım ki bulayım ayol. Yoksa elimi sallasa bellisi. Hey, çıkıyor musun paraları, veriyor musun, vermiyor musun? Yoksa dağıtmaya başlıyorum buraya.
2: Tamam, tamam. Muhasebeden paranı alırsın. Bak, sana da yazık. Bir koca bul, ben nafakadan, sen zahmetten kurtul. Kendine gelirsin.
5: Herif kiraya vermiyor, satıyor sanki. Üstelik kirayı dolar olarak istedi.
6: Sen de adamın gırtlağına sarıldın.
5: Bütün ümidim Naci ile Oktay'da.
6: Hiç sanmıyorum. Oktay hayalci. Hangi film şirketi ona yönetmenlik verir? Naci de sen şansonyolarını kovalıyor.
5: Ya tutarsa? Evlenmek için başka şansımız yok ki Zeynep.
7: Ne oldu? Bu jip de nereden çıktı?
8: Spor arabayı 2 ay kullandım, sıkıldım. Biraz da jipte nevesimi alayım dedim.
7: Baban çok mu zengin senin?
8: Yo, senin babanın 1/4 kadar zengin. Baban acayip cimri galiba, ha?
7: Oho, yedikleri ziyan olmasın diye haftada bir kere...
2: Ne oldu?
9: Radyatör su kaynatıyor beyim, bu araba yürümez.
2: Hay Allah! Tıraş takımı yanımda olsaydı tıraş olurdum. Kaynar su da ziyan olmazdı.
9: Bu araba yürümez dedim, sen başının çaresine bak.
2: Görücüler gelecekti, nasıl yetişeyim eve?
9: Taksiyle... Taksi, taksi, dur, dur. Gel, gel, gel. Aç, atla, çabuk.
2: Etilere kaç para?
9: Taksimetre ne yazarsa.
2: Ne yazar?
9: Aşağı yukarı 12-13 bin.
2: Boşuna saat aç.

0: Akünü zayıflatma. Ben 7000 veririm.
1: Dolmuş değil bu taksi beyim.
0: 7500 olsun.
1: Olmaz.
0: 8000.
1: Çattık be.
0: En son 8250. Kabul et. Yoksa pişman olursun.
1: Tamam, götürüyorum. Biraz daha pazarlık yaparsak gırtlağına sarılacağım çünkü.
2: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Hiçbiri sanattan anlamıyor arkadaş. Ama bugün kendimi onlara kanıtlayacağım.
3: Tamam, kes be Oktay.
4: Hadi çocuklar, dolaştırayım sizi. Biraz denemesi yapacağım.
3: Hayırlı denemeler canım. Biz daha intihar düşünmüyoruz.
2: Şundaki para bende olsa hemen filme başlarım.
3: Düne kadar sürünüyordu. Karanlık işler çevirip parayı buldum. Aa, işte şuradalar. Bakalım bir haber var mı? Ne haber Naci? Müjde var mı?
5: Yok. Yattı. İşte kaldık. Maradona yaktı bizi.
2: Aa, Maradona'yı Fenerbahçe mi transfer etti?
5: Ulan oğlum, futbolcu Maradona değil, at Maradona. Siz ne yaptınız? Ev bulabildiniz mi?
3: Bulmaz mıyız? Kiralık ev bolluğu var anasını satayım. Buzdolabı, çamaşır makinesi bile veren var evlerini tutalım diye.
6: Ağlanacak halimize gülüyoruz işte.
5: Takmayın kafanızı. Parayı bulacağız çocuklar.
2: Para işte bunun içinde oğlum. Filmi çekecek sermayeyi bulsak hepimiz köşeyi döneriz.
6: Hepimizin umudu köşeye dönmek ama nasıl?

0: Beyefendi, evlatlarımız birbirlerini görüp beğenmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Sizinle dünür olmak bizi şereflendirecektir.
1: Sağ olun, var olun. Mahtum Bey ne iş yapıyor?
2: Bankacıyım efendim. Bankası Etiler Şubesi'nde şef.
1: Öyle mi? Ne tesadüf. O bankada benim de hesabım var. İçkin kumarın var mı delikanlı?
2: Kesinlikle, sigara bile içmiyorum efendim.
1: Nasıl içeceksin ki zaten? Aldığın maaş içkiye kumara yetmez ki.
3: Biz de oğlumuzu takviye ediyoruz beyefendi. Eşim bir araştırma şirketinde müdürdür.
1: İyi araştırmacı olduğu belli. Oğlunuz bankadan, eşiniz şirketten iyi araştırıp bulmuşlar benim gibi yağlı kuyruğu.
0: Buyurduğunuz gibi değil beyefendi. Oğlumuz, babasının kim olduğunu bilmeden kızınızı beğenmiş. Bu gençlerin yuvasını yapın.
1: Yapmaz mıyım? Her baba evladının mürüvvetini görmek ister. Şimdi şartları konuşalım. Nişana, düğüne filan hiç karışma. 250 milyon da başlık parası isterim.
0: Aman beyefendi, bu çağda başlık parası olur mu?
1: Olur. Ben paraya hiç kıymet vermem. Para insanın elinin kiridir. Ama başlık parası verirseniz kızıma daha iyi bakarsınız. Ben de kızımın anasını başlıkla aldım.
4: Bana bakmayın öyle. Başlık parasını ayrıldığı eşini ödemiş. Ben bedavaya gittim, bedavaya.
1: Ben verdim gitti, siz alıyor musunuz?
0: Biz başka türlü düşünmüştük. İzninizle beyefendi. Hadi kalkın.
3: Biraz daha tutursaydınız, niye sağ kalktınız hadi canım? Yürü, yürü. Bir kahve daha için, ıhlamur yapayım size. Ne olacak?

0: Geray başlık parası verir benim için. Evde kalacağım. Kocaya hasret gideceğim. Hırsız sırada razıyım, hırsız sırada.
1: Zeliha'ya kalsa üste verecek ama sen başlık diye tutturdun. Hem de 250 milyon.
2: Pazarlık etmediler ki.

0: domuzlar. Yoksa 10 milyona fit olacak.
1: Sayende evde kalacak zavallı.
0: Yo yo, merak etme. Bir enayi bulup kızı yamarım ben. Hadi kapat ışığı. Ceryana zam geldi, haberin yok mu?
2: Sen benim asker arkadaşım, veli nimetim, kurtarıcım, her şeyimsin Ragıpcığım.
3: İşte borcumu kuruşuna kadar ödüyorum. Beni iflastan kurtardın. Milyarlar kazandım sayende.
0: Artık adımlarını dikkatli at. Önce şu borç senedini al, ipoteği hemen çözerim.
3: Sağ ol. Senin iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Senin için canımı bile veririm.
0: Canını verme de bir daha borç isteme, uykularım kaçıyor be.
3: Vallahi sen türbesi yapılacak adamsın Ragıpcığım. Askerlikte de bize hep kıyak yapardın.
0: Az mı nöbet tuttum sizin için lan?
3: Yerimize nöbet tutup ne güzel paramızı alırdın.
0: Dişimden tırnağımdan arttırıp size borç verirdim.
3: Ya sonra da ikiye katlayıp faiziyle geri alırdın. Hey gidi günler hey. Hadi bana müsaade, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle. Alo. Sen misin Hüsnü? Ne haber?
4: Beyim haberler. Parçası yok arabanın. Çıkma arıyorum. Hurdalıklarda canım çıktı. Bugün bitmez. Sen başının çaresine bak.
0: Aman Hüsnü, arabayı yetiştirmeye çalış. Televizyonda röportajım var. Boşuna yol parası vermeyeyim.
4: Para verme, yürü. İlaçlarını da unutma.
0: Unutmam.

0: Alo, kimsiniz?
1: Örgüt, halkımızdan sömürdüğün paraları geri alacağız. Hiç korkmadan ortalarda dolaşıyorsun. Seni kaçırıp hesaplaşacağız.
0: Tansiyonum yükseldi. Su ver çabuk.

0: Suyu dökme. Yarın gene içerim.
1: Niye emniyetten koruma istemiyorsun?
0: İstemem. Fazla masraflı olur. Yiyeceği, içeceği filan. Hadi eyvallah.
2: Sana bir kıyak yapacağım.
3: Borcu vereceksin.
2: Yok ya. Zengin babadan para koparma yöntemlerini söyleyeceğim. Mesela flörtümle başım dertte diyeceksin. Kürtaş falan. Sonra borç senedi tezgahı kuracaksın.
3: Boşuna çeneni yorma. Yemez. Sen Cimri Baba yöntemi var mı onu söyle.
2: Bana kalırsa tek yöntem var Cengiz. Yemeğine zehir koyup gümleteceksin.
4: Birden 36'ya kadar rakamlar söyleyeyim. Bir koloru sallamaca oynayalım.
5: Benim uğurlu rakamım 14.
4: Benimki 9.
6: Benim senaryomda en sevdiğim sahne 23. İsterseniz bir okuyayım.
4: Aman istemez. Şimdi 14. maç.
7: Sayın seyirciler, bu geceki ekonomi köşemizin konuğu Sayın Ragıp Elibol. Kendisiyle ekonomi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Elibol.
8: Hoş bulduk. Bana bu imkanı tanıdığınız için size ve TRT'ye şükranlarımı arz ederim.
7: Sayın Elibol, size ait ihracat rekorunu bu yılda farklı olarak yenilediniz. Başarınızın sırrını açıklar mısınız?
8: Başarının 3 tane sırrı var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.
4: Çalışmak. Çalışmakla köşe dönülür mü deve?
7: İhracata nasıl başladınız Sayın Elibol?
8: Önce donla başladım. Bildiğimiz don. Çünkü bu dünyada aç, parasız adam çoktur. Ama donsuz insan yoktur. Sonra çorap. Bütün dünya birbirinin başına çorap örmek isteyen insanlarla dolu. Alın işte size hazır çorap dedim. Kapıştılar.
4: Hıyara bak. Resmen dalga geçiyor.
7: Sayın Elibol, başarılı bir iş adamı olarak gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
8: Önce tasarruf. İşten artmaz, dişten artar demişler. Yerli malı varken markalara rağbet etmesinler. Baba parasına güvenmeyip çalışsınlar. Kahvelerde zaman öldürmesinler, iş kovalasınlar. En önemlisi çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar.
4: İlyas, kapat kardeşim.

0: televizyonu. Kıracağım ha.
1: İşte benim gençlere tavsiyem budur.
0: Allah'ın kurusu kalkmış akıl veriyor.
2: Kıramıyor, köşeye dönmüş ya.
3: Akıllı adam arkadaş. Para baba.

0: Uçak mı lan bu? Belki de doğrudur. Göreceğiz. Şu arabayı bir de biz deneyelim bakalım.
1: Hiç böyle güzel bir araba kullanmadım.
0: Ateşin var mı koçum?
1: Tabii.
0: Sağ ol.
1: Bir şey değil. Evet, ne diyordum?
0: Hadi. Hadi.

0: gezelim hem de senaryoyu okuyalım ha.
1: Arabayı durdur, indir ona. Keyfin bozma.
0: Tamam, söz.
1: Torpido gözüne baksana, kaset var mı?
0: Aa, bakın tabancası varmış.
2: Bu itin babası mafyadan galiba.
1: Boş verin. Arabayı satamayız ama tabancayı okutabiliriz. Parasıyla da büyük oynarız.
3: Sayın Elibol, prensiplerinize uyarak yol parası için bütçe çıkardım, buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Size hemen bir taksi çağırayım.
4: Yo, sakın ha. Ben her gün yürüyüş yaparım. Hadi eyvallah.
3: Güle güle. Prensipmiş. Seni cimri herif seni.
5: Tadını da bırakalım çocuklar, dönelim artık.
1: Acelesi yok. Otobana çıkıp deneme yapalım. Bakalım 220'yi vuruyor mu?
6: Boş ver ya. Duvara yapışırsın falan. Spatulayla kazırlar bizi.
1: Eyvah, trafik!
5: Dikkat et!

0: Beni dinlemediniz, aldınız mı başınıza belayı şimdi?
1: Ya ben hafif dokundum, kan falan yok baksanıza.
2: Dışta yok ama ya içte varsa?
1: İç kanama, en kötüsü.
0: Hastaneye yetiştirelim bari.
1: Hadi çocuklar.

0: Hastanenin kapısına bırakıp kaçarız.
1: Hangi hastaneye götürelim?
2: En yakın hastanesi.
3: Olmaz. Orası çok kazıktır. İlk yardıma götürün.
1: Aman Tanrım. Televizyondaki adam Ragıp Elibo.
3: Neler oluyor? Neredeyim ben?
0: Şimdilik arabadasın. Acı fren çekmeseydin dört kollu tabutta olacaktın.
3: Tabut mu? Eyvah! Örgütün tuzağına düştüm ben.
1: Örgüt mü?
3: Beni tehdit eden örgüt. Demek sizdiniz ha?
2: Şansım döndü. Doktor hastanın ayağına geldi. Beyefendi, çekeceğim filmin senaryosu.
0: Bir kelime daha söyle, vurayım ulan seni.
3: Eyvah! Örgüt birbirine düştü. Çocuk itirafçı mı ne? Beni niye kaçırıyorsunuz?
0: Kaçırmak mı?
3: Kaçırmayın. Benim tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ne olur kaçırmayın. Kaçırmayın kardeşim.
0: Tut şunu. Siz gelin çocuklar.
2: Fırsat bu fırsat, ben de sana senaryomu okuyayım. Ölümün inanılmaz sıcaklığı.
3: Eyvah! Temelli öldürecekler beni.
1: Bu yaptığımız çılgınlık çocuklar.
4: Ben senin gibi düşünmüyorum. Bu ayağımıza gelen bir kısmettir.
5: Vallahi beni de sardı bu iş ha. Baksanıza, adam kaçırılmaya gönüllü.
4: Dikkat etmediniz mi? Herif örgütten, tehditten söz ediyor.
1: Evet, demek ki bir örgüt tehdit etmiş. Kaçırılacağını söylemiş.
4: O örgütte kim biz olmayalım?
1: Ama biz örgüt değiliz ki.
4: Olacağız canım.
2: Genç adam ölümün soğukluğunu değil, sıcaklığını hissediyordu. İlmeği boynuna geçirdi.
3: Yapmayın, beni asarak öldürmeyin. Madem kaçıracaktınız, niye arabayla çarptınız? Ölseydim fidyeyi nasıl alacaktınız?
0: Fidye mi? Gelin çocuklar.
2: Ve ölümle yaşam arasındaki o korkunç anda...
3: Kim olsa korkudan donar. Yapmayın, ha. Öldürmeyin.
4: Herif resmen çanak tutuyor arkadaş. Kaçırmak istiyor.
1: Saçmalama, niye

0: kaçırılmak istesin, fidye ödesin.
1: Bir hesabı olmalı. Cin gibi adam. Belki de bedava reklam yaptıracak.
2: Olur mu olur? Bir senaylık etmeyelim çocuklar. Kaçırıp fidyeyi çatır çatır alalım. Hı hı. Hadi arabaya.
3: Jean, ellerini yukarı kaldır, kımıldama.
4: Kımıldamıyorum, ateş etme. Gençliğinize yazık çocuklar. Hapislerde sürünürsünüz. Adam kaçırmanın suçu çok büyüktür. Hadi beni evime bırakın. Benzin parasını veririm.
2: Geç sesini!
4: Tansiyonum yükseldi. Eve uğrayıp ilaçlarımı alayım. Sonra nereye kaçırıyorsanız oraya gideriz.
3: Sonra?
2: Gelin benimle.
3: Jean, söyle alçak, seni kurşunla mı yoksa bıçakla mı öldüreyim?
4: İkisine de gerek yok. Çünkü ben korkudan ölmek üzereyim.
2: Sağ ya. Biz bunu nereye götüreceğiz? Metin bir şey önersene.
1: İstersen Kanlıca'daki yalımıza götürelim. Ulan oğlum başımızı sokacak evimiz olsa evleneceğiz biz.
0: Herhalde Oktay'ın kaldığı otele de götüremezsiniz. En iyisi vazgeçelim.
2: Olmaz. Bu fırsatı kaçıramayız. Tamam. Benim eve götürüyoruz. Bütün iş kimseyi çaktırmadan eve sokmak. Hadi arabaya.
3: Jean, senin hayatını bir şartla bağışlarım. Önümde diz çökeceksin.
4: Diz çökmek neymiş ki? İstersen iki rekat da namaz kılarım. Hadi çocuklar. Pişman olmadan beni evime götürün.
2: Tamam, eve götürüyoruz ama örgüt evine.
4: Örgüt evine mi? Eyvallah.
1: Kolay gelsin.
5: Sağ ol.
1: Haydar ya, unutmuşum. Şuradan iki paket Samsun alsana bana.
5: Bakkal kapadı.
1: Açığını bul sen de. Hadi koştur.

0: 위험해. 당길할까봐. 얘들. 어쩌죠?
1: 센 라그베리보, örgütümüz KKM A tarafından kaçırılmış bulunuyorsun.
2: Ne biçim örgüt ismi bu? Hiç duymamıştım.
1: Yeni örgüt. Kap kaçırmanızı al. KKM A işte. Fidye alınca seni salacağız.
2: Siz salıncaya kadar ben ölürüm. Tansiyonum, şekerim, ille de baş ağrılarım.
1: İlaçların örgütümüz tarafından tedarik edilecektir.
2: Aman, baş ağrılarım için unutmayın.
3: O işi ben üstlenirim. Eriyenden mi olacak? Hani suda eriyenden?
2: Yok canım, midede eriyenden. Hani bildiğim var ya, ondan işte. Hanım kızım, elindeymişken 5-10 kutu alıver. Ha, 2 kutu da eriyen gazoz gibi içerim.
3: Tamam, sabah getiririm. Eve dönmem gerek arkadaşlar.
0: Ben seni bırakırım. Önce iş bölümü yapalım. Kurbanınızın ailesine telefon edilecek.
4: Zeynep'i bıraktıktan sonra ben telefon ederim. Evinin telefonunu söyle.
2: 149-67-85. Ha, hazır telefon etmişken ışıkları söndürmelerini, muslukları kapatmalarını da söyleyiver bir zahmet. Ha, aman bir de ağrı kesicisini aspirinle değiştirmeyi unutmasınlar ha.
1: Ben de Çalıntar Bey'e bırakayım. Oktay nöbetçi kalacak. Hadi çocuklar, göre başla.
5: Ben nöbetçi kalıyorum. Şimdi sana 11. sahneyi okuyorum. Genç adam anılarından sıyrılıp ilmeği tekrar boynuna geçirdi. Yaşamak mı, ölmek mi? İşte buna karar veremiyordu.
2: Amma da kararsız adammış be. Ben yaşamak istiyorum. Ne olur öldürme beni. Öldürme.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kurdum. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri Hesap Kurdum'da. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap Kurdum.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Amca ben Fatma'yım.
5: Nusret Bey'in kızı mı?
4: Evet.
5: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
6: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok.
7: Sen benim ilk sevgilimsin. Yakında baba olacaksınız.
4: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
6: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
8: Yakında her şey düzelir.
9: Sağ ol abi.
4: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
5: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
6: Fatma'nın ağı tuttu baba.
4: Hemen bir doktor çağıralım.
8: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
4: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
6: Fatma nerede Mehmet?
8: Bilmem, gitmiştir herhalde.
6: Nereye gider canım?
10: Güzel şoför. Yarın 16.15'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bakın.
9: Tam da leslik.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Üstüme iyilik sandım. Yemek saatini hiç şaşırmazdım.
6: Bedava yemek bulunursa yumulmuştur.
5: Olsun, evdeki yemek ziyan olmasın diye yine yer.
7: Ay, açlıktan öldüm, bari bir telefon etsin.
5: Ya. Demek ki bedava telefon bulamadı. Biraz daha bekleyelim bakalım.
6: Bekleyelim bakalım.
8: Söndürme. Sağ ol.
9: Bir şey değil. Gece aynı yere takılalım, tamam mı?

0: Alo, aşk olsun Ragıp. Ne? Kimse? Kim? Örgüt mü? Ne örgütü?
1: KKMA örgütü. Para babası Ragıp Elibol örgütümüz tarafından kaçırılmış bulunmaktadır. Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir. Polise haber vermeyin. İkinci telefonumuzu bekleyin. Yaşasın KKMA örgütü.
0: Birileri eşek şakası yapıyor ama neyse. Güya babanızı kaçırmışlar. He? Dur ne dedi bakayım. Ha, örgütmüş. KKMA örgütüymüş.
2: Yok ya, kim kaçırıp da başına dert alır?
3: Ay, açlıktan öleceğim ya, o daha bekleyecek miyiz?
0: Yok. Babamın ne derdi? Sakın yemeği soğutmayın. Soğutup da tekrar ısıtıp gazı israf etmeyin. Buyurun hastaneli az yağlı ve bulgur pilavına.
3: Hadi bakalım.
4: Koy.
0: Şaka oldu galiba. Sahiden kaçırmış olmasınlar.
5: Benim de içime bir kurt düştü. Bana kalırsa polise haber verelim derim.
0: Ben konuşayım, senin ağzın laf yapmaz. Alo? Polis mi? Ben Ragıp Elibol'un karısı Dürdane Elibol'um.
6: Kocam eve gelmedi. Hiç böyle yapmazdı. Şaka sandım ama galiba değilmiş.
7: Hanımefendi, lütfen sadede gelin. Kocanıza ne oldu?
6: Teferruatla anlatıyorum memur bey. KKMA örgütü telefon etti. Kocamı fidye için kaçırdıklarını söylediler.
7: Örgütün adını bir daha tekrarlayın lütfen. KKMA. Evet. Evet, yazdım. Bu isimde bir örgüt yoktu. Araştıracağız. Telaşlanmayın hanımefendi. Sizi tekrar arayacaklardır. Biz devamlı irtibat kuralım. Geçmiş olsun. Elimizden geleni yapacağız.
8: Jön, söyle Neriman. Hayalci Seyfettin'le yattın mı? Neriman, sana acı gerçeği anlatacağım. Yattım, evet. Ama masumum ben. Çünkü meyveli gazozuma uyku ilacı karıştırmış. Jön, alçak! Seyfettin'i öldüreceğim. Neriman, hayır! Önce altıma çektiği arabanın ruhsatını versin, sonra öldürürsün.
9: Sakın sesini çıkarma. Kim o?
10: Biziz Naci, biziz.
9: Parolayı söyle.
10: Aa, sıktın ama. Aç ulan şu kapıyı.
9: Açmam. Örgütün adını söyle.
10: Manyak mısın oğlum?
9: Örgütün adını söylemezsen açmam.
10: Allah belanı versin. KKMA.
9: Tamam. Girin.
11: Ya ne habersin?
12: İlaçlarını getirdim.
8: Aman, unutmadın değil mi?
12: Tam 10 kutu aldım. Bunların hepsini bitirecek kadar burada kalacağını sanmıyorum.
8: Bir bardak su verir misiniz?
9: Suyu ben getiririm.
8: Kaçırıldığım için sinirliyim. Stres baş ağrısı yapar. Aldın mı geçer.

0: Suyu dökmeyin, ziyan olmaz.
1: Şimdi fidenin miktarını tespit edelim. Gelin çocuklar.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Ne diyorsunuz? Miktarı düşündünüz mü?
3: 20 milyon.
4: Yok deve. Ben filme 50 milyondan aşağı başlayamam.
1: Saçmalamayın. Bu para hiçbirimizin derdine deva olmaz. Ben 1 milyar diyorum.
4: Ya sen diyorsun da bakalım o ne diyor?
1: Örgütümüz senin için 1 milyar lira fide takdir etti.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bu parayı sakın çarçur etmeyin. Karlı işlere yatırım yapın. Kimseye borç filan vermeyin.
3: Biz nasihat değil, para istiyoruz.
4: 1 milyara karşılık hayatın.
0: Yok ya, ben o kadar etmem. Tansiyonum, şekerim, baş ağrılarım,
5: Baş ağrılarına karşılık 10 kutu var naber? 2 kutu da eriyeninden.
0: Ben galiba bitirmeden hücceten gideceğim. 1 milyar ne demek ya?
1: Ya parayı verirsin ya da ölürsün.
0: Tamam, veriyorum. Zarfta yol parası var. 2 10 binlik. Bir de otobüs abonman bilet. Daha 2 tane kullandım. Alın, aranızda pay edin.
1: Ölürken de böyle şakacı
5: çıldırdı
1: olacak
5: mı
1: mısın
5: Naci,
1: bakalım?
5: Dur. Biz yanlış yapıyoruz. Parayı Ragıp Bey vermeyecek ki, fidye aileden istenir.
3: Zeynep haklı. Fidye miktarını biraz düşürelim.
1: Örgüte karşı gelmediğin için fidyeyi 750 milyona indiriyoruz.
4: En iyisi yuvarlak hesap 500 milyon olsun.
1: Ölmek istemiyorsan bu parayı ailenden isteyeceksin.
0: Sizin öldürmenize fırsat kalmaz. Ben bu parayı verirsem zaten hücceten ölürüm.
3: Peki, 400 milyon.
0: Fena alıyorum. Tansiyonum fırladı.
4: 300 milyon.
0: Kolum uyuşuyor. Felç mi oluyorum ne?
1: 200 milyon, son fiyat.
0: Ah, of. 5 taksit. Ah.
1: Fidyenin taksidi olmaz.
0: Ah.
1: Kes! Hava kararınca buradan çıkıp telefona gideceğiz. Aileni arayacaksın ve 200 milyon isteyeceksin.
4: Aa, geceye daha çok var. Ben de bari senaryomu okuyayım.
0: Tövbe estağfurullah.
6: Talihsiz başım. Bula bula kocamı buldular kaçıracak. Aslanım. Doyamadım sana, doyamadım.
7: Sakin olun hanımefendi. Moralinizi bozmayın. Henüz kesin bir durum yok. Eşinizin düşmanı var mıydı?
8: Benim babam ne kokar ne bulaşırdı komiser bey. Düşmanı olmamalı. Ama son günlerde devamlı tehdit ediliyordu.
6: Ha, ben kimi tehdit ettiğini biliyorum.
7: Kimdi?
6: Eski karısı. Nafaka diye diye kocamın başının etini yedi.
8: Annemin günahını alma. Esas babamı annemden kaçıran sensin.
6: Kaçırında boncuk mu buldum sanki? Cimriydi mibriydi ama koca bitti. Ah Ragıpçığım. Beni üvey evlatla dilde bırakıp da nerelere gittin? Kocamın arabası. Dualarım kabul oldu. Kocam evine döndü. Ragıp geldi komiser bey.

0: Babam geldi.
1: Hayrola, bey rahatsız mı?
2: Kocamı kaçırmışlar, polisler içeride.
0: Evet, devam edin.
1: Araba tamirdeydi, gidip alamadım.
0: Belki de arabanın tamirde olduğunu biliyorlardı.
1: Kimler?
0: Örgüt, KKMA. Henüz böyle bir örgütün varlığını tespit edemedik.
1: Ne enayi örgütmüş bu be. Ragıp'ın canını alırlar, parasını alamazlar.
2: Hastalıklı kocam benim, titiz kocam, tutumlu kocam. Seni geri göndersinler de beni kaçırsınlar.
0: Fedakarlığınıza saygı duyuyorum kızım. Ama sakin olun. Üzgünüm ama belirtmek zorundayım. Fidye ödense de kurbanın kurtulma şansı çok azdır. Onları yakalamamız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile bize bildirin. Sakın bizden gizli fidye ödemeyin.
1: İşin şakası yok galiba. Ben fabrikaya koşturayım bari. Belki ortağı bir şeyler biliyordur.
3: Kaçırılmış ha? Hay Allah! Şaka oldu demek. Bu müjdeli şey, acı haberi keşke birdenbire söylemeseydin Hüsnü. Şok oldum vallahi.
1: Hiç de öyle şok olmuş bir halin yok. Neredeyse göbek atacaksın. Bir de gülüyorsun be.
3: Sinirden gülüyorum.
4: Aksiliğe bakın yahu! Güya bu ay maaşımıza zam yapacaktı.
1: Tövbe tövbe! Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ragıp Bey'i düşünen yok. Şekeri de yükselmiştir. İlaçlarını almazsa ölür gider garibim sonra.
3: Merak etme Hüsnü efendi. Büyük insan ortağım Ragıp Elibol için her türlü fedakarlığı yapacağız.
5: Oh! Rahatladım biraz. Kolumun uyuşukluğu geçti.
6: Senaryoma bunu da eklemeyi düşünüyorum. Katil, maktülü öldürmeden önce ona masaj yapmaktadır.
7: Omlet yaptım sana.
5: Ah, bayılırım.

0: Çok yağlı yapmışsın kızım. Ah bu gençler, tutum nedir bilmezler. Bu kadar yağla bizim evde 10 tane omlet yapılır. Sağ ol, iyi bakıyorsunuz bana. Saatimle yakından ilgileniyorsunuz.
1: Kim takar senin sıhhatini? Ama elimiz mahkum. Parayı almadan gümlersen duman oluruz.
2: Tamam, eylem başlıyor. Kapıcı çöp toplamaya çıktı. 10 dakikamız var, gidiyoruz.
0: Acele etme, şu lokmayı da yiyeyim. Ziyan olmaz. Ben bu parayı istemezdim ama ortağıma dua edin.
3: Ne olmuş ortağına?
0: Ne olacak? Daha birkaç gün fabrikaya gitmezsem 200 milyondan daha fazla çalar.
3: Tıraş kes, gidiyoruz.
0: Telefon parası sizden ha.
4: Alo? Aman Ragıp. Ne? Telefon meşgul müydü? Zela yeni kaynanasıyla konuştu da bugün. Hamamda tanışmışlar. Seni oğluma alacağım demiş yeni kaynanası.
5: Fitneci kadın.
0: Eve dönünce sorarım ben o Zeliha'ya. Ulan ben telefonda bir dakikadan fazla konuşmayın demedim mi? Dinle şimdi. KKMA örgütü beni kaçırdı. Hemen 200 milyon tedarikle. Yoksa beni öldürecekler.
6: Öldürecekler mi? Ay anam, ben bu genç yaşımda dolu kalacağım şimdi.
0: Ulan karı, kulağını aç. Esas 200 milyonu vermezsen dul kalacaksın. Mücevherlerini, takılarını sat. Sonra babandan kalan parayı bankadan çek. Ben sana öderim.
4: Sen senetsiz sepetsiz borç verilmez demez miydin? Ben kimin karısıyım?
7: Allah belanı versin. Ulan örgüte karşı rezil etme beni. Ver şu parayı.
4: Vermem. Hem polisler dedi ki fidyeyi alırlar, yine de öldürürler dediler. Sen boş yere para harcamayın demez miydin?
0: Ulan boş yere olur mu? Hayatımın kıymeti yok mu alçak karı? Oğlumu ver.
8: Geçmiş olsun baba. Tamam da bende para ne ara? Cebimde abonoman biletim var sadece.
7: Ulan bir şeyler yap. Zengin arkadaşlarım var. Borç iste.
8: Daha aldığım borçları ödeyemedim baba. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Sen bana vekaletname çıkar. Ben bankadan parayı çekeyim ha.
0: Seni vekaletnameyi vereyim de ocağıma incirdik olur mu? Beni donsuz bırak her gele. Zeliha'yı ver bakayım.

0: Özür dilerim babacığım. Bir daha telefonda uzun konuşmam. Ben de 200 milyon olsa başlık paramı kendim verir de kocaya giderdim.
1: Ana gibi yar olmaz. Jeton verin.
2: Alo? Oğlum! Ben de senin kulaklarını çınlatıyordum. Ağzına layık bir mantı yaptım, çimleniyordum.
1: Afiyet olsun anacığım. Dinle şimdi. Sakın üzüntüden ayılıp bayılma. Oğlunu kaçırdılar anacığım. 200 milyon fidye istiyorlar.
3: Ne fitresi oğlum? 200 milyon fitre olur mu? Ben geçen bayram fitreyi de zekatı da verdim.
1: Fitre değil ana, fidye. Kurtarmalık parası yani. 200 milyonu almazlarsa beni öldürecekler. Bağını bahçeni sat, bu parayı bul anacığım.
3: Kedinin domuzuna bak, ölmeden mirasıma göz diktin hayırsız.
4: Rahmetli kocamdan kaldı onlar bana. Gözü doymaz hınzır seni. Tuzak kurup elimden alacaksın öyle mi? Sütüm sana haram olsun.
5: Bir tek jetonumuz kaldı.
1: Eski karımı arayayım. Çocuklarımın anası. Kirli çıkıdır. Evlatlarının babasız kalmasını istemez.
6: Hayırdır inşallah. Alo? Kim? Ah, sen misin Ragıpçığım? Özledin mi hınzır? İlk göz ağrını canın mı çekti yoksa? Ben de seni unutmadım. Ah, karşıma ne kısmetler çıktı da. Ah dedim.
1: Aferin benim eski melek karım. Başım dertte. Beni kaçırdılar. Fidye istiyorlar. 200 milyon lira. Kurtar beni. Mücevherin neyin varsa sat.
7: Seni düzenbaz alçak seni. 3 kuruşla fakayı vermemek için ne tezgah yapıyorsun?
6: Ulan benim adım Melek. Kimse yapamaz bana kelek.
7: Nafakamı çatır çatır alırım. Kafanı gözünde patlatırım.
1: Tansiyonum. Başım dönüyor. Fena alıyorum çocuklar.
8: Hadi gidelim.

0: titriyordu kocacığımız. Beni öldürecekler derken ağlıyordu. Ay, imdadına yetişemedim. Derdine çare olamadım.
1: Eşek kafam benim. Gene numara yapıyor zannettim de inanmadım. Meleğim, senden başka kimin var dedi bana. Ah, ben adamın kıymetini bilemedim. Bilemedim.
2: Hanımlar, hanımlar. Ağlayıp dövünmenin bir faydası yok. Sizler de bize yardımcı olun. Telefonlarınızı dinlemeye alacağız. Belki yerlerini tespit edebiliriz.
3: Oh.
4: Ah. Oh. Sarımsaklı yoğurt yaptım. Tansiyonu düşürürmüş.
3: Tansiyonum biraz düştü ama olsun. Sarımsaklı yoğurt ziyan olmaz.
5: Yeter ya. Burası örgüt evi mi yoksa 5 yıldızlı otel mi?
3: İdare eder. Ben şikayetçi değilim.
5: Biz şikayetçiyiz. Dolaplar çeviriyorsun. Yanlış yerleri arayıp bizi uyutuyorsun.
3: Karılarımın, çocuklarımın, anamın seslerini duymadınız mı?
4: İnanamadık. Bir kadın nasıl kocası için üzülmez? Ya kızı? Babası tehlikedeyken o koca düşünüyordu.
6: O telefon ettiğin annen olsaydı, canını feda etmez miydi oğlu için?
5: Ya oğlum, benim babam tehlikede olacak da duracağım ha. Dünyayı yıkardım be.
7: Ben babamı hiç tanımadım. Küçükken ölmüş. Yaşasaydı diyordum, canımı vermez miydim babam için?
3: Siz hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Niye başınızı derde sokmak istiyorsunuz? 200 milyon için hapislerde sürünmeye değer mi?
5: Bırak palavrayı. Parayı küçümsüyorsun. Ama vermemek için 9 takla atıyorsun. Delirtme bizi. Kendini öldürtme.

0: Ne yapayım? Kimden isteyeyim?
1: O senin sorun. Bu dünyada sevenin yok mu hiç senin? Hiç dostun yok mu ha?
0: Ha, bir asker arkadaşım var Nuri. Çok iyilik yaptım ona. Bir de %10 ortağım Selim.
1: Bu gece de onları ararsın.
0: Olur.
2: Canım kardeşim benim, asker arkadaşım. Aradığına çok sevindim. Yardımların sayesinde köşeyi döndüm. Milyarlar kazandım. Emret canım ciğerim.
0: Başım dertte Nuri. 200 milyona ihtiyacım var. Beni kaçıran örgüte bu parayı vereceksin. Yoksa beni öldürecekler.
2: Hay Allah, milyarları borsaya yatırdım, tepe taklak gittim. Kara kara düşünürken sen aradın.
0: Kıvırma lan. Hani benim için canını verirdin? Bu parayı vermezsen ben canımdan olacağım. 200 milyon ne ki ulan? Ben sana 1 milyar borç vermiştim.
2: Ben de borcumu ödemiştim Rakıpçım. Ne yapayım? Ben de sıkıştım kaldım. Üzgünüm canım kardeşim. Sen başının çaresine bakarsın.

0: Nakitler, sağlam çekler, senetler benim, çürükler Ragıp'ın.
1: Eski tarihli senedi hazırladım. Adınıza tanzim ettim. 1 milyarlık.
0: Aferin sana. Ragıp'ın imzasını taklit ederim ben. Kaç gündür bu imzaya çalıştım. Alo? Kim?
2: Aa, kurtuldunuz mu? Allah korusun.
0: Fidye mi? Ama elde para yok. Para vardı, vergiye yatırdım. Kasa tam takır.
3: Ulan düzenbaz, ne zamandır 6 ay öncesinden vergi ödüyorsun? Tereciye tere mi satıyorsun? Şahsi parandan 200 milyon ver, sonra hesaplaşırız.
4: Ben de o kadar para ne arar sayın ortağım? %10 istemle ancak geçiniyorum.
3: Ulan Terez, hırsızlıklarını bilmiyor muyum? Pendik'te aldığın yazlık köşkü, Bebek'teki Lebi Derya katı, metresini aldığın arabayı he?
4: O saydıkların rahmetli babamdan bana intikal etti.
3: Hangi babandan ulan? Ne olacak? Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt!
0: Mantıklı olalım sayın ortağım. Say ki fidyeyi ödedik. Öldürmeyecekleri garanti değil ki. Garanti olmayan bir işe para yatırmak çılgınlık. Siz ticarette kumar oynanmaz derdiniz. Ben de kumar oynamayacağım. Hoşça kal. İşte bu kadar.
3: Vursana lan! Ateş etsene! Ne biçim örgütsünüz siz be? Kimse para vermedi, vermeyeceklerdi.
5: Yaklaşma, yaklaşma!
3: Hanginizden başlayayım ulan? He? Senden mi? Senden mi? Senden mi he?
5: Beni vur. Zeynep'in bir suçu yok.

0: Denedik, olmadı. Başaramadık. Bir çılgınlıktı yaptığımız. 200 milyon senin içinde ki. Ama bizim yarınlarımızdı, umutlarımızdı.
1: Çok şey istemiyorduk ki. Bir senelik peşin verip küçük bir ev kiralayacaktık.
2: Birkaç parça eşya. Düğünü de aramızda yapacaktık.
0: Hesaplı bir yer bulmuştum. Az masrafla disko açabilecektim. Kendi işimin sahibi olacaktım.
3: Hayatımı koymuştum bu senaryoya. Güveniyordum. Filmi çekebilseydim kendimi kanıtlayabilecektim. Olmadı.
0: Örgüt falan değiliz. Hepsi palavra. Parayı alsak da almasak da sana bir kötülük yapmayacaktık zaten.
4: Yaptınız. En büyük kötülüğü yaptınız. Sizin yüzünüzden başıma neler geldi. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş, anladım. İyi yediniz. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, riyayla, yalanla yaşıyorduk. Dibi çıkmış bu dünyanın gerçek yüzünü gösterdiniz bana. İyi yediniz. Ben karımın koynuna nasıl girerim şimdi? Oğlumla kızıma nasıl evlatlarım derim?

0: kime güvenip kime dostum diyebilirim artık? Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? Bunun cevabını siz de veremezsiniz artık.
1: İlaçların evde. Saati geçti. Umarım ihtiyacım vardır.
0: Hayır, yok. Daha fazla yaşayıp da ne olacak sanki?
2: Sana senaryomun finalini okumak isterdim.
0: Hiç okuma. Hiçbir şey anlamadım zaten.
2: Özelliği de bu işte. Çok anlamayacaksın ki sanat filmi olsun.
0: Bırak şimdi bu sanat ayaklarını. Benim hayatımı yaz oğlum. Paranın kirini yaz. Ölümün inanılmaz sıcaklığı neymiş? Bir adamın inanılmaz yalnızlığını yaz.

0: kocama bırakabileceklerini bilsem parayı değil canımı da verirdim.
1: Ona ne olmuş artık? Örgüt babamı yaşatma.
2: Evet, mantıklı olalım. Felaket insanları birleştirirmiş.
3: Dua edelim de işkence yapmadan öldürsünler.
2: Bana kalırsa tedbirli olmakta fayda var. Bir takım önlemler almalıyız.
4: Ha, ben avukatı aradım. Miras intikal davası için hazır olmasını emretti. Hmm.
5: Nafakamı keserseniz yeniden dava açarım. Hem oğluma hem de kızıma.
6: Hayt! Mirası alalım. Sen hiç merak etme anneciğim.
0: Kendi payımdan bir kuruş bile vermem. Zaten bütün eşyalar çeyizimdi.
5: Ayol hiç güleceğim yoktu. Ayol senin bir yamalı bohçayla geldi mi? Cihan alem biliyor.
0: Hayt sana be!
4: Yeter anne! Şimdi kavganın sırası mı? Fabrika için bazı önerilerim olacak Selim Bey.
2: Aman küçük bey. Fabrikayı hiç dert etmeyin. Ben her ay zekarları takdim ederim.
0: Hepsini ona değil. Benim payımı sakın unutma.
2: Unutur muyum hanımefendi?
6: Benim payımı müstakbel kocam alacak. Mali işleri kocam halledecek.

0: Ne o, misafirden kurtuldunuz mu?
1: Ne misafir oğlum?
0: Hadi hadi, kaç gündür evinizde birini sakladığınızı bilmiyor muyum sanki?
1: Özel hayatımdan sana ne ulan? Git yöneticiye şikayet et.
0: Ettim zaten.
1: Kedin.

0: ve balıkçılar tarafından bulunan cesedin KKMA örgütü tarafından kaçırılan ünlü iş adamı Rakıp Elibol'a ait olduğu sanılıyor. Cesedin tanınmayacak ölçüde parçalanmış olması tanımını güçleştiriyor. Vah zavallı beyim, vah. İnşallah bulunan ceset ona ait değildir.
1: Allah çocuklarına, karısına bağışlasın.
0: Ah anam ah. Ailesi bizim kadar üzülmedi biliyor musun?

0: Ragıp Bey oğlum, hiç ümidimizi kesmedik Allah'tan.
1: Buyur geç otur şöyle. Anlatsana nasıl kaçtın?
2: Kaçmadım. Kendileri saldılar. Rezil oldum çocuklara. İstedikleri parayı kimseden alamadım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildiklerim.
1: Boş ver. Kurtuldun ya. Ha, gazeteler senin öldürüldüğünü yazıyor.
2: Başka bir zavallıdır. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Evime gidemedim. Çünkü daha şimdiden miras kavgasına başlamışlardır.
0: Üzülme Ragıp Bey oğlum. Hemen bir çay vereyim sana. İçin ısınsın.
2: Sağ ol Elvan Ana. Çok yorgunum.
1: Beyim, sen şöyle güzel bir uyku çek, dinlen. Akşama da şişenin dibine vurup demleniriz. Ben şimdi eve gideyim. Oğlunuz arabayı beklemesin.
2: Yaşadığımı sakın aileme söyleme Hüsnü Baba. Söyleyip de onları üzme. Nasıl olsa cesedin bana ait olmadığını görecekler.
0: Boyu posu tıpkısı. Ama ben kocamı tanımaz mıyım? O değil.
3: Vallahi hem benziyor hem de benzemiyor.
0: Bana sorarsanız babam. Sana soran yok. Yatışı da tıpkı kocama benziyor.
3: Baktıkça benzetiyorum.
0: Zavallı babam başlık parası da alamadı.
3: Başlık parası ne ki kız? Devede kulak. Babam ölmüşse kalacak mirasa bak sen. Oo.
0: Mirasın çoğu çocuklarına kalır.
3: Sana kalacak az mı be? Milyarları geçer.
4: Ölmeden mirasa konulmaz ki.
3: Kör müsün? İşte iyice bakın. Babam değil mi bu? O ölmemiş mi?

0: He? Bu kadın burada ne işi var?
1: Benim çocuklarımın babası o. Aslan gibi iki evlat verdim. Senin gibi kısır değilim.
0: Hadi oradanmış bula! Biz aile planlaması yaptık rahmetliyle.
1: Senin her şeyin planlı zaten. Sana aslan gibi koca verdim aslan.
0: Aman ne aslan! Posası çıkmıştı ayol. Dırdırından illetli olmuştu zavallım.
2: Ayıp oluyor anne, otur. Bu acı günümüzde kavga etmeyin bari.
1: Ne acı günü oğlum? Babanız ölmedi ki. Ben 20 yıl koynumda yatan kocamı tanımaz mıyım? Gözünüz aydın. Ceset babanıza ait değil.
2: İşleri karıştırıyorsun anne.
1: Ne iş oğlum?
2: Miras işi.
1: Ay mirastan bana ne? Şu uğursuz karıyla sizin ikinize kalacak.
2: Bizim annemiz kim? Sen. Ayda 5 milyon nafaka.
3: 10 milyon olabilir. He?
1: Başımı sokacak bir kat.
2: 2 tane.
3: Birinde oturur, diğerini kiraya verirsin.
1: Araba.
2: Son model. Hem de şoförlü.
1: Ay. Ay genç olsun.
3: Kendin seçersin.
4: Hazırsanız gidelim. Şunu söylemek zorundayım. Cesedin durumu iyi değil. Güçlü olmalısınız. Bu teşhis çok önemli. Sizlerden başka yakınını bulamadık. İnşallah tahminimiz doğru çıkmaz. Cesedin Ragıp Elibol'a ait olup olmadığını ancak siz karar verebilirsiniz. Buyurun gidelim.
1: Kocam! Eski kocam! Şu yerler kırılsın, o gözler uyulsun. Beni de yanına al, bırakma!
0: Çekil kadın! Sen daha mahrem sayılırsın! O benim kocam!
5: Kocacığım dayamadım, dayamadım aslanım!
4: Hanımlar, teşhis edeceğiniz ceset o değil, bu.

0: çıkabını alacağım.
1: Niye öldün baba? Geçen sen kız bıraktın. Baba! Babacığım!
0: Rica ablacığım!
2: İçim
3: demek ben şimdi ölüyüm ha?
4: Görmeni isterdim. Şıpadanak ölünü tanıdılar. Hani sahiden tanısalar, inansalar hiç üzülmezdim. Doğru dürüst bakmadılar bile.
3: Para insanı insanlığından çıkarıyormuş demek. Sen dobra adamsın söyle. Ben çok bir adam mıyım he?
4: Yok beyim. Öyle olsaydın yanında çalışmazdım. Cimri derler ama hesaplısın. Vehbi Koç için de öyle derler. Bu evi sen aldın bize.
5: Hayır dualarımızı üzerinden hiç eksik etmedik Ragıp Bey. Sayende başımızı soktuğumuz bir evimiz oldu.
4: Üniversitede okuttuğum fakir gençlerden de haberimiz var. Üzülme bey. Sen öyle ölsün gitsin denilecek bir adam değilsin.
3: Peki ama ben böyle nasıl yaşayacağım? Sevgisiz, inançsız. Şimdi eve gitsem karım deliler gibi sevinip boynuma sarılacak. Çocuklarım babamız geldi diye bayram yapacaklar. Ama iç yüzleri böyle mi ha? Nasıl olacak? Herkes birbirine oynayacak mı?
4: O kadar incesinden anlamam. Artık çık ortaya. Sen kendin için yaşa. Gerisini de ko gitsin.
3: Daha zamanı değil Hüsnü baba.
4: Ya zamanım kalmış. Yarın cenazeni kaldıracaklar.
3: Ben de orada olacağım. İnsanların iç yüzünü görmek için bundan iyi fırsat mı olur?
6: Şimdi ayvayı yedik işte. Ailesi cesedi teşhis etmiş.
7: Benim senaryomun etkisi altında kalmış garibim. Finalde Jön kendisini Boğaz Köprüsü'nden atıyordu.
6: Ulan kim takar senin finalini Jön'ünü? Polis intihar değil cinayet diyor.
7: Katilleri düşünsün.
8: Gerzek gerzek konuşma Oktay. Ragıp'ı biz kaçırdık. Bizim öldürdüğümüzü sanacaklar.
6: Yarın cenazesi kalkıyor.
8: İyi adamdı. İnan bana çok sevmişti.
6: Ona yardım edemedik. Yıkılmıştı. İnancını yitirmişti. Keşke yalnız bırakmasaydı.
7: Yeni bir senaryo yazacağım. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
6: Hadi be.
4: İstediklerini bit pazarında buldum. Sakala çok para verdim ha.
3: Boş ver ziyan olmaz. İşimiz bitince yarı fiyatına iade ederiz. Nasıl oldu?
9: Çok güzel oldu.
4: Vallahi anam bile tanıyamaz seni.
3: Zaten tanımadı ki. Şimdi gideyim de kendi cenazemin provası nasıl oluyormuş görelim bakalım.
4: Hadi gidelim.

0: buraya aç kalmadı yol. Keşke birkaç tane ağlamışım tutsaydım.
1: Babam fuzuli masraf yapmayın derdi.
2: Sağ olun yüzükler. Sağ olun. Siz sağ olun efendim.
3: Çok da fena değil ha.

0: bak beni de alsaydı. Sen de açtın gözümü, sen de kapatsaydın.
1: Şu ailesinin yakınlarının riyakarlığına bakın.
2: Dikkat ettiniz mi? Bize alışmıştı rahmetli. Gerçekten parayı alıp yardım etmek istiyor.
3: Senaryomu büyük bir sabırla sonuna kadar dinlemiştim.
4: Hiç unutmam. Bize ne nasihatler çekmişti. Sevimli adamdı. İyi insandı.
5: Ah.

0: Isn't it, Curtis?
1: Oh,
0: mama.

0: Ey cemaati Müslümin! Şu fani dünyadan ebediyete intikal etmek üzere bulunan merhum Ragıp Elibolu nasıl bilirsiniz?
1: İyi biliriz, iyi biliriz!
0: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
1: Helal ediyoruz, helal olsun!

Ulan bir Müslüman gelsin de omuz versin. Belim büküldü be.

0: örgüt evi olduğundan şüphelenmiştim. Yöneticiye de durumu anlattım. Vefat ilanından resmini tanıyınca karakola gideyim dedim. O adamı saklıyorlardı. Son gece çıktılar, sonra yalnız döndüler. Bizim apartmanın zemin katındaki kiracı Naci. Biri kız, dört kişiydi örgüt.
1: Cenaze törenini final olarak düşünüyorum çocuklar. Riyakarlığı ve paranın kirini simgeleyecek.
2: Sen asıl bizim finalimiz yaz oğlum. Çünkü polisler geldi.
3: Kımıldamayın. Karşı koymaya kalkmayın. Yasa dışı örgüt kurmak ve adam kaçırmak suçlarından sizleri alıkoyacağız. Ayağa kalkın ve ellerinizi başınızın üzerine koyun.
4: Dizilin. Yasa dışı KKMA örgütünün üyeleri bir baskın sonucu yakalandı. Bilindiği gibi örgüt ünlü iş adamı Ragıp Elimoğlu fidye amacıyla kaçırmış, daha sonra da Boğaz Köprüsü'nden atarak öldürmüşlerdi. Polis bu yasa dışı örgütün diğer eylemleriyle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor.
5: İşler iyice karıştı ha. Ortada cinayet yok ama dört tane katil var.
6: Asıl katiller benim ailem, dost bildiklerim. Diri diri mezara gömdüler beni. Kağıt kalemin var mı?
5: Var. Vardı, ne yapacaksın?
6: İlan vereceğim Üstü Baba. Paraya kıyıp yarım sayfa ilan vereceğim.
5: Ne ilanı?
6: Vefat ve teşekkür ilanı. Şöyle başlayacak. Kaçırılışım sırasında istenilen fidyeyi vermemek için... Dansöz gibi kıvıran %10 ortağım hırsız Selim'e... İflastan kurtarıp ihya ettiğim sahtekar arkadaşım Nuri'ye, cami avlusunda daha cenazem kalkmadan miras kavgasına girişen sevgili eşim Dürdane'ye, hayırlı evlatlarım Zeliha ile Cengiz'e, şahsi menfaatleri için öldüğümü hemen ispatlayan eski eşim Mele'ye, göstermelik yırtınıp ağlayan anam Fatma'ya, tabutumu taşımamak için tüyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim Ragıp Elibol.
7: Ay bıttıracağım vallahi. Bu ilanı öbür dünyadan mı yazdırmış bu adam?
8: Ay, dün gece rüyamda gördüm babamı. İnadı inattı gene. Başlık parası almadan vermem diyordu.
7: Baban haklı. Az mı masraf yaptı sana? Kepçe kulaklarını estetik, pon estetik, şaşı gözün estetik, çarpık bacakların estetik. İyi ki de estetik. Sermayesini kurtarsa razı.
8: Ama Cici abla ben...
9: Saçmalamayın. Bu ilanı babam vermiş olamaz. Paraya kıyar mı hiç? Hıyarın bir eşek şakası yapmış olmalı.
7: Ya ölmemişse... Yaşıyorsa.
8: Ay, ister misiniz şimdi kapı çalınsa da babam gelse?
7: Ağzını ayrı aç, uğursuz.
9: Ne demiş şair? Giden memnun ki yerinden, dönen yok hala seferinden.
7: Ay, aç kapıyı! Ay. Kız aç kapıyı dedim.
8: Dizlerim titriyor, kapıyı açamam.
7: Cengiz, sen erkeksin, göster kendini.
9: Uzattınız ama ben. Babamsa babam, ne olacak yani?
8: Babamsa ne olur telefon filan ettiğimi söyleme.
7: Merak etme, ben söylerim.

0: yaşamadığını kesin olarak öğreneceğiz. Ruhunu çağıracağız.
1: Hay aklımla bin yaşa sen.
2: Ruh bilimine ben de inanırım.
0: Çok ünlü bir medyum tanıyorum. Sadece yeni ruhları değil, tarihe mal olmuş ölülerin ruhlarını bile getirebiliyor.
1: Ne zaman çağıralım?
0: Hiç vaktimiz yok, bu gece.
1: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı? Biraz daha dikkat et.
3: Kardeşim, hiçbirimize binmedin mi sen hayatında?
4: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
1: Niye durdun?
5: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
4: Çok güzelsiniz.
1: Teşekkür ederim.
4: Buyurun.
6: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
7: Herhangi bir kadın birazdan TV4'te.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
4: Yemek sepeti.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0: buluşma. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuk gibi ton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
8: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
7: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
9: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut amca göster kendini.
7: Hayır, hayır, bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
10: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
7: Buna inanıyorum.
11: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
10: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
12: Büyük mağaralarda.
10: Keskin geliyormuş.
7: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
10: Tabii çocuğu öldüreceğim.
13: Yumuşak, yumuşak.
10: Artık kocaman bir adam oldum.
0: Yumurcak Küçük Kovboy yarın 18'de TV4'te.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Abi motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
19: Hesap!
18: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
20: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
21: Türkiye Sigorta, gücü adında.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: 1 litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Evinizde hiç rutubet yok Elvan Ana. Romatizmalarım hiç azmadı.
10: Aspirin de çok iyi geldi demek. Ben de içiyorum.
9: Neye yanıyorum biliyor musun Elvan Ana? Örgüt evinden ayrılırken ilaçlarımı yanıma almadım. En çok da 10 kutu aspirine yanıyorum.
10: Vallahi ömürsün Ragıp Bey oğlum.
11: Yemeğe yetiştim ha?
9: Seni beklerdik Hüsnü Baba. Ne haber?
11: Vallahi hiç sorma. Seninkiler iyice sapıttı. Bu gece ruh çağıracaklarmış. Arabada oğlun kaçırdı ağzından.
9: İlanı okuyunca fitili aldılar elbet.
10: Tövbe tövbe, sen ölmedin ki oğlum. Ruhun nasıl gelecek?
9: Ruhum gelmeyecek Elvan Ana, ben gideceğim.
11: Çok şükür. Artık kendini onlara göstereceksin demek.
9: Göstereceğim ama ruh olarak. Bak şimdi Hüsnü Baba. Geceye çok var daha. Hazırlığımızı yapacağız. Önce bir iki hoparlör yerleştireceğiz eve. Sonra Elvan Ana bir elbise dikecek bana.
10: Ne elbisesi oğlum?
9: Ruh elbisesi anacığım, ruh elbisesi.

0: Ey ruh, ey bu dünyadan göç eden talihsiz Ragıp Elimon, sana sesleniyorum. Varlığını hissetmek istiyorum. Bize gelir misin?
1: Gelirim ama yol parasını çatır çatır alırım ha.
0: Hay Allah! Hatlar karıştı galiba. Yanlış ruh mu geldi ne?
2: Oğlum, oğlumun sesi bu.
0: Ey ruh! Kimliğini açıklar mısın?
3: Niyazi'den olma, Fatma'dan doğma, Melek'ten boşanan, Beteri'yle evlenen iki çocuklu Ragıp Elibolu.
0: Ey ruh! Ahiretten mi geldin?
1: Hayır, Gültepe'den. Trafik çok sıkışıktı, ancak yetiştim.
4: Babamın sesi bu. Ey ruh! Sen babamın ruhu musun?
3: Hayır, nane ruhuyum.
0: Amma da şakacı ruh.
5: Ey ruh! Ey sevgili ortağım! Kasanın anahtarı nerede? Şifreyi de lütfen.
3: Şifre 3 yumruk 2 tekme. Anahtarı ha? Da çay kaşığıdır keriz. Yıllarca nasıl yedirdim sana ha?
2: Ay fena oluyorum. Ey ruh! Kocacığım! Avukata vekaletname verdim. Kazı kazar mı?
1: Sen esas kazığı seni boşadıktan sonra yiyeceksin, nankör karı.
2: Sen öldün ya, ben boşanmış sayılmaz mıyım?
6: Yalvarmasana gurursuz kadın. Seni boşayıp tekrar beni alacak belli.
4: Sevgili ruh babacığım, yakında işlerinin başına geçeceğim. Ne önerirsin, borsaya gireyim mi?
1: Sen önce hamama gir. Ayaklarım fare ölüsü gibi kokuyor.
6: Eski kocamın sevgili ruhu, 40'ında senin için camilerde mevlütler okutacağım.
3: Mevlütten önce ben senin canını okuyacağım lanet karı.
0: Hiç böyle kafası bozuk ruh görmedim. Geri göndersek mi acaba?
2: Vallahi iyi olur. Ben korkudan aldım etmek üzereyim. Kalbim duracak derdiyse gönderelim gitsin canım.
6: Ay çok korktu. Ay çok korktu.
1: O kadar yol tek başına çekilmiyor. Hep birlikte bu dünyaya gidelim. Takılın bakalım peşime.
0: Aman Allah'ım, bu ruh gibi bir ruh değil.
1: Ne sandın ya sahtekar karı? Sen ruhumu çağırdın, ben kendim geldim.
2: Aman Tanrım, koca.
6: Eski koca.
2: Babacığım.
3: Sevinçten ölebilirim.
5: Sevgili ortağım.
7: Asker arkadaşım.
2: Oğlum.
1: Sizi gidi riyakarlar. Sağlığıma ağladınız, ölümüme kına yaktınız. Hepinizle hesaplaşacağım.

0: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca örgüt üyelerinin idam cezasıyla tezyelerini beyan ve talep ediyorum.
1: İddia makamının iddialarını duydunuz. Cinayetle suçlanıyorsunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Biz kimseyi öldürmedik sayın hakimim. Yasa dışı örgüt kurmakta da suçlanıyoruz. Hiçbir eylemimiz olmamıştır. İnandırmak güç ama küçük bir maceraydı. Öldürdüğümüz iddia edilen Sayın Ragıp Elibol'un intihar ettiğine inanıyoruz.
3: Bizi mahkemeye sürükleyen olaylar bir tesadüfle başladı efendim. Bir kaza sonucu rahmetli Ragıp Elibol'u evimizde misafir etmek durumunda kaldık.
4: Tansiyonu, şekeri, romatizması vardı. İlaçlarını hiç ihmal etmedik.
5: Bizden ayrılırken bana kendi hayatının senaryosunu yazmamı önermişti. Adını da kendi koymuştu. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
1: Bu dediklerinizi kanıtlayacak bir deliliniz, şahidiniz var mı?
5: Var sayın hakim.
6: Sayın başkanım, huzurunuza izinsiz çıktığım için beni bağışlayın. Ben Ragıp Elibol'um. Yaşıyorum ve şahitlik yapmak istiyorum.
1: Sizi dinliyoruz Sayın Ragıp Elibol.
6: KKMA, kap kaçır, mangize al. İşte bu örgüt uydurmaydı Sayın Başkanım. Gerçekten bir oyundu. Beni misafir ettiler. Ekmeğimi yiyen ailemden daha çok itina gösterdiler saatime. Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri açıkça ortada. Şimdi soruyorum Sayın Hakim Bey, manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı?
7: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon. Tabii beni örnek alıp tutumlu davranacağınızdan eminim.
8: Sağ olun.
4: Bizi mutlu ettiniz.
7: Disko mu ne? Küçükten başla, sonra işi büyütürsün, tamam mı?
2: Tamam Ragıp Bey. Belli olmaz. Diskodan vazgeçip don çorap işine girebilirim.
7: Sen hele filme başla bakalım. Sanat filmi diye çıkma sakın.
9: Siz hiç merak etmeyin. Gerçek bir film yapacağım. Çünkü bu olayı gördüm Ragıp Bey.
4: Size çiçek getirecektik. Ziyankarlar kızdığınızı bildiğiniz için size ilaçlarınızı getirdik.
7: Aferin, adam olacaksınız. Ha, 10 kutu unutmadınız.
4: Hepsi içinde.
7: Gir.
10: Çayları getirdim efendim.
7: İyi ettin. Oturun çocuklar, çaylarınızı için. Eski ortağım, hırsızın tekidir. Kıymetli eşyalarımı hep saklarım. Çaylarınızı için çocuklar, size fabrikayı gezdireyim.

0: Av deyip geçmeyelim.
1: Elbette. Avın da çeşitleri var. Mesela...
0: Balık avı.
2: Arslan avı.
0: Sinek avı.
2: Kelebek avı.
0: Ya avlamaya ne buyrulur ha?
3: Bıldırcın avı.
1: Av canlıların yaşama içgüdüsüyle akıl ve kuvvetini de kullanarak başka canlıları yenmesidir. Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır. Hayat da zaten bir av değil mi? Ne demişler? Gücü gücüne yetene.
3: Büyük balık küçük balığı yutar.
2: Bırakın şimdi felsefeyi. Av spordur bence. Ava giden avlanır. İşte bu kadar.

0: Affedersiniz, affedersiniz, bir dakika. Adım Murat. Bakın, manyak ya da deli değilim. Sokakta karşılaştığım, tanımadığım kadınlarla konuşma, onların peşine takılma alışkanlığım da yoktur. Ama başka ne yapabilirim? Sizinle şimdi konuşmasam ortadan kaybolup gidecektiniz. Ben de sizi bir daha asla göremeyecektim. Bağışlayın beni lütfen. Sizinle konuşabilir miyim?
1: Adınız her neyse, zaten konuşuyorsunuz. Beni birine benzettiğinizden eminim.
0: Yok, hayır, hayır, olanaksız bu. Sizi bir başkasına benzetemem, sizi kimselere benzetemem. Sizinle tanışmaya çalışıyorum. Lütfen, lütfen bir dakika. İnanın tanımadığım kişilerin yanına asla böyle yanaşmam. İlk kez oluyor bu. Sizi şimdi ilk defa yoldan geçerken gördüm ve inanın deli değilim. İnsan yıllarca hayalindeki kadının düşünü kurar. Sonra ona rastlayınca ne yapar? Lütfen, lütfen hiç olmazsa bana adınızı bağışlayın. Şurada size bir içki ısmarlayayım. Su, çay, hiç olmazsa oturduğunuz yeri söyleyin. Bir rüya gibi kaybolup gitmeyin. Bari telefonunuzu söyleyin. Düşlerindeki kadın ilk defa yolumun üstüne çıktı. Kaçmayın!

0: Buyurun efendim.
1: Anne.
2: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk. Babam gelmedi mi?
2: Baban toplantıda. Beni beklesin dedi.
1: Olur.
2: Kızım, kararından vazgeçemez misin?
1: Vazgeçme.
3: Lastik sanayimiz, satışlarımızda %2'lik artış var. Önümüzdeki hafta yükümüz 225 milyon lira efendim. Hmm.
4: Tekstil?
5: Satışlarda artış yok, tahsilatımız normal.
4: Ne kadar tahsilat veriyorsunuz?
5: 153 milyon efendim. Hmm.
4: Gıda sanayimiz?
3: %6 artış var. Reklamların etkisi iyi. Tahsilatımız 172 milyon. Yükümüz 83 milyon efendim.
4: Çok iyi.
3: Evet efendim.
4: Zincir ve iğne sanayimiz?
6: Efendim, bizde tahsilat çok düşük.
4: Sebep?
6: Toptan eşya endeksleri. Bir de yeni marka çıktı piyasaya. Murat Zincir. Çapsız ama fütursuz bir şekilde büyümekte.
4: Sahibi kim?
7: Topa at Cenk!
8: Tut koç!
9: Evet koç!
7: Buradayım!
8: Al bakalım!
7: Hadi! Hop! Levent! Buradayım!
8: Al. Tut!
7: Hadi. Metin! Hadi. Buradayım!
8: Hadi. Yakala!
7: Hadi. Ver topu!
8: Al bakalım! Hadi. Hadi,
7: hop, hadi koş!
10: Bugün formunda değilsin koç!
7: İşte geldik!
11: Hoş geldin evladım!
7: Canım nasılsın?
11: İyiyim, sen nasılsın? Terlemişsin de, ne oldu?
7: Top oynadım.
11: Çocuklarla çocuk oluyorsun, dur çizmeni çıkar.
7: Ben çıkarırım canım, sağ ol.
11: Bir çay getiriver. Merhaba abi! Av nasıl geçti abi? Abi? Abi! Bu ne dalgınlık böyle?
7: Çok güzeldi. Çok güzel.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Kız nerede?
2: Burada, içeride.
3: Hoş geldiniz baba. Geciktiniz. Sizi görmeden gitmek istemedim.
1: Köşkten ayrı yaşamakta kararlı mısın kızım?
3: Evet baba. Artık kendi hayatımı kurmak istiyorum. Fotoğraflar çekeceğim. Bir fotoğraf sergisi açarım belki. Belki de roman yazarım. Ama önce bir iş bulup çalışacağım.
1: Harçlığın yetmiyorsa arttırayım.
3: Mesele para değil. Benim de bir kişiliğim var. Osman Nuri Şahin'in kızı olarak yaşamaktan bıktım. Yıldız Şahin olmak istiyorum. Kişiliğimi ispat etmek istiyorum. Hayatı tanımak istiyorum. Minibüsün, otobüsün ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kuyruğa girmek, çamura basmak istiyorum. Yani sıradan bir insan gibi yaşamak istiyorum. Herhangi bir kadın gibi.
1: Sen benim kızımsın. Sıradan biri olamazsın. Hayat zordur. Uzaktan göründüğü gibi değildir. Akvaryumda büyüyen balık denize çıkarsa boğulur. Salon çiçeği araziye dikilirse solup gider.
3: Vaktim yok baba. Bunları çok konuştuk. Kiralık bir ev buldum. Birkaç parça da eşya alacağım. Geriye dönemem. Allah'a ısmarladık.
1: Bırak. Bırak Seyfettin efendi. Kendi taşısın. Arabanın anahtarını da bırak. Banka cüzdanını, çek defterini, Diners Kulüp kartını,

0: Güle güle kızım. İşte şimdi hayatı öğrenmeye başladın. Kamil, tam zamanında aradım. Söylediğim ilanı bütün gazetelere ver.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Haydi hop! Hadi yürüyün hop! Hadi Cemal! Hadi lan hadi hop! Hop! Geliyoruz daha, geliyoruz daha! Hop! Hadi lan hop! Sallama lan, sallama!

0: sallamıyor.
1: Geldim, geldim İspanya'ya, geldim. Hadi, tut şunu. Al.

0: Hadi İsmail dayı, yükle babama! Hadi babam, hadi! Hadi!
1: Bağırma lan mahallede, bağırma! Geç!
2: Alın çocuklar!
3: Tamam abi!
2: Sırt lan Cemal! Hadi!
1: Tamam dayı!
4: Şöyle köşeye koyalım.
5: Tutun lan, tutun! Tutun lan! Geldim Cemal, geldim ha! Ha? Çık, çık, çık, çık! Açın lan oradan!
2: Bugün beni kim ararsa arasın yok.
4: Emredersiniz efendim.
2: Bakanla yemeğe çıktı falan değil.
6: Genel müdürü konuşmanız gerektiğini söylemiş.
2: Evet.
6: Müsteşar Necmi Bey tekrar arayacakmış.
2: He.
6: Fabrikatör Sadullah Bey telefon etmiş. Hı. Kızınız bugün eşyalarını taşıyormuş.
2: Hayırlı olsun.
0: Cemal, hadi lan!
2: Gel!

0: Kim o?
1: Komşularınız!
0: Buyurun, hoş geldin.
2: Güle güle otur kızım. Sağ. Mahallemize hoş geldin, sefa geldin.
3: Bir şeye ihtiyacın olursa hiç sıkılma. Ben karşıdaki evde oturuyorum.
1: Sağ olun.
4: Tek başına mı oturacaksın?
5: Evet, belki annem de gelecek.
6: Tah! Herifteki şansa bak! 9 milyon vurmuş, saymakla bitmez be!
7: Bize ancak amorti vurur aslanım! Başka şey bekleme! Zaten şansımız olsaydı... ...ya babamızdan miras kalırdı... ...ya da zengin bir karı tavlardık.

0: Karnın acıkmıştır.
1: Karnım aç değil.
0: Ulan bizi amma ektin ha. Bari kızı tavladın mı? Tam, tam sana göre. Evi de var, eşyaları da. Senden iyisini mi bulacak? Aslan gibisin. Nasıl da bakıyordu sana? Çok mu beğendin ne? Aklın orada mı kaldı ha? Ya yüreğin?
1: Git lan!

Bjurit.

0: Merhaba.
1: Evet fabrikalar. Hasan adam fabrikalar. Evet abicim, inenler çabuk olsun biraz. Gir abicim, gir abicim. Koş içerisi. Evet. Evet, arkalı önlü. Sıkışın abicim, biraz sıkışın, vatandaş kalmasın. Evet. Gir hanım teyze, gir. Çabuk çabuk çabuk, hadi. Hadi kardeşim, hadi hadi. Devam et abi. Evet beyler, gir kardeşim, gir gir gir. Arkalı. Elini alan kaç tane kardeş? Ver canım.
2: Hiçbirimize
3: binmedin
2: mi sen hayatında?
4: Güle güle. Allah işini rast getirsin.
3: Sağ ol.
5: Günaydın beyim.
3: Günaydın.
1: Sağdayım dur usta.
0: Nereye Yıldız abla? İş aramaya.

0: fabrikalar inecekler. Hadi abicim, hadi abicim, çabuk olalım biraz. Devam et.
1: Müracaat burası mı?
2: Şöyle sıraya geçin.
3: Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı?
1: Hayır efendim.
3: Peki siz gidin, evet, biz size sorabiliriz. Kahvaltınız hazır Osman Bey.
4: Sağ ol. Biraz sonra fabrikaya telefon et. Yıldız müracaat etmiş mi öğren?
5: Peki efendim. Öğleden sonra konferansınız vardı.
4: Ha ya. İyi ki hatırlattın. Konuşma hazır mı?
5: Hazır. Buyurun efendim.

0: Pasta portakal suyu. Bana da pasta ve portakal suyu.
1: Peki muhterem üyeler, sizlere Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi... Telefon! ...hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen...
0: Şimdi de nutuk çekiyor. Öğleden sonra konferans verecek. Ona hazırlanın. Girecek misin?
2: Buyurun Kamil Bey, emriniz. Ben sizi personel müdürüne bağlayayım, ona tarif edin. İşe alındı gözüyle bakabilirsiniz. Osman Bey'e hürmet ederim. Buyurun efendim.
3: Fazla ses çıkarmayın ama.
4: Evet efendim, burada. Tarif ettiğiniz bayan burada.
5: Tamam efendim, işe alacaklar.
6: Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Üye kartınız efendim?
7: Yok ama izlemek buyurun istiyorum efendim.
6: Mümkün değil. Üyelerin ve davetlerin dışında kimse giremez. Talimat böyle.
7: Emir yani. Hiçbir çaresi yok mu?

0: acaba rica etsem?
1: Mümkün değil efendim.
2: Merhaba, hanımefendi benimle beraber.
1: Buyurun Murat Bey.
2: Sizi gökte ararken yerde buldum.
0: Teşekkür ederim, siz olmasaydınız içeri giremeyecektim.
2: O günden beri hiç aklımdan çıkmadınız.
0: Konferansı çok merak ediyorum.
1: Yok artınız beyefendi.

0: Muhterem üyeler, size Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen alınması gereken tedbirleri sıralamak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde ekonomide görevli olan bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülke yararını düşünerek alınan kararlarda gerekirse yapıcı önerilerde bulunalım. Ama herhalde yıkıcı olmayalım.
1: Alınması hala adınızı söylemeyecek misiniz? Bir, lütfen.
2: Enerji tasarrufuna
1: çok teşekkür ederim.
3: Biz şimdi müsaadenizle Osman Bey'i izleyebilir miyim?
1: Tabii ne demek.
0: Buyurun. 175 milyon liralık tasarruf yaptık. Bu yıl 240 milyona çıkacağımızı sanıyorum. Her vatandaş tasarruf yapmalıdır. Petrol bulmak zorundayız. 2. Nüfus planlaması iyi yapılmalı ve tarım üretimi iki katına çıkarılmalıdır. Bir gün tahıl petrolün yerini alacaktır. Bu çok iyi bilinmelidir. Çünkü unutmamalı ki anarşi buradan başlamaktadır. Doktor ve okul bulamayan insanlar ister istemez anarşinin kucağına itilmektedir. Bugün özel sektör
1: size yıldız diyebilir miyim?
0: Devlet dışında birçok işleri başaracak güç ve tecrübeye erişmiştir. Devlet özellikle altyapı tesislerini, özel sektörün gücünün yetmeyeceği işleri yapmalı, özel sektörde kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Azalmış olan yatırım hevesi ve ortamı güçlendirilmeli, yabancı sermaye akımının hızlandırılması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir ekonomi politikası izlendiği takdirde kalkınmamak için hiçbir sebep yoktur. Teşekkür ederim.
4: Yıldız, bir daha ne zaman görüşeceğiz?
3: Bilemem.
4: Sizi yemeğe davet etsem. Yarın olur mu?
3: Mümkün değil.
4: Öbür gün?
3: İşlerim var.
4: Daha öbür gün.
3: Çok meşgulüm.
4: 4 gün sonra,
3: evet.
4: 5 gün sonra, 6 gün sonra, 7, 8. Hadi peki diye.
3: Peki, iyi akşamlar.
4: Nereye? Sizi ben bırakayım.
3: Ben şuradan otobüse binerim.
4: Bu saatte tıklım tıklım olur. Yıldız gel lütfen.
3: Peki.

0: Teşekkür ederim.
1: Cumartesi 11'de.
0: Hı hı.
1: Yeni işiniz hayırlı olsun.
0: Sağ olun.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Abi, motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap!
4: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve P1

0: dışına taşma var. Çiçekli koltuğa bit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi.

0: Kart oradan bir dünya tatlılık. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Amca ben Fatma'yım.
4: Nusret Bey'in kızı mı?
3: Evet.
4: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
5: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok.
6: Sen benim ilk sevgilimsin. Yakında baba olacaksınız.
3: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
5: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
7: Yakında her şey düzelir.
8: Sağ ol abi.
3: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
4: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
5: Fatma'nın ağı tuttu baba.
3: Hemen bir doktor çağıralım.
7: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
3: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
5: Fatma nerede Mehmet?
7: Bilmem, gitmiştir herhalde.
5: Nereye gider canım?
0: Güzel şoför. Yarın 16.15'te TV4'te.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim küpür küpür.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Tatlı yiyelim.
19: Tatlı konuşalım.
20: Nesildi festi?
21: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz algıda lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni

0: Kampanya Alci Damika Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Parasının kıymetini
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
5: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.

0: Kim o?
1: Bedriye teyze. Ah,
0: buyurun teyzeciğim.
1: Bak Yıldız kızım.
0: Geçin teyzeciğim.
1: Kızım, burası namuslu bir mahalledir. Daha ilk günden bu kadarı fazla.
0: Ne fazla?
1: Böyle eve özel arabalarla gelmekle bu mahallede tutunamazsın.
0: Ama teyze...
1: Aması maması yok. Görünen köy kılavuz istemez. Ayağını denk al. Madem yapıyorsun, sokağın başında in arabadan. Ah. Üç adım yürümekle ne kaybedersin?
0: Yani köşede insen mahallenin namusu bozulmaz mı?
1: O kadarını bilmem.
0: Çay içer misin teyzeciğim?
2: Merhaba.

0: Ne oldu Cemal? Anlatsana. Ya oğlum anlatsana. Çatlatmadı mı be?
1: Bana merhaba dedi.
0: Deme ya. Merhaba dediyse tamamdır. Ulan ne şanslı adamsın be. Bana bak. Kızın yanında şöyle dik gibi durdun mu dik gibi?
1: Şehmuz nerede ya?
0: Dükkan arıyor. Kaset tezgahını sana devredecekmiş.
1: Esra mı?
0: Adam dükkan açıyor oğlum. Ne yapacak tezgahı?
1: Şu Semer'den bir kurtulsam.
2: Allah cümlemizi kurtarsın.
0: Amin. Buldum, buldum. Dükkanı buldum.
3: Tamam, oldu.
4: Ne oldu oğlum?
3: Düşlerimdeki kızla cumartesiye buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Cumartesiye buluşuyoruz.
4: Ne oluyor
3: buluşuyoruz. Abi? Tamam, tamam.
4: Çok güzel oldu. Yarın sabah işe başlayacağım. Bir çay daha içer misiniz teyzeciğim?
5: İçerim.
6: Burnuma yanık kokusu geliyor. Ocakta ne vardı? Aa!
5: Koş!
6: Allah seni lafa tuttum yemek yandı.
5: Ay o mühim değil. Yumurta kırmıştım. Yenisini yaparım. Bir de makarna yanına.
6: Bak kız, sen böyle para dayandıramazsın. Burada cumaları pazar kuruluyor. Bakkaldan çok daha ucuz. Oradan alışveriş yap. Hı hı. Kız sen ne yapıyorsun öyle?
5: Makarna.
6: Soğuk suyla makarna mı olurmuş? Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
5: Hı hı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Fabrikaya.
1: Ben de oraya gidiyorum.
2: Evet, fabrikalar! Hasan adam fabrikalar! Gel kardeşim, gir içerisi boş. İlerleyelim abiler. Gir abicim.
0: Eyvah!
2: Evet, çabuk olalım. Tamam kardeşim, tamam. Arka tava. Devam et!
3: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın. Müdürler toplansın.
0: Peki efendim.
2: Evet beyler, ücretler sizin abici kaç tane?
1: İki kişi.
2: Al abici bir sürü. Evet başka.
1: Olur mu ben başka?
0: Teşekkür ederim.
5: Anne, bu arabalar niye boş geçiyor?
6: Sus, karışma.

0: Allah'a şükür.
1: Evet, inecekler. Çabuk olun abicim biraz.
2: Hoşça kal.

0: Tamamdır.
1: Alan batsın Cemal.
0: Merhaba dedi bana. Bir de hoşça kal ayrılırken. Bugün fabrikada çalışmaya başladı.
2: Yaşadın be Cemal. Karı kısmını para getireni makbul. O kazanı sen yersin be kardeş.
0: Yet lan. Caiz mi? Evlendikten sonra çalışamaz.
2: Sen onlara boş ver aslanım. Karının yanında dik gibi durdun mu dik gibi?
1: Tabii lan, hep böyle durdun.
2: Nasıl durdun? Dik mi dik mi?

0: Pazarlama olarak geçen aya göre %12,3'lük bir artış gösterdik. İhracatımız yok.
1: Muhasebe?
2: Şu anda kasamızda 18 milyon nakdimiz var. 3 ay içinde tahsili yapılacak 96 milyon 375 bin liralık senedimiz var.
1: Evet, durumumuz gayet iyi arkadaşlar. Ama aldığım habere göre Şahin Holding bizi küçük bir av gibi görmekte.
3: Beyler, önerileriniz?
4: Efendim, Murat iğne ve zincirle mücadele stratejimizi saptamak için gecikmiş bulunmakla birlikte baş edebiliriz. Lider olduğumuz bir piyasayı daha dünkü çapsız bir firmaya bırakamayız. Tüketici zaten tanıyor bizi. Reklamlarla marka imajını iyice yerleştirirken satış koşullarımızı değiştireceğiz. Murat Zincir %15 iskonto veriyor. Biz %25 verelim. Peşin satıştan vazgeçip 8 ay vadeye kadar satış yapalım. Onlar ancak 5 ay vadeli verebilir. Bu cazip satış koşulları nedeniyle toptancılar ve perakendeciler bizden alacaklar.
5: Sonuçları görmek istiyorum beyler.
6: Sonuç.
7: Hadi hop! Hadi lan! Oyun.
8: Hadi hop!
7: Destur! Yürü Cemal, hadi hop! Hadi hop!

0: Bana öyle bakmamalısınız.
1: Elbette, bağışlayın. Ama gözlerim size başka türlü bakamaz ki. Siz kendinizden hiç söz etmediniz. Adınız Yıldız.
0: Ve de sokakta yürürken peşine takılınan biriyim.
1: Bu yabancı hayatınızdan çıkıp gitmemek için sizin peşinizden geldi.
0: Tamam. Yüzü hoşuma gitti diye ben bir erkeğe sokakta arkadaşlık teklif edebilir miyim?
1: Hı? Ama beni çeken yalnız yüzünüz olmadı ki. Beni her şeyiniz çekti.
0: Ama yine de hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz.
1: Evet, bana bir şey anlatmadınız. Hı hı. Kibar ve naziksiniz. Kendinizden eminsiniz. Zekisiniz. Ve şimdiye kadar gördüğüm en güzel kadınsınız.
0: Teşekkür.
1: Sana karşı duygularım dalgalardan daha güçlü. Şu gülden daha kırmızı. Kuşlardan daha coşkulu. En yüce duygudan daha yüce. Bir şiirle anlatılamayacak kadar. Salına salına yolum üstüne çıkan dilber beni mecnun eyledi. Saçını döktürmüş kaşın üstüne bakan dilber beni kerem eyledi. Dertli Murat der ki alıp satamam. Gayrı güzellere gönül katamam. Allar giymiş diye sitem edemem. Şu dilber mi beni garip eyledi?

0: Seni seviyorum.
1: Çok?
0: Çok.
1: İyi akşamlar.
2: Az dur bakalım.
3: Ne var?
2: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
3: Yok, bilmiyorum.
2: Buraları benden sorulur. Bozovalı Cemal dedi mi bilirler.
3: Bana da Galatasaraylı Murat derler. Herkes tanır. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Bu mahalle Müslüman bir mahalledir. Kızın peşini bırak. Yoksa senin için iyi olmaz.
3: Hangi kızın?
2: Sen bilirsin.
3: Yıldız'ın mı?
2: Hı-hı.
3: Siz onun nesi olursunuz?
2: Orası seni ilgilendirmez. Kızı rahat bırak. Bir daha görmeyeyim.
3: Nasıl isterseniz. İyi akşamlar.

0: Tamam. Gel.
1: İğne zincirdeki sonuçları alıyoruz efendim. Durum çok iyi. Şu anda satışlarda %30 artış var. Daha da artacak. Üretimi arttırıyoruz. Çift vardiya çalışılıyor. Stoklar tüketiyor.

0: Evet beyler.
1: Satışlarda önemli düşüş var. Şahin iğne ve zincir çok büyük indirim yaptı. Satışımız %70 düştü. Böyle giderse sıfıra düşebiliriz.
0: Ancak bu ayki ücretleri ödeyebilecek paramız var. Kredi kaynakları kapandı.
2: Bu durumdan kurtulmalıyız.
0: Kurtulamayız Murat Bey.
2: Mücadeleyi bırakmayacağım.
3: 36.000
4: 36.000
3: 37.000
4: 37.000
3: 38.000
4: 38.000
3: 39.000
4: 39.000
1: Ya al 50.000 lira, 40 defa saydım be.
4: Bu kıyakçılığı kimse yapmaz sana. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol. Bak,
5: hayırlı olsun.
4: Gerisini 10 taksitte haftada
1: Allah bizi de bu semerden kurtarsın.
5: Uğurlu olsun.
4: Bak şimdi.
1: Hadi gel İsmail Bey, gel. Gel.

0: Fabrika şu anda sıfıra tüketti.
1: Murat Bey durmaz, kaçar.
2: Kendi durumumuzu da düşünelim kardeşim, böyle olmaz bu.
3: Ya hiç olmazsa tazminatlarımızı alsak.
4: Kasa tam takırmış. Şu anda bankalara 60 milyon borçları varmış.
5: Yandık desene.
0: Ne yanması? Murat Bey, tek. Murat Bey giriyor.
6: Arkadaşlar, şu anda batmış durumdayız. Sıfırız. İsteyen arkadaşımız işi bırakabilir. Tazminatını son kuruşuna kadar alacaktır. Ama bir yol daha var. Mücadeleye devam etmek. Kararlı, azimli olmak. Çok çalışmak. Yeniden sıfırdan başlayarak. Daha çok çalışıp, daha ucuza mal ederek. Evet, o büyük güç, Osman Nuri Şahin'in gücüne karşı tek güç sizin birliğiniz. Bir süre belki evinize bir lokma ekmekten başka bir şey götüremeyeceksiniz. Ama yenilmeyeceğiz.
7: Bize sefalet vaat ediyorsunuz.
6: Evet, size sefalette ortaklık vaat ediyorum. Başarıda ortaklık vaat ediyorum. Ve fabrikaya ortaklık vaat ediyorum. Sizi mücadeleye çağırıyorum. Güzel günler bizim olacak. İyi düşünün, kararınızı verin.
8: Kaç zaman oldu? Yıldız'dan ne haber bey?
9: Gayet iyi Saadet Hanım. Terliyor. Merak edecek bir şey yok. Peşinde sürekli adamım var. Attığı adımı bile biliyor.

0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Çok selam. Konu komşuya benden çok çok selam.
1: Bil mukabele. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ne tesadüf.
2: Çok tesadüf.
1: Bir şey mi söyleyecektim? Sıkılma.
2: Evet. Yani şey, ben seninle arkadaşlık etmek istiyorum.
1: Arkadaşız zaten.
2: Biliyordum. Beni... yani...
1: Çok ilginç birisin. Senin fotoğraflarını çekebilir miyim?
2: Çekebilirsin.
1: Ya. Şöyle geç, geç. Nerede oturuyorsun?
2: Hemşerilerle kalıyoruz. Handa. Mekan odası.
1: Oraya gelebilir miyim?
2: Bilmem ki. Olur mu?
1: Oranın da fotoğraflarını çekmek istiyorum. Fotoğraf sergimin konusu sen olacaksın. Cemal.
2: İşte bizim han burası.
1: Çok ilginç bir yer. Şu merdivenin başına geçer misin? Öyle, tamam.
3: Kalkın lan, kalkın!
4: Hoş geldin bacım.
1: Hoş bulduk.
4: Buyur şöyle.
5: Merhaba bayan.
1: Merhaba.
5: Merhaba bayan.
1: Merhaba.
4: Merhaba bacım.
1: Merhaba. Birkaç tane fotoğrafınızı çekebilir miyim?
4: Tabii.
5: Ne demek? Tabii. Çekebilirsin.

0: Bir şey içer misin bacım?
1: Yok, teşekkür ederim, bir şey almayayım.
2: Olur mu? Misafirsin, bir şey iç. Hı.
1: Peki, çay. Yemeğinizi kendiniz mi yaparsınız?
2: Evet, kendimiz yapar, kendimiz yeriz.
1: Peki, bulaşık, çamaşır?
0: Hep kendimiz.
1: İçinizde evli olan yok mu?
3: Var ama aileleri memlekettedir.
1: Sen evli misin?
3: Yok.
1: Nişanlı?
3: Yok.
2: Biz kahveye kadar gidecektik. Altı kol iskambil bile oynayacaktık da.
0: Siz rahatınıza bakın. Eyvallah.

0: Bir tane daha.
1: Ne yapıyorlar bu kadar zamandır ya?
2: Sarsma, tamamdır.
3: Seninle ara sıra gezer miyiz? Hani Gülhane Parkı'na gideriz, hayvanlara bakarız.
0: Gideriz tabii.
3: Ne zaman?
0: Ne zaman istersen.
3: Pazar günü olur mu?
0: Olur tabii. Niye durdun?
3: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git. Eve gidinceye kadar kollarım.
0: Hoşça kal.

0: Anlat bakalım Kirve. Anlatsana lan.
1: Bu han yapıldığından beri ilk defa bir kadın yüzü gördü, Allah bilir.
0: Ha? Abo.
1: Yok be. Üç mü? Yat lan. 10 tane çay içmişsin.
2: Sözleştik. Pazar günü gezmeye gideceğiz.
1: Ben sana demedim mi? Tamam bu iş. Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
3: Bir moda saç istiyorum. Travolta mıdır nedir ondan? Peki efendim.

0: Bıyığınızı kesmemiz lazım.
1: Yok.
0: Bıyıklı travolta saç olmaz ki efendim.
1: Benimki olsun. Bıyığıma dokundurtmam.

0: Cemal. Merhaba Cemal.
1: Merhaba Yıldız.
0: Müthiş güzel fotoğrafsın. Beni nereye götüreceksin?
1: Nereye istersen.
0: Asıl sen nereye istersen.
1: Seni saray bununa götüreyim mi?

0: Sen üşümedin mi?
1: Yok. Senin karnın acıkmıştır. Seni kebapçıya götüreyim. Bir ezogelin çorbası, lahmacun, bir de acılı Adana. Bir de kaymaklı kadayıf yedireyim sana, ha? Olur mu?
0: Olur.

0: Yıldız.
1: Efendim.
0: Seni sinemaya götüreyim. Ah güzel İstanbul. Çok acıklıymış. Bizim hemşeriler gittiler. Sen de götürüm diye ben gitmedim.
1: Saat 5'te randevum var. Başka zaman.

0: Dikkat et, seni seviyor galiba.
1: Yok canım, biz abi kardeş gibiyiz. Saf, temiz, dürüst biri.
0: İyi fotoğraflar çektin mi bari?
1: Müthiş fotoğraflar. Sergiyi açtığım an olay olacak.
0: Seninle beraber olunca her şey ne kadar güzel. İstanbul güzel, gün güzel, sen güzelsin.
1: Gene de biraz durgunsun, düşüncelisin. Bir şey mi var? İşler mi?
0: Önemli değil. Şu an her şey güzel. Annem gönderdi. Kabul eder misin?
1: Çok sevindim.
0: Seni tanımak istiyor. Gelinime çok yakışacak dedi.

0: Hı? Gerçekten çok yakıştı. Bana kendini hiç anlatmadın.
1: Küçük bir kasabanın bayağı varlıklı kızlarından biriyim. Babamı kaybettim. Annemle beraber yaşıyorum. Yakında o da gelecek İstanbul'a.
0: Benimle evlenir misin?
1: Annemin gelmesini beklesek?
0: Seviyorum seni.
1: Çok mu?
0: Çok.

0: Bir şeyler mi var?
1: Evet efendim.
0: Kimlermiş?
1: Uzun boylusu Hamal, saf biri. Kızınız fotoğraflarını çekiyor.
0: Geç. Öteki?
1: O... Murat İğne Zincir Fabrikası'nın sahibi... Murat Gaffaroğlu.
0: Ne?
2: Patron sizi istiyor.
3: Ne var ki?
2: Bilmiyorum. Çok önemliymiş. Buyurun.

0: Baba, anneme bir şey mi oldu? Anneme bir şey mi oldu dedim.
1: Utanmıyor musun? Düşmanımla gezip tozmaya utanmıyor musun?
0: Utanmıyorum. Siz sevgi nedir bilir misiniz? Paradan başka şeyleri de sevebilir misiniz?
1: Senin benim kızım olduğunu biliyordu. Kendini iflastan kurtarmak için seninle ilişki kurdu. Seni sevdiği falan da yok aptal! O senin paranı seviyor. Niyetini hala anlamadın mı? Seni paran için seviyor o! Paran için seviyor seni!
2: Giremezsiniz!
0: Senin sahtekar!
2: Dur lütfen!
0: Rezil! Beni alet ettin!
3: Dur bir dakika, ettin. Ne oluyor?
0: Yalancı! Alçak! Kendi işin için alet ettin beni! Babamın kim olduğunu biliyordun! Benimle param için ilişki kurdun! Sevgin, her şeyin yalan, yalan!
3: Dur bir dakika Yıldız, ne diyorsun sen? Sakin ol! Sen bana babam yok, annemle beraberim dememiş miydin?
0: Yalancı! Babamın Osman Nuri Şahin olduğunu biliyordun!
3: Bilmiyordum!
0: Biliyordun!
3: Bilmiyordum!
0: Biliyordun! Hep babamın parası için! Sahtekar, yalancı! Beni kandırdın! Beni sevmiyorsun!
3: Babanın kim olduğu önemli değil! Seni seviyorum, seni!
0: Sevmiyorsun! Sevmiyorsun!
3: Seviyorum!
0: Sevmiyorsun! Sevmiyorsun!
3: Beni dinler misin? Bir dakika! Gel benimle! Merhaba arkadaşlar!
4: Merhaba!
3: Arkadaşlar, durumumuzu yeniden hatırlayalım. Şu anda sıfırız. Yani bir hiç. Sebepse Şahin Holding'dir. Osman Nuri Şahin'dir. Taktikleridir. Peki yenilecek miyiz? Durumu olduğu gibi kabul edecek miyiz? Bu fabrikayı hep beraber bu hale getirmedik mi? Onu bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz?
5: Hayır!
6: Hayır!
5: Hayır!
6: Hayır!
5: Hayır!
3: Hep beraber mücadeleye başlayacak mıyız?
5: Evet!
6: Evet!
5: Evet!
6: Evet!
5: Evet! Evet!
3: Gece gündüz çalışacağız. Çok üretip ucuza mal edeceğiz. Ve yeniden büyüyeceğiz. Yenilmek yok. Herkes başarıya ortak olacak. Fabrikaya ortak olacak.
5: Yönetime?
3: Yönetime de ortak.
7: Hadi arkadaşlar, iş başına!
4: Hadi! Hadi.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
3: Ben bilirim, ben bilirim.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap!
5: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
16: Türkiye Sigorta, gücü adında.
17: Festçiler geldi.
18: Bu cappuccino, latte. Bu cappuccino. Bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
17: Lezzeti de.
18: Ha? Bravo! Bravo!
17: Italiano.
18: Festi.
17: En festi.
19: Opette lezzetlerin en festi, festi.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Buzlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
4: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
3: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
5: Yaşasın haydutlar!
3: Hayır, hayır bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Ve bir bilet.
6: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
3: Buna inanıyorum.
7: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
6: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
8: Büyük mağaralarda.
6: Keskin geliyor mu?
3: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
6: Tabii çocuğu öldüreceğim.
8: Yumuşak! Yumuşak!
6: Artık kocaman bir adam oldum.
9: Yumurcak Küçük Kovboy yarın 18'de TV4'te.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Wow, baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli.
18: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: 1 litre halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Festiler geldi.
5: Bu cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte.

0: Cappuccino.
1: Lezzeti de.
0: Eh? Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
0: E festi.
3: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
1: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Geldiler.
1: Buyurun efendim.
2: Dixie, bu Dixie. Kız kardeşim...
0: Hoş geldin.
3: Memnun oldum.
2: Annem.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.

0: Pek güzelsiniz. Nasılsınız? Anneniz, babanız nasıllar?
1: Teşekkür ederim, iyiler.
2: Ne içersiniz?
0: Ya evet, ne içersiniz?
1: Çay.
3: Ben de çay.
0: Hatça Hanım, bize çay getiriver.

0: Sizi çok sevdim. Biliyor musunuz, ben hiç kaynanalık yapmayacağım. Çünkü ben kaynanadan çok çektim. Abimin dediği gibi çok güzelsiniz. Ben de mankenim. Film teklifi aldım ama artist olmak istemiyorum. Ancak reklam filminde oynarım.
1: İyi. Güzel.
0: Ben Murat'ın hiçbir şeyini eksik etmedim. Her sabah ben kaldırırım. Kahvaltısını elimle hazırlarım. İç çamaşırlarına kadar her şeyi ütülüdür.
2: Canım anne.
0: Yalnız yemek seçer. Yemek saatinde hazır olmazsa çok kızar. Aman kızım.
2: Anne, biz artık kalkalım.
0: Çaylar?

0: Haber yok mu bey?
1: Evleniyorlar Saadet Hanım. Nikah davetiyelerini bastırıyorlarmış. Adam yenilmek bilmedi. Hoşuma da gitmiyor değil. Bana gençliğimi hatırlatıyor. Aa, alo Kamil. Murat Gaffaroğlu'nu bul. Onunla konuşmak istiyorum.
0: Yıldız ne yapıyor acaba?
1: Yemek yapmasını öğreniyordur.
0: Evet, tuz. Karabiber. Şimdi... salt.

0: Kim o?
1: Benim, Murat.
2: Nikah davetiyelerini getirdim. Bir de sana sormak istediğim bir şey var.
0: Kuru fasulye sever misin?
2: Evet, çok.

0: Baban benimle konuşmak istiyormuş. Gidip görüşeyim mi?
1: Ne istiyormuş?
0: Bilmiyorum. Ne diyorsun?
1: Ben de merak ettim. Görüş istiyorsan.
0: Tamam.
1: Kim o?
2: Benim Bedriye teyze. Kızım, gerçekten sende hiç utanma ağırlanma yokmuş. İnsan böyle güpegündüz içeri adam alır mı?
1: O sözlü Murat. Bu da Bedriye teyzemiz. Murat nikah davetiyelerini getirmiş de.
2: Maşallah, aslan gibi. Çok şanslısın oğlum. Yıldız mahallemizin bir tanesi. Kimse eline su dökemez.
0: Evet teyzeciğim. Ben gidiyorum Yıldız, Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Güle güle evladım. Hadi ben de gideyim. Hey gidi gençlik.
1: Aa, eyvah yemek!
3: Yıldız Şahin ile Murat Gaffaroğlu sizleri de aralarında görmek istiyorlar.

0: Allah Allah. Bak şu işe. Bacımızın gönlü sende mi? Hı. Madem ki gönlü sende, onu mecbur etmişlerdir. Seni evlenme teklif ettim mi?
1: Yok.
0: Bunun tek çaresi var kardeşim. Kaçıracaksın.

0: Kim o?
1: Cemal.
0: Hayrola? Hey! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Bırak! Bırak!
1: Bağırma, kulu komşu duyacak.
0: Bırak! Bırak diyorum sana! Bırak diyorum!

0: Merhaba.
1: Merhaba. Buyur otur. Bak evlat, seni sevdim. Mücadelecisin. Senin gibi düşmanım olacağına dostum olsun isterim. Yanımda olsun isterim. Seni ezmek istemiyorum. Fabrikaları birleştirelim. %51'i benim, %49'u senin. Anlaştık mı?
0: Yani yönetim sizin. Hayır. Ben büyümek istiyorum. Bu da sizin gölgenize girerek olmaz.
2: Size efendim. Ha.
1: Çırıldı mı? Yıldızı kaçırmışlar.
0: Olamaz.

0: Yıldız'ı bul. Yoksa buralar sana dar gelir.
1: Yukarıdan gürültüler duydum. Kapıyı araladım, baktım. O iri yarı adam Yıldız'ı sırtlamış götürüyor. Karanlıkta kayboldular.
2: Sen anlat.
3: Her gün peşinde dolaşıyordu. Minibüste, otobüste hep peşindeydi. Tuhaf bir adamdı. Yıldız ablaya hiç rahat vermezdi.
1: Bir kaset tezgahı vardı. Sesini sonuna kadar açar, bütün mahalleyi ayağa kaldırır. Sonra Yıldız'ın camına doğru gizlice selam verirdi.
4: Tezgahı ben sattım ona. Bekar odasında beraber kalırdık, o kadar. Başka bir şey bilmiyorum.
5: Ben bir şey bilmem.
2: Biraz sonra öğrenirsiniz. Sen anlat.
5: Neyi?
2: Arkadaşın değil mi?
5: Evet.
2: Başka?
5: Hemşerim. İyidir. Hiçbir kötülüğünü görmemişim.
2: Bırak iyiliğini kötülüğünü. Nerelisin?
5: Çankırı'nın Bozovası'ndanım.
2: Hemşerin oraya mı götürmüştür kızı?
5: Bilmem.
2: Anlaşıldı. Nereliydin?
5: Çankırı'nın babasından.
6: Yazıyor, Osman Nuri Şahin'in kızının dün gece kaçırıldığını yazıyor.

Osman Nuri Şahin'in kızı kaçırıldı. Osman Nuri Şahin, kızı Yıldız Şahin'i getirene 50 milyon mükafat vereceğini açıkladı. Güvenlik kuvvetleri her yerde arıyorlar. Son olarak otobüste gözükmüşler. Köye gittikleri sanılıyor.

0: Bırak beni Cemal. Yarın nikahım var. Evleniyorum Murat'la.
1: O adamda gönlü yok senin. Sen bana sevdalısın, ben de sana. Köyde sana bir de davullu zurnalı düğün yaparım.
0: Dünya ayağa kalkmıştır şimdi. Bırak beni döneyim.
1: Seni başkasına ayar etmem. Köye de az kaldı zaten.
0: Ne olur, şurada biraz dinlensek.

0: Kımıldama. Kalk ayağa.
1: Murat.
0: Gel Yıldız. Dönelim. Kadını kaçırmaya utanmıyor musun? Bir de erkek adam olacaksın.
2: Kaçırdım çünkü bana sevdalı.
0: Yanılıyorsun. Yarın nikahımız var. Artık karım sayılır.
2: Söyle Yıldız. Bana sevdalı olduğunu söyle.
1: Beni yanlış anladın Cemal. Seni bir abi...
2: Onu başkasına yar etmem. Sevdalıyım ona. Çek git.
0: Yıldız'ı almadan bir yere gitmem. Seni vurma pahasına bile olsa...
2: Elinde silahla yiğitlik olmaz. Yiğitsen bireyinin hakkıyla gel al.

Cemal, beni yanlış anladın. Ben Murat'ı seviyorum.

Onunla yarın nikahım var. Kocam olacak. Seni de seviyorum. Bir abi gibi. Kardeş gibi. Arkadaş gibi. Sen çok iyi bir insansın.

0: Çok seviyorum seni.
1: Demli çay ülser yapar.
2: Çay değil sanki, ıhlamur.
1: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
3: Bugün çalmadığın filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
4: Önce tasarruf.
5: Dikkat et! Ay dikkat
6: et! Eylemimiz video ödeninceye kadar devam edecektir.
7: Kaçırılmış. Ha?
8: Miras intikal davası için hazır olmasın emri.
1: Örgüt ulan bunlar, örgüt.
7: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
1: Hiçbir sevenim dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
5: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
1: Ev kiranı ve düğün için 100 milyon.
9: Var yemez, birazdan TV4'te.
10: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokyos.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 60

0: 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Amca ben Fatma'yım.
9: Nusret Bey'in kızı mı?
8: Evet.
9: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
10: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok.
11: Sen benim ilk sevgilimsin. Yakında baba olacaksınız.
8: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
10: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
12: Yakında her şey düzelir.
13: Sağ ol abi.
8: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
9: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
10: Fatma'nın ağı tuttu baba.
8: Hemen bir doktor çağıralım.
12: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
8: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
10: Fatma nerede Mehmet?
12: Bilmem, gitmiştir herhalde.
10: Nereye gider canım?
14: Güzel Şoför. Yarın 16.15'te TV4'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat hem şokta hem cepte şokta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
1: Nesildi festi?
3: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayaller.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi, motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: İlaçlarım.
1: Hazır. İşte tansiyon hapın, şeker hapın. Kapak kapak değil, sanki şifreli kasa.
0: O ne öyle?
1: Baş ağrısı ilaç.
0: Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bunca yıl baş ağrılarım için kullandığımı bilmiyor musunuz?
1: Birim bitmişti. Yanlışlıkla kapıcı başka ilaç almış.
0: Değiştir. Yerine al. Tasarrufu öğrenemeyeceksiniz. Ben baş ağrılarım için hem tesirli hem de ucuz olan aspirini tercih ediyorum. Maşallah tavşan kanı gibi.
2: Baba, çay değil sanki ıhlamur.
1: Bir kaşık çayla o kadar demlenir. Babanız öyle istiyor.
0: Demli çay ülser yapar. Bu bile koyu. Aa, bunlar ne?
1: Kahvaltılık. Reçelleri kendi elimle hazırladım. Ayva, vişne, mürdümeri, incir.
0: Ocağıma incir mi dikeceksin kadın? Bu kadar israfa batmaz mıyım ben? Üstelik saate zararlı. Ayva kalsın, diğerlerini kaldır çabuk. Ye ye iyice semirdiniz ha. He bana bak. Hepsini birden götür. Dolabın kapağını da 10 defa açıp kapama. Çok cereyan yakar. Sen de zıplama, fazla cereyan yakarsın.
2: Alo? Evet burada. O ses baba, seni istiyor.
0: Alo? Ben Ragıp Elibol. Buyur.
3: Örgütümüz senin hakkında idam kararı verdi. Hüküm çok yakında infaz edilecektir.
0: Tansiyonun fırladı, yetişin.
2: Baba.
0: Örgüt mü ne? Tehdit ediyor. Benim gibi bir garibandan ne istiyorlar sanki?
4: Çay soğudu, taze değil mi?
0: Olmaz. İsraf olmasın, içerim.
5: Baba, senden bir ricam var. Harçlığımı biraz arttır. Arkadaşlar benimkinin 10 katını alıyor.
0: Olmaz. Bol para verip seni saptırtamam.
5: Ama ben az paradan saptıracağım baba.
0: Olmaz. Ben evlatlarıma kötülük yapamam. Bak, kumarın yok, kahven yok, sigaran yok. Kötü alışkanlıklardan nasıl koruyorum, anladın mı?
2: Anladım.
4: Bana bulaşık makinesi al sana.
0: Çamaşır makinesi aldık ya.
4: Çamaşır makinesinde bulaşık yıkanır mı?
0: Onu al, bunu al. Biz seni neye aldık be kadın?
4: Ayol beni hizmetçi diye mi aldın? Bütün evin yükünü ben çekiyorum.
0: Kız, cici annene yardım etmiyor musun?
6: Ediyorum baba.
4: Bana cici anne demesinler, abla desinler. Onları ben mi doğurdum? Anadolu var.
5: Ha, sahi baba. Annem nafakayı arttırsın diye haber yolladı.
0: Son nafakası olur inşallah. Doymaz kadın. Ayda 100.000 lira veriyorum, çarçur ediyor müsrif kadın. Gene tansiyonun fırladı.
6: Baba, akşama görücüler geliyor, unutma.
0: Yemek vakti görücü mü olurmuş? Aç mı doyuracağız? Erken gelsinler.
6: Peki baba, telefon ederim.
0: Jetonla ara. Telefon faturası çok gelmeye başladı.
6: Görücüler için kendime yeni bir elbise alayım bari.
0: Olmaz. Görücüye sen mi çıkacaksın? 2 bayram önce aldığımız fistanı giy. Çok yakışmıştı sana. Aslanım üstü. Saniye gecikmez. Hadi eyvallah.
5: O arabayla ben otobüste. Neymiş? Sapıttırmayacakmış.
0: Günaydın.
7: Günaydın beyim, atla.

0: Bugün nasılsın beyim?
1: Tansiyonla şeker apımı aldım, ne alamadım.
0: Söylesene, arabada yedek var. Buyurun.
1: Sağ ol Hüsnü baba. Saatimle sen ailemden çok ilgileniyorsun.
0: Arabayı değiştirelim artık, masraf açıyor.
1: Gittiği kadar. Niye değiştiriyorum sanki? Bu araba antika, eski eser.
0: Beyim bırak şimdi palavrayı, paraya kıyamıyorsun. Bu arada benim maaşa zammı da unuttum bakıyorum.
1: Boş ver, fazla para adamı sapıttırır.
0: Az para da adamı öldürür.

0: Geliyor.
1: Işıkları söndür.
2: Öğlen vakti ilaçlarını unutma.
3: Sağ ol, unutmam.
4: Aa, siz olur. Geldiniz mi Rakıp Beyciğim?
3: Yok ya, daha yoldayız. Ne demek geldiniz mi? Kör müsün?
4: Buyurun efendim. Bu taraftan buyurun efendim.
3: O ne?
4: Asansörleri yaptırdım efendim.
3: İlk edin. Ben niye bozdurdum? İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki. Bakım ücreti üç. Kapat kapısını, üstüne de bozuk diye yazdırt.
4: Peki.
3: Gel benimle.

0: Bunlar ne?
1: Iskarta beyim.
0: Atılacak mı?
1: Aman efendim, satılacak ıskarta olarak.
0: Iskarta olarak satılırsa 5'e, sağlam satılırsa 15'e. Bunları iplik bölümüne gönderin, yeniden dokunsun.
1: Başın efendim.

0: Hasta mısın?
1: Değilim ama olacağım. Kaloriferler yanmıyor.
0: Ben yaktırmıyorum. Niye? Bir kere havayı kurutuyor. Hadi yaktırdım. Hava kirlenmesi ne olacak? Yazık değil mi vatandaşa? Anladın mı? Bu iyiliğimi unutma.
1: Unutmam.
0: Bu ne?
1: Müsvedde.
0: Yapmayın. Bu milli servete ihanettir. Düzeltip kullanacaksın, tamam mı?
1: Tamam. Az kalsın unutuyordum. Az önce örgüt aradı.
0: Keşke unutsaydın. Ne dedi?
1: O cimri söyle. Hesabı görülecek dedi.
0: Ya.
2: Bu tehditler ciddi boyutlara ulaştı Ragıp Bey. Ortağınız olarak ben derim ki...
0: %10 ortağım olarak.
2: Evet, ben diyorum ki şöyle birkaç ay ortalıktan kaybolsanız. Ben işleri idare ederim. Gözünüz arkada kalmasın.
0: Oo, gözüm önümdeyken ne numaralar dönüyor. Arkadayken vay vay vay. Sen şu harcamalar defterini getir bakayım.
2: Tetkik buyurmuştunuz ya Ragıp Bey.
0: Tetkik ettim ama gözüme bir şey takıldı.
2: Çok önemli mi?
0: Hem de nasıl? Fazladan bir ampul kullanılmış. Ampulü yakıyor musunuz yoksa armut sanıp yiyor musunuz? Onu araştıracağım.
3: 5 senelik elbiseyle görücüye çıkılır mı cici anne?
4: Cici anne değil, abla! Görücülerin yanında ağzından kaçırsan kusurlarını bir bir sayarım.
3: Ne kusurum varmış ki abla!
4: Neyin yok ki? Ağzın kokar, geceleri horlarsın, sakarsın. 2 lafı üst üste koyamazsın. Daha sayayım mı?
3: Yeter ama, yerin kulağı vardır derler. Babamın cimriliği yüzünden evde kalacağım zaten.
4: Yok, kalmazsın. Elbet bir enayi çıkar karşına.
3: Babam da senin karşına çıkmıştı, öyle değil mi?
4: Baban enayi mi kız? Cin gibi adam. Kadının güzelinden, hasından anlıyor hızlıdır. İlk görüşte birbirimize aşık olduk.
3: Oldunuz ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Zengin babamın zengin karısı olamadın.
4: Hadi oradan. Paraya pula kıymet vermem ben. Verseydim o kapımı kimler çalmadı ki? Kibar, nezih, seçkin erkekler, celepler, at cambazları, hayalciler, kara borsacılar. Ama ben gönlümün istediğine vardım. Asıl senin anan babanın zenginliğine tamah etmiş. Sahi, neden ayrıldılar?
3: Annem çok müsrif bir kadındı. Babamın 9 senelik yeni elbisesini eskiciye verip laylon sepet alınca kıyamet koptu. Babam da annemi boşayıverdi.
0: Ben iyiyim anacığım, sen nasılsın?
5: Sağlığına duacığım evladım, aslan oğlum benim. Bir yol geliver de anacığını sevindir. Güzel yüzüne hasret kalmışım. Şöyle bol bulamaç bir Kayseri mantısı yapayım da ye.
0: Anacığım, sana geleceğime o yol parasıyla 20 porsiyon mantı yerim. Hem öyle zırt pırt telefon açma, faturasını ben ödüyorum ya.
5: Ben kimin anasıyım kuzucuğum? Evim sanki postane şebekesi, komşular telefon ediyor, 3 misli para alıyorum. Hadi kal sağlıcakla.
0: Hortlak görmüş gibisin. Yoksa örgüt mü bastı?
1: Daha beter. Eski karınız bastı.
0: Eyvah! Hiç uğraşma, atlatamaz. Yanıma gönder. Alo! İş Bankası mı? Hürmetler ederim müdür bey. Ben Ragıp Elibol kulunuz. Senetleri ödeyemeyeceğim müdür bey. Çok sıkışık durumdayım. Vallahi evime ekmek götüremiyorum. Birkaç ay temdit etseniz. Efendim? Aman müdür bey yapmayın. Zaten fabrikama da haciz kondu. Evde çoluk çocuk açız vallahi. Kasada bir kuruşum yok. Evimin suyunu, gazını, ceryanını kestiler. Perişanım müdür bey. 2 evladımı, 2 karımı düşünmesem çoktan intihar ederdim. Efendim? Bir şey yapamaz mısınız? Öyle mi? Elveda müdür bey. Yarın gazetelerde cesedimi görürsünüz.

0: Melek, sen ne zaman geldin?
1: Aa Melek, sen ne zaman geldin? Tam numaraya başladın, üstüne geldin.
0: Ne numarası Melek?
1: Ne numarası olacak? Nafaka vermeme numarası. Her girişinde başka bir tezgah kuruyorsun. Hadi çık paraları, yoksa buranın altını üstüne getiririm ha.
0: Ne talihsiz.

0: Sen zahmetten kurtul. Kendine gelirsin. Herif kiraya vermiyor, satıyor sanki. Üstelik kirayı dolar olarak istedi.
1: Sen de adamın gırtlağına sarıldın.
0: Bütün ümidim Naci ile Oktay'da.
1: Hiç sanmıyorum. Oktay hayalci. Hangi film şirketi ona yönetmenlik verir? Naci de sen şansonyolarını kovalıyor.
0: Ya tutarsa? Evlenmek için başka şansımız yok ki Zeynep.
2: Ne oldu? Bu jip de nereden çıktı?
3: Spor arabayı 2 ay kullandım, sıkıldım. Biraz da jipten hevesimi alayım dedim.
2: Baban çok mu zengin senin?
3: Yo, senin babanın 1/4 kadar zengin. Baban acayip cimri galiba, ha?
2: Oho, yediklerin ziyan olmasın diye haftada bir kere...
4: Ne oldu?
5: Radyatör su kaynatıyor beyim, bu araba yürümez.
4: Hay Allah! Tıraş takımı yanımda olsaydı tıraş olurdum. Kaynar su da ziyan olmazdı.
5: Bu araba yürümez dedim, sen başının çaresine bak.
4: Görücüler gelecekti, nasıl yetişeyim eve?
5: Taksiyle... Taksi, taksi, dur, dur. Gel, gel, gel. Aç, atla, çabuk.
4: Etilere kaç para?
6: Taksimetre ne yazarsa.
4: Ne yazar?
6: Aşağı yukarı 12-13 bin.
4: Boşuna saat açıp akünü zayıflatma. Ben 7 bin veririm.
6: Dolmuş değil bu taksi beyim.
4: 7500 olsun.
6: Olmaz.
4: 8 bin.
6: Çattık be.
4: En son 8250. Kabul et. Yoksa pişman olursun.
6: Tamam, götürüyorum. Biraz daha pazarlık yaparsak gırtlağına sarılacağım çünkü.
7: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Hiçbiri sanattan anlamıyor arkadaş. Ama bugün kendimi onlara kanıtlayacağım.
8: Tamam, kes be Oktay.
3: Hadi çocuklar, dolaştırayım sizi. Kız denemesi yapacağım.
8: Hayırlı denemeler canım. Biz daha intihar düşünmüyoruz.
7: Şundaki para bende olsa hemen filme başlarım.
8: Düne kadar sürünüyordu. Karanlık işler çevirip parayı buldum.
3: Aa, işte şuradalar. Bakalım bir haber var mı? Ne haber Naci? Müjde var mı?
8: Yok. Yattı. İşte kaldık. Maradona yaktı bizi.
7: Aa, Maradona'yı Fenerbahçe mi transfer etti?
8: Ulan oğlum, futbolcu Maradona değil, at Maradona. Siz ne yaptınız? Ev bulabildiniz mi?
3: Bulmaz mıyız? Kiralık ev bolluğu var, anasını satayım. Buzdolabı, çamaşır makinesi bile veren var evlerini tutalım diye.
1: Ağlanacak halimize gülüyoruz işte.
8: Takmayın kafanızı. Parayı bulacağız çocuklar.
7: Para işte bunun içinde oğlum. Filmi çekecek sermayeyi bulsak hepimiz köşeyi döneriz.
1: Hepimizin umudu köşeye dönmek ama nasıl?

0: Beyefendi, evlatlarımız birbirlerini görüp beğenmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Sizinle dünür olmak bizi şereflendirecektir.
1: Sağ olun, var olun. Mahtum Bey ne iş yapıyor?
2: Bankacıyım efendim. Bankası Etiler Şubesi'nde şef.
1: Öyle mi? Ne tesadüf. O bankada benim de hesabım var. İçkin kumarın var mı delikanlı?
2: Kesinlikle, sigara bile içmiyorum efendim.
1: Nasıl içeceksin ki zaten? Aldığın maaş içkiye kumara yetmez ki.
3: Biz de oğlumuzu takviye ediyoruz beyefendi. Eşim bir araştırma şirketinde müdürdür.
1: İyi araştırmacı olduğu belli. Oğlunuz bankadan, eşiniz şirketten iyi araştırıp bulmuşlar benim gibi yağlı kuyruğu.
0: Buyurduğunuz gibi değil beyefendi. Oğlumuz, babasının kim olduğunu bilmeden kızınızı beğenmiş. Bu gençlerin yuvasını yapın.
1: Yapmaz mıyım? Her baba evladının mürüvvetini görmek ister. Şimdi şartları konuşalım. Nişana, düğüne filan hiç karışmam. 250 milyon da başlık parası isterim.
0: Aman beyefendi, bu çağda başlık parası olur.

0: Olur.
1: Ben paraya hiç kıymet vermem. Para insanın elinin kiridir. Ama başlık parası verirseniz kızıma daha iyi bakarsınız. Ben de kızımın anasını başlıkla aldım.
2: Bana bakmayın öyle. Başlık parasını ayrıldığı eşini ödemiş. Ben bedavaya gittim, bedavaya.
1: Ben verdim gitti. Siz alıyor musunuz?
3: Biz başka türlü düşünmüştük. İzninizle beyefendi. Hadi kalkın.
2: Biraz daha otursaydınız. Sağ olun. Kalktınız hadi, canım. Yürü, yürü. Bir kahve daha için. Ihlamur yapayım size. Aa, ne olacak? Baba!

0: Hangi enayi başlık parası verir benim için? Evde kalacağım. Kocaya hasret gideceğim. Hırı sırada razıyım, hırsız sırada.
1: Zeliha'ya kalsa üste verecek ama... ...sen başlık diye tutturdun. Hem de 250 milyon.
2: Pazarlık etmediler ki domuzlar. Yoksa 10 milyona fit olacaktı.
1: Sayende evde kalacak zavallı.
2: Yok yok, merak etme. Bir enayi bulup kızı yamarım ben. Hadi kapat ışığı. Ceryana zam geldi, haberin yok mu?
3: Sen benim asker arkadaşım, veli nimetim, kurtarıcım, her şeyimsin Ragıpcığım. İşte borcumu kuruşuna kadar ödüyorum. Beni iflastan kurtardın. Milyarlar kazandım sayende.
2: Artık adımlarını dikkatli at. Önce şu borç senedini al, ipoteği hemen çözerim.
3: Sağ ol. Senin iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Senin için canımı bile veririm.
2: Canını verme de bir daha borç isteme, uykularım kaçıyor be.
3: Vallahi sen türbesi yapılacak adamsın Ragıpcığım. Askerlikte de bize hep kıyak yapardın.
2: Az mı nöbet tuttum sizin için lan?
3: Yerimize nöbet tutup ne güzel paramızı alırdın.
2: Dişimden tırnağımdan arttırıp size borç verirdim.
3: Ya sonra da ikiye katlayıp faiziyle geri alırdın. Hey gidi günler hey. Hadi bana müsaade, Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle. Alo. Sen misin Hüsnü? Ne haber?
4: Beyim haberler. Parçası yok arabanın. Çıkma arıyorum. Hurdalıklarda canım çıktı. Bugün bitmez. Sen başının çaresine bak.
2: Aman Hüsnü, arabayı yetiştirmeye çalış. Televizyonda röportajım var. Boşuna yol parası vermeyeyim.
4: Para verme yürü. İlaçlarını da unutma.
2: Unutmam.

0: Alo, kimsiniz?
1: Örgüt, halkımızdan sömürdüğün paraları geri alacağız. Hiç korkmadan ortalarda dolaşıyorsun. Seni kaçırıp hesaplaşacağız.
0: Tansiyonum yükseldi. Su ver çabuk.

0: Suyu dökme. Yarın gene içerim.
1: Niye emniyetten korumayı istemiyorsun?
0: İstemem. Fazla masraflı olur. Yiyeceği, içeceği filan. Hadi eyvallah.
2: Sana bir kıyak yapacağım.
3: Borcu vereceksin.
2: Yok ya. Zengin babadan para koparma yöntemlerini söyleyeceğim. Mesela flörtümle başım dertte diyeceksin. Kürtaş falan. Sonra borç senedi tezgahı kuracaksın.
3: Boşuna çeneni yorma. Yemez. Sen Cimri Baba yöntemi var mı onu söyle.
2: Bana kalırsa tek yöntem var Cengiz. Yemeğine zehir koyup gümleteceksin.
4: 1'den 36'ya kadar rakamlar söyleyeyim. Bir koloru sallamaca oynayalım.
5: Benim uğurlu rakamım 14.
6: Benimki 9.
7: Benim senaryomda en sevdiğim sahne 23. İsterseniz bir okuyayım.
4: Aman istemez. Şimdi 14. maç.
8: Sayın seyirciler, bu geceki ekonomi köşemizin konuğu Sayın Ragıp Elibol. Kendisiyle ekonomi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Elibol.
9: Hoş bulduk. Bana bu imkanı tanıdığınız için size ve TRT'ye şükranlarımı arz ederim.
8: Sayın Elibol, size ait ihracat rekorunu bu yılda farklı olarak yenilediniz. Başarınızın sırrını açıklar mısınız?
9: Başarının 3 tane sırrı var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.
4: Çalışmak. Çalışmakla köşe dönülür mü deve?
8: İhracata nasıl başladınız Sayın Elibol?
9: Önce donla başladım. Bildiğimiz don. Çünkü bu dünyada aç, parasız adam çoktur. Ama donsuz insan yoktur. Sonra çorap. Bütün dünya birbirinin başına çorap örmek isteyen insanlarla dolu. Alın işte size hazır çorap dedim. Kapıştılar.
4: Bir yara bak. Resmen dalga geçiyor.
8: Sayın Elibol, başarılı bir iş adamı olarak gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
9: Önce tasarruf. İşten artmaz, dişten artar demişler. Yerli malı varken markalara rağbet etmesinler. Baba parasına güvenmeyip çalışsınlar. Kahvelerde zaman öldürmesinler, iş kovalasınlar. En önemlisi çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar.
4: İlyas, kapat kardeşim şu televizyonu, kıracağım ha.
9: İşte benim gençlere tavsiyem budur.
4: Allah'ın kurusu kalkmış akıl veriyor.
5: Kramuru, köşeye dönmüş ya.
3: Akıllı adam arkadaş, para babası. Çok karlı bir işe yatırım yapabilir. İlk fırsatta gidip senaryomu ona okuyacağım.
4: Bir daha senaryo lafı edersen esas ben senin canını okuyacağım.
2: Hey çocuklar! Sınıfı geçti. Geçen gün gazı kökledim, 220'ye vurdurdum. Tavsiye ederim çocuklar.
4: Anladık. Otobüse talim ediyoruz, Mercedes tavsiye ediyor ya.
2: Gıcık veriyor.
3: Ah, şu filmi bir çekebilsem, Mercedes ne ki? Tamam tamam sustum.
4: Nasıl dağıtıyor her yere? Yok 220'ye vurdurmuş. Uçak mı lan bu?
10: Belki de doğrudur.
4: Göreceğiz. Şu arabayı bir de biz deneyelim bakalım.
2: Hiç böyle güzel bir araba kullanmadım.
4: Ateşin var mı koçum?
2: Tabii.
4: Sağ ol.
2: Bir şey diyeyim. Evet, ne diyordum?
10: Hadi. Hadi.

0: gezelim hem de senaryoyu okuyalım ha.
1: Arabayı durdur, indir ona. Keyfin bozma.
0: Tamam, söz.
1: Torpido gözüne baksana, kaset var mı?
0: Bakın tabancası varmış.
2: Bu itin babası mafyadan galiba.
1: Boş verin. Arabayı satamayız ama tabancayı okutabiliriz. Parasıyla da büyük oynarız.
3: Sayın Elibol, prensiplerinize uyarak yol parası için bütçe çıkardım. Buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Size hemen bir taksi çağırayım.
4: Yok, sakın ha. Ben her gün yürüyüş yaparım. Hadi eyvallah.
3: Güle güle. Prensipmiş. Seni cimri herif seni.
5: Tadını da bırakalım çocuklar, dönelim artık.
1: Acelesi yok. Otobana çıkıp deneme yapalım. Bakalım 220'yi vuruyor mu?
6: Boş ver ya. Duvara yapışırsın falan. Spatula ile kazırlar bizi.
1: Eyvah, trafik!
5: Dikkat et!

0: Beni dinlemediniz. Aldınız mı başınıza belayı şimdi?
1: Ya ben hafif dokundum. Kan falan yok, baksanıza.
2: Dışta yok ama ya içte varsa?
1: İç kanama, en kötüsü.
0: Hastaneye yetiştirelim bari.
1: Hadi çocuklar.

0: Hastanenin kapısına bırakıp kaçarız.
1: Hangi hastaneye götürelim?
2: En yakın hastanesi.
3: Olmaz. Orası çok kazıktır. İlk yardıma götürün.
1: Aman Tanrım. Televizyondaki adam Ragıp Elibol.
3: Neler oluyor? Neredeyim ben?
0: Şimdilik arabadasın. Acı fren çekmeseydin dört kollu tabutta olacaktın.
3: Tabut mu? Eyvah! Örgütün tuzağına düştüm ben.
1: Örgüt mü?
3: Beni tehdit eden örgüt. Demek sizdiniz ha?
2: Şansım döndü. Doktor hastanın ayağına geldi. Beyefendi, çekeceğim filmin senaryosu.
0: Bir kelime daha söyle, vurayım ulan seni.
3: Eyvah! Örgüt birbirine düştü. Çocuk itirafçı mı ne? Beni niye kaçırıyorsunuz?
0: Kaçırmak mı?
3: Kaçırmayın. Benim tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ne olur kaçırmayın. Kaçırmayın kardeşim.
0: Tut şunu. Siz gelin çocuklar.
2: Fırsat bu fırsat, ben de sana senaryomu okuyayım. Ölümün inanılmaz sıcaklığı.
3: Eyvah! Temelli öldürecekler beni.
1: Bu yaptığımız çılgınlık çocuklar.
4: Ben senin gibi düşünmüyorum. Bu ayağımıza gelen bir kısmettir.
5: Vallahi beni de sardı bu iş ha. Baksanıza, adam kaçırılmaya gönüllü.
4: Dikkat etmediniz mi? Herif örgütten, tehditten söz ediyor.
1: Evet, demek ki bir örgüt tehdit etmiş. Kaçırılacağını söylemiş.
4: O örgütte için biz olmayalım.
1: Ama biz örgüt değiliz ki.
4: Olacağız canım.
2: Genç adam ölümün soğukluğunu değil, sıcaklığını hissediyordu. İlmeği boynuna geçirdi.
3: Yapmayın, beni asarak öldürmeyin. Madem kaçıracaktınız, niye arabayla çarptınız? Ölseydim fidyeyi nasıl alacaktınız?
0: Fidye mi? Gelin çocuklar.
2: Ve ölümle yaşam arasındaki o korkunç anda...
3: Kim olsa korkudan donuna... Yapmayın, evet. Öldürmeyin.
4: Herif resmen çanak tutuyor arkadaş. Kaçırılmak istiyor.
1: Saçmalama, niye kaçırılmak istesin, fidye ödesin?
5: Bir hesabı olmalı. Cin gibi adam. Belki de bedava reklam yaptıracak.
4: Olur mu olur? Bir senaylık etmeyelim çocuklar. Kaçırıp fidyeyi çatır çatır alalım. Hı-hı. Hadi arabaya.
2: Jean, ellerini yukarı kaldır, kımıldama.
3: Kımıldamıyorum, ateş etme. Gençliğinize yazık çocuklar. Hapislerde sürünürsünüz. Adam kaçırmanın suçu çok büyüktür. Hadi beni evime bırakın. Benzin parasını veririm.
4: Geç sesini!
3: Tansiyonum yükseldi. Eve uğrayıp ilaçlarımı alayım. Sonra nereye kaçırıyorsanız oraya gideriz.
2: Sonra?
4: Gelin benimle.
2: Jean, söyle alçak, seni kurşunla mı yoksa bıçakla mı öldüreyim?
3: İkisine de gerek yok. Çünkü ben korkudan ölmek üzereyim.
4: Sağ ya. Biz bunu nereye götüreceğiz? Metin bir şey önersene.
5: İstersen Kanlıca'daki yalımıza götürelim. Ulan oğlum, başımızı sokacak evimiz olsa evleneceğiz biz.
1: Herhalde Oktay'ın kaldığı otele de götüremezsiniz. En iyisi vazgeçelim.
4: Olmaz. Bu fırsatı kaçıramayız. Tamam. Benim eve götürüyoruz. Bütün iş kimseyi çaktırmadan eve sokmak. Hadi arabaya.
2: Jean, senin hayatını bir şartla bağışlarım. Önümde diz çökeceksin.
3: Diz çökmek neymiş ki? İstersen iki rekat da namaz kılarım. Hadi çocuklar. Pişman olmadan beni evime götürün.
4: Tamam, eve götürüyoruz ama örgüt evine.
3: Örgüt evine mi? Eyvallah.
5: Kolay gelsin.
6: Sağ ol.
5: Haydar ya, unutmuşum. Şuradan iki paket Samsun alsana bana.
6: Bakkal kapadı.
5: Canı bul sen de. Hadi koştur.

0: tarafından kaçırılmış bulunuyorsun.
1: Ne biçim örgüt ismi bu? Hiç duymamıştım.
0: Yeni örgüt. Kap kaçırma hangisi al. KKMA işte. Fidyeyi alınca seni salacağız.
1: Siz salıncaya kadar ben ölürüm. Tansiyonum, şekerim... ...ille de baş ağrılarım.
0: İlaçların örgütümüz tarafından tedarik edilecektir.
1: Aman, baş ağrılarım için unutmayın.
2: O işi ben üstlenirim. Sizin eriyenden mi olacak? Hani suda eriyenden?
1: Yok canım, midede eriyenden. Hani bildiğimiz var ya, ondan işte. Hanım kızım, elindeymişken 5-10 kutu alıver. Ha, 2 kutu da eriyen... ...gazoz gibi içerim.
2: Tamam, sabah getiririm. Eve dönmem gerek arkadaşlar.
0: Ben seni bırakırım. Önce iş bölümü yapalım. Kurbanınızın ailesine telefon edilecek.
3: Zeynep'i bıraktıktan sonra ben telefon ederim. Evinin telefonunu söyle.
1: 149-67-85. Ha, hazır telefon etmişken... ...ışıkları söndürmelerini... ...muslukları kapatmalarını da söyleyiver bir zahmet. Ha, aman bir de ağrı kesicisini... ...aspirinle değiştirmeyi unutmasınlar ha.
0: Ben de çalıntı arabaya bırakayım. Oktay nöbetçi kalacak. Hadi çocuklar, görev başına.
4: Ben nöbetçi kalıyorum. Şimdi sana 11. sahneyi okuyorum. Genç adam... ...anılarından sıyrılıp... ...ilmeği tekrar boynuna geçirdi. Yaşamak mı, ölmek mi? İşte buna karar veremiyordu.
1: Amma da kararsız adammış be. Ben yaşamak istiyorum. Ne olur öldürme beni. Öldürme.
5: Üstüme iyilik san. Yemek saatini hiç şaşırmazdı.
6: Bedava yemek bulunursa yumulmuştur.
5: Olsun, evdeki yemek ziyan olmasın diye yine yer.
7: Ay, açlıktan öldüm, bari bir telefon etsin.
6: Ya.
5: Demek ki bedava telefon bulamadı. Biraz daha bekleyelim bakalım.
6: Bekleyelim bakalım.
3: Söndürme. Sağ ol.
8: Bir şey değil. Gece aynı yere takılalım, tamam mı?

0: Alo, aşk olsun Ragıp. Ne? Kimse? Kim? Örgüt mü? Ne örgütü?
1: KKMA örgütü. Para babası Ragıp Elibol örgütümüz tarafından kaçırılmış bulunmaktadır. Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir. Polise haber vermeyin. İkinci telefonumuzu bekleyin. Yaşasın KKMA örgütü.
0: Birileri eşek şakası yapıyor ama neyse. Güya babanızı kaçırmışlar. He? Dur ne dedi bakayım. Ha, örgütmüş. KKMA örgütüymüş.
2: Yok ya, kim kaçırıp da başına dert alır?
3: Ay, açlıktan öleceğim ya, o daha bekleyecek miyiz?
0: Yok. Babamın ne derdi? Sakın yemeği soğutmayın. Soğutup da tekrar ısıtıp gazı israf etmeyin. Buyurun hastaneli az yağlı bulgur pilavına.
3: Hadi bakalım.
2: Koy.
0: Şaka oldu galiba. Sahiden kaçırmış olmasınlar.
4: Benim de içime bir kurt düştü. Bana kalırsa polise haber verelim derim.
0: Ben konuşayım, senin ağzın laf yapmaz. Alo? Polis mi? Ben Ragıp Elibol'un karısı Dürdane Elibol'um.
5: Kocam eve gelmedi. Hiç böyle yapmazdı. Şaka sandım ama galiba değilmiş.
6: Hanımefendi, lütfen sadede gelin. Kocanıza ne oldu?
5: Teferruatla anlatıyorum memur bey. KKMA örgütü telefon etti. Kocamı fidye için kaçırdıklarını söylediler.
6: Örgütün adını bir daha tekrarlayın lütfen. KKMA. Evet. Evet, yazdım. Bu isimde bir örgüt yoktu. Araştıracağız. Telaşlanmayın hanımefendi. Sizi tekrar arayacaklardır. Biz devamlı irtibat kuralım. Geçmiş olsun. Elimizden geleni yapacağız.
7: Jean, söyle Neriman. Hayalci Seyfettin'le yattın mı? Neriman, sana acı gerçeği anlatacağım. Yattım, evet. Ama masumum ben. Çünkü meyveli gazozuma uyku ilacı karıştırmış. Jean, alçak! Seyfettin'i öldüreceğim. Neriman, hayır! Önce altıma çektiği arabanın ruhsatını versin, sonra öldürürsün.
8: Sakın sesini çıkarma. Kim o?
9: Biziz Naci, biziz.
8: Parolayı söyle.
9: Aa, sıktın ama. Aç ulan şu kapıyı.
8: Açmam. Örgütün adını söyle.
9: Manyak mısın oğlum?
8: Örgütün adını söylemezsen açmam.
9: Allah belanı versin. KKMA.
8: Tamam. Girin.
10: Ya ne adamsın?
11: İlaçlarını getirdim.
10: Aman, unutmadın değil mi?
11: Tamam, kutu aldım. Bunların hepsini bitirecek kadar burada kalacağını sanmıyorum.
10: Bir bardak su verir misiniz?
8: Suyu ben getiririm.
10: Kaçırıldığım için sinirliyim. Stres baş ağrısı yapar. Aldın mı geçer. Suyu dökmeyin, ziyan olmaz.
8: Şimdi fidyenin miktarını tespit edelim. Gelin çocuklar.
12: Tövbe estağfurullah.
8: Ne diyorsunuz? Miktarı düşündünüz mü?
13: 20 milyon.
14: Yok deve. Ben filme 50 milyondan aşağı başlayamam.
8: Saçmalamayın. Bu para hiçbirimizin derdine deva olmaz. Ben 1 milyar diyorum.
14: Ya sen diyorsun da bakalım o ne diyor?
8: Örgütümüz senin için 1 milyar lira fidye takdir etti.
10: Hayırlı uğurlu olsun. Bakın, bu parayı sakın çarçur etmeyin. Karlı işlere yatırım yapın. Kimseye borç filan vermeyin.
13: Biz nasihat değil, para istiyoruz.
14: 1 milyara karşılık hayatın.
10: Yok ya, ben o kadar etmem. Tansiyonum, şekerim, baş ağrılarım,
11: Baş ağrılarına karşılık 10 kutu var, ne haber? 2 kutu da eriyeninden.
10: Ben galiba bitirmeden hücceten gideceğim. 1 milyar ne demek ya?
8: Ya parayı verirsin ya da ölürsün.
10: Tamam, veriyorum. Zarfta yol parası var. 2 10 binlik. Bir de otobüs abonman bilet. Daha 2 tane kullandım. Alın, aranızda pay edin.
8: Ölürken de böyle şakacı
11: çıldırdın
8: olacak
11: mı
8: Naci, bakalım.
11: Dur. Biz yanlış yapıyoruz. Parayı Ragıp Bey vermeyecek ki, fidye aileden istenir.
13: Zeynep haklı. Fidye miktarını biraz düşürelim.
8: Örgüte karşı gelmediğin için fidyeyi 750 milyona indiriyoruz.
7: En iyisi yuvarlak hesap 500 milyon olsun.
8: Ölmek istemiyorsan bu parayı ailenden isteyeceksin.
10: Sizin öldürmenize fırsat kalmaz. Ben bu parayı verirsem zaten hücceten ölürüm.
13: Peki, 400 milyon.
10: Fena alıyorum. Tansiyonum fırladı.
7: 300 milyon.
10: Kolum uyuşuyor. Felç mi oluyorum ne?
8: 200 milyon, son fiyat.
10: Of. 5 taksit.
8: Fidyenin taksidi olmaz.
10: Kes!
8: Hava kararınca buradan çıkıp telefona gideceğiz. Aileni arayacaksın ve 200 milyon isteyeceksin.
7: Geceye daha çok var. Ben de bari senaryomu okuyayım.
15: Talihsiz başım! Bula bula kocamı buldular kaçıracak aslanım! Doyamadım sana, doyamadım!
6: Sakin olun hanımefendi. Moralinizi bozmayın. Henüz kesin bir durum yok. Eşinizin düşmanı var mıydı?
2: Benim babam ne kokar ne bulaşırdı komiser bey. Düşmanı olmamalı. Ama son günlerde devamlı tehdit ediliyordu.
5: Ha, ben kimi tehdit ettiğini biliyorum.
6: Kimdi?
5: Eski karısı. Nafaka diye diye kocamın başının etini yedi.
2: Annemin günahını alma. Esas babamı annemden kaçıran sensin.
5: Kaçırımda boncuk mu buldum sanki? Cimriydi mibriydi ama koca bitti. Aa Ragıpçığım, beni üvey evlatla dilde bırakıp da derinlere gittin. Kocamın arabası. Dualarım kabul oldu. Kocam evine döndü. Ragıp geldi komiser bey.
7: Babam geldi.
16: Hayrola, bey rahatsız mı?
5: Kocamı kaçırmışlar, polisler içeride.
6: Evet, devam edin.
16: Araba tamirdeydi, gidip alamadım.
6: Belki de arabanın tamirde olduğunu biliyorlardı.
16: Kimler?
6: Örgüt, KKMA. Henüz böyle bir örgütün varlığını tespit edemedik.
16: Ne enayi örgütmüş bu be. Ragıp'ın canını alırlar, parasını alamazlar.
5: Hastalıklı kocam benim, titiz kocam, tutumlu kocam. Seni geri göndersinler de beni kaçırsınlar.

0: Kararlarınıza saygı duyuyorum kızım. Ama sakin olun. Üzgünüm ama belirtmek zorundayım. Fidye ödense de kurbanın kurtulma şansı çok azdır. Onları yakalamamız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile bize bildirin. Sakın bizden gizli fidye ödemeyin.
1: İşin şakası yok galiba. Ben fabrikaya koşturayım bari. Belki ortağı bir şeyler biliyordur.
2: Kaçırılmış ha? Hay Allah! Şaka oldu demek. Bu müjdeli şey, acı haberi keşke birdenbire söylemeseydin Hüsnü. Şok oldum vallahi.
1: Hiç de öyle şok olmuş bir halin yok. Neredeyse göbek atacaksın. Bir de gülüyorsun be.
2: Sinirden gülüyorum.
3: Aksiliğe bakın yahu! Güya bu ay maaşımıza zam yapacaktı.
1: Tövbe tövbe! Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ragıp Bey'i düşünen yok. Şekeri de yükselmiştir. İlaçlarını almazsa ölür gider garibim sonra.
2: Merak etme Hüsnü efendi. Büyük insan ortağım Ragıp Elibol için her türlü fedakarlığı yapacağız.
4: Oh! Rahatladım biraz. Kolumun uyuşukluğu geçti.
5: Senaryoma bunu da eklemeyi düşünüyorum. Katil maktulü öldürmeden önce ona masaj yapmaktadır.
6: Omlet yaptım sana.
4: Ah bayılırım.

0: Çok yağlı yapmışsın kızım. Ah bu gençler, tutum nedir bilmezler. Bu kadar yağla bizim evde 10 tane omlet yapılır. Sağ ol, iyi bakıyorsunuz bana. Saatimle yakından ilgileniyorsunuz.
1: Kim takar senin sıhhatini? Ama elimiz mahkum. Parayı almadan gümlersen duman oluruz. Tamam, eylem başlıyor. Kapıcı çöp toplamaya çıktı. 10 dakikamız var, gidiyoruz.
0: Acele etme, şu lokmayı da yiyeyim. Ziyan olmaz. Ben bu parayı istemezdim ama ortağıma dua edin.
2: Ne olmuş ortağına?
0: Ne olacak? Daha birkaç gün fabrikaya gitmezsem 200 milyondan daha fazla çalar.
2: Tıraş kes, gidiyoruz.
0: Telefon parası sizden ha.
3: Alo? Aman Ragıp! Ne? Telefon meşgul müydü? Zela yeni kaynanasıyla konuştu da bugün. Hamamda tanışmışlar. Seni oğluma alacağım demiş yeni kaynanası.
4: Fitneci kadın!
0: Eve dönünce sorarım ben o Zeliha'ya. Ulan ben telefonda bir dakikadan fazla konuşmayın demedim mi? Dinle şimdi. KKMA örgütü beni kaçırdı. Hemen 200 milyon tedarikle. Yoksa beni öldürecekler.
5: Öldürecekler mi? Ay anam, ben bu genç yaşımda dul mu kalacağım şimdi?
0: Ulan karı, kulağını aç. Esas 200 milyonu vermezsen dul kalacaksın. Mücevherlerini, takılarını sat. Sonra babandan kalan parayı bankadan çek. Ben sana öderim.
3: Sen senetsiz sepetsiz borç verilmez demez miydin? Ben kimin karısıyım?
6: Allah belanı versin. Ulan örgüte karşı rezil etme beni. Ver şu parayı.
3: Vermem. Hem polisler dedi ki fidyeyi alırlar, yine de öldürürler dediler. Sen boş yere para harcamayın demez miydin?
0: Ulan boş yere olur mu? Hayatımın kıymeti yok mu alçak karı? Oğlumu ver.
7: Geçmiş olsun baba. Tamam da bende para ne ara? Cebimde abonoman biletim var sadece.
6: Ulan bir şeyler yap. Zengin arkadaşlarım var. Borç iste.
7: Daha aldığım borçları ödeyemedim baba. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Sen bana vekaletname çıkar. Ben bankadan parayı çekeyim ha.
0: Seni vekaletnameyi vereyim de ocağıma incirdik olur mu? Beni donsuz bırak her gele. Zeliha'yı ver bakayım.
8: Özür dilerim babacığım. Bir daha telefonda uzun konuşmam. Ben de 200 milyon olsa başlık paramı kendim verir de kocaya giderdim.
0: Ana gibi yar olmaz. Jeton verin.
9: Oğlum, ben de senin kulaklarını çınlatıyordum. Ağzına layık bir mantı yaptım, çimleniyordum.
0: Afiyet olsun anacığım. Dinle şimdi. Sakın üzüntüden ayılıp bayılma. Oğlunu kaçırdılar anacığım. 200 milyon fidye istiyorlar.
10: Ne fitresi oğlum? 200 milyon fitre olur mu? Ben geçen bayram fitreyi de zekatı da verdim.
0: Fitre değil ana, fidye. Kurtarmalık parası yani. 200 milyonu almazlarsa beni öldürecekler. Bağını bahçeni sat, bu parayı bul anacığım.
10: Kedinin domuzuna bak, ölmeden mirasıma göz diktin hayırsız.
9: Rahmetli kocamdan kaldı onlar bana. Gözü doymaz hınzır seni. Tuzak kurup elimden alacaksın öyle mi? Sütüm sana haram olsun.
2: Bir tek jetonumuz kaldı.
0: Eski karımı arayayım. Çocuklarımın anası. Kirli çıkıdır. Evlatlarının babasız kalmasını istemez.
11: Hayırdır inşallah. Alo? Kim? Ah, sen misin Ragıpçığım? Özledin mi hınzır? İlk göz ağrını canın mı çekti yoksa? Ben de seni unutmadım. Ah, karşıma ne kısmetler çıktı da, ah dedim.
0: Aferin benim eski melek karım. Başım dertte, beni kaçırdılar. Fidye istiyorlar, 200 milyon lira. Kurtar beni. Mücevherin neyin varsa sat.
12: Seni düzenbaz alçak seni. 3 kuruş nafakayı vermemek
4: Melek için ne tezgah yapıyorsun?
11: Ulan benim adım Melek. Kimse yapamaz bana kelek.
4: Nafakamı çatır çatır alırım. Kafanı gözünde patlatırım.
0: Tansiyonum. Başım dönüyor. Fena alıyorum çocuklar.
12: Hadi gidelim.

0: Teyzeciğimiz. Beni öldürecekler derken ağlıyordum. Ay, imdadına yetişemedim. Derdine çare olamadım.
1: Eşek kafam benim. Gene numara yapıyor zannettim de inanmadım. Meleğim, senden başka kimin var dedi bana. Ah, ben adamın kıymetini bilemedim. Bilemedim.
2: Hanımlar, hanımlar. Ağlayıp dövünmenin bir faydası yok. Sizler de bize yardımcı olun. Telefonlarınızı dinlemeye alacağız. Belki yerlerini tespit edebiliriz.
3: Oh!
4: Sarımsaklı yoğurt yaptım, tansiyonu düşürürmüş.
3: Tansiyonum biraz düştü ama olsun. Sarımsaklı yoğurt ziyan olmaz.
5: Yeter ya! Burası örgüt evi mi yoksa 5 yıldızlı otel mi?
3: İdare eder. Ben şikayetçi değilim.
5: Biz şikayetçiyiz. Dolaplar çeviriyorsun. Yanlış yerleri arayıp bizi uyutuyorsun.
3: Karılarımın, çocuklarımın, anamın seslerini duymadınız mı?
4: İnanamadık. Bir kadın nasıl kocası için üzülmez? Ya kızı? Babası tehlikedeyken o koca düşünüyordu.
6: O telefon ettiğin annen olsaydı, canını feda etmez miydi oğlu için?
5: Ya oğlum, benim babam tehlikede olacak da duracağım ha. Dünyayı yıkardım be.
7: Ben babamı hiç tanımadım. Küçükken ölmüş. Yaşasaydı diyordum, canımı vermez miydim babam için?
3: Siz hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Niye başınızı derde sokmak istiyorsunuz? 200 milyon için hapislerde sürünmeye değer mi?
5: Bırak palavrayı. Parayı küçümsüyorsun. Ama vermemek için 9 takla atıyorsun. Delirtme bizi. Kendini öldürtme.
3: Ne yapayım? Kimden isteyeyim?
5: O senin sorunun. Bu dünyada sevenin yok mu hiç senin? Hiç dostun yok mu?
3: Ha, bir asker arkadaşım var Nuri. Çok iyilik yaptım ona. Bir de %10 ortağım Selim.
5: Bu gece de onları ararsın.
3: Olur.
8: Canım kardeşim benim, asker arkadaşım. Aradığına çok sevindim. Yardımların sayesinde köşeyi döndüm. Milyarlar kazandım. Emret canım ciğerim.
3: Başım dertte Nuri. 200 milyona ihtiyacım var. Beni kaçıran örgüte bu parayı vereceksin. Yoksa beni öldürecekler.
8: Hay Allah, milyarları borsaya yatırdım, tepe taklak gittim. Kara kara düşünürken sen aradın.
3: Kıvırma lan! Hani benim için...

0: için canını verirdin. Bu parayı vermezsen ben canımdan olacağım. 200 milyon ne ki ulan? Ben sana 1 milyar borç vermiştim.
1: Ben de borcumu ödemiştim Rakıpçım. Ne yapayım? Ben de sıkıştım kaldım. Üzgünüm canım kardeşim. Sen başının çaresine bakarsın.

0: Nakitler, sağlam çekler, senetler benim, çürükler Ragıp'ın.
1: Eski tarihli senedi hazırladım. Adınıza tanzim ettim. 1 milyarlık.
0: Aferin sana. Ragıp'ın imzasını taklit ederim ben. Kaç gündür bu imzaya çalıştım. Alo? Kim?
2: Kurtuldunuz mu? Allah korusun.
0: Fidye mi? Ama elde para yok. Para vardı, vergiye yatırdım. Kasa tam takır.
3: Ulan düzenbaz, ne zamandır 6 ay öncesinden vergi ödüyorsun? Tereciye tere mi satıyorsun? Şahsi parandan 200 milyon ver, sonra hesaplaşırız.
4: Ben de o kadar para ne arar sayın ortağım? %10 istemle ancak geçiniyorum.
3: Ulan Teres, hırsızlıklarını bilmiyor muyum? Pendik'te aldığın yazlık köşkü, Bebek'teki Lebi Derya katı, metresini aldığın arabayı he?
4: O saydıkların rahmetli babamdan bana intikal et.
3: Hangi babandan ulan? Ne olacak? Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt!
0: Mantıklı olurum sayın ortağım. Say ki fidyeyi ödedik. Öldürmeyecekleri garanti değil ki. Garanti olmayan bir işe para yatırmak çılgınlık. Siz ticarette kumar oynanmaz derdiniz. Ben de kumar oynamayacağım. Hoşça kal. İşte bu kadar.
3: Vursana lan! Ateş etsene! Ne biçim örgütsünüz siz be? Kimse para vermedi, vermeyecekler de.
5: Yaklaşma, yaklaşma!
3: Hanginizden başlayayım ulan? He? Senden mi? Senden mi? Senden mi he?
5: Beni vur. Zeynep'in bir suçu yok.

0: Denedik, olmadı. Başaramadık. Bir çılgınlıktı yaptığımız. 200 milyon senin içinde ki. Ama bizim yarınlarımızdı, umutlarımızdı.
1: Çok şey istemiyorduk ki. Bir senelik peşin verip küçük bir ev kiralayacaktık.
2: Birkaç parça eşya. Düğünü de aramızda yapacaktık.
0: Hesaplı bir yer bulmuştum. Az masrafla disko açabilecektim. Kendi işimin sahibi olacaktım.
3: Hayatımı koymuştum bu senaryoya. Güveniyordum. Filmi çekebilseydim kendimi kanıtlayabilecektim. Olmadı.
0: Örgüt falan değiliz. Hepsi palavra. Parayı alsak da almasak da sana bir kötülük yapmayacaktık zaten.
4: Yaptınız. En büyük kötülüğü yaptınız. Sizin yüzünüzden başıma neler geldi. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş, anladım. İyi dediniz. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, riyayla, yalanla yaşıyorduk. Dibi çıkmış bu dünyanın gerçek yüzünü gösterdiniz bana. İyi dediniz. Ben karımın koynuna nasıl girerim şimdi? Oğlumla kızıma nasıl evlatlarım derim? Kime güvenip kime dostum diyebilirim artık? Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? Bunun cevabını siz de veremezsiniz artık.
2: İlaçların evde. Saati geçti. Umarım ihtiyacım vardır.
4: Hayır, yok. Daha fazla yaşayıp da ne olacak sanki?
1: Sana senaryomun finalini okumak isterdim.
4: Hiç okuma. Hiçbir şey anlamadım zaten.
1: Özelliği de bu işte. Çok anlamayacaksın ki sanat filmi olsun.
4: Bırak şimdi bu sanat ayaklarını. Benim hayatımı yaz oğlum. Paranın kirini yaz. Ölümün inanılmaz sıcaklığı neymiş? Bir adamın inanılmaz yalnızlığını yaz.

0: kocama bırakabileceklerini bilsem parayı değil canımı da verirdim.
1: Ona ne olmuş artık? Örgüt babamı yaşatma.
2: Evet, mantıklı olalım. Felaket insanları birleştirirmiş.
3: Dua edelim de işkence yapmadan öldürsünler.
2: Bana kalırsa tedbirli olmakta fayda var. Bir takım önlemler almalıyız.
4: Ha, ben avukatı aradım. Miras intikal davası için hazır olmasını emretti. Hmm.
5: Nafakamı keserseniz yeniden dava açarım. Hem oğluma hem de kızıma. Ha.
6: Hayt! Mirası alalım. Sen hiç merak etme anneciğim.
0: Kendi payımdan bir kuruş bile vermem. Zaten bütün eşyalar çeyizimdi.
5: Ayol hiç güleceğim yoktu. Ayol senin bir yamalı bohçayla geldi mi? Cihan alem biliyor.
0: Hayt sana be!
4: Yeter anne! Şimdi kavganın sırası mı? Fabrika için bazı önerilerim olacak Selim Bey.
2: Aman küçük bey, fabrikayı hiç dert etmeyin. Ben her ay size kârları takdim ederim.
0: Hepsini ona değil, benim payımı sakın unutma.
2: Unutur muyum hanımefendi?
6: Benim payımı müstakbel kocam alacak. Mali işleri kocam halledecek.

0: misafirden kurtuldunuz mu?
1: Ne misafir oğlum?
0: Hadi hadi. Kaç gündür evinizde birini sakladığınızı bilmiyor muyum sanki?
1: Özel hayatımdan sana ne olan? Git yöneticiye şikayet et.
0: Ettim zaten.
1: Kedin.

0: yerde balıkçılar tarafından bulunan cesedin KKMA örgütü tarafından kaçırılan ünlü iş adamı Rakıp Elibol'a ait olduğu sanılıyor. Cesedin tanınmayacak ölçüde parçalanmış olması tanımını güçleştiriyor. Vah zavallı beyim, vah. İnşallah bulunan ceset ona ait değildir.
1: Allah çocuklarına, karısına bağışlasın.
0: Ah hanım ah. Ailesi bizim kadar üzülmedi biliyor musun?

0: Selam.
1: Yaşıyorsun beyim. Şükür Rabbime.
2: Ragıp Bey oğlum, hiç ümidimizi kesmedik Allah'tan.
0: Buyur geç otur şöyle. Anlatsana nasıl kaçtın?
3: Kaçmadım. Kendileri saldılar. Rezil oldum çocuklara. İstedikleri parayı kimseden alamadım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildiklerim.
0: Boş ver. Kurtuldun ya. Ha, gazeteler senin öldürüldüğünü yazıyor.
3: Başka bir zavallıdır. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Evime gidemedim. Çünkü daha şimdiden miras kavgasına başlamışlardır.
2: Üzülme Ragıp Bey oğlum. Hemen bir çay vereyim sana. İçin ısınsın.
3: Sağ ol Elvan Ana. Çok yorgunum.
0: Beyim, sen şöyle güzel bir uyku çek, dinlen. Akşama da şişenin dibine vurup demleniriz. Ben şimdi eve gideyim. Oğlunuz arabayı beklemesin.
3: Yaşadığımı sakın aileme söyleme Hüsnü Baba. Söyleyip de onları üzme. Nasıl olsa cesedin bana ait olmadığını görecekler.
2: Boyu posu tıpkısı. Ama ben kocamı tanımaz mıyım? O değil.
4: Vallahi hem benziyor hem de benzemiyor.
2: Bana sorarsanız babam. Sana soran yok. Yatışı da tıpkı kocama benziyor.
4: Baktıkça benzetiyorum.
2: Zavallı babam, başlık parası da alamadı.
4: Başlık parası ne ki kız? Devede kulak. Babam ölmüşse kalacak mirasa bak sen. Oo.
2: Mirasın çoğu çocuklarına kalır.
4: Sana kalacak az mı be? Milyarları geçer.
2: Ölmeden mirasa konulmaz ki.
4: Kör müsün? İşte iyice bakın. Babam değil mi bu? O ölmemiş mi?

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap!
2: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Volkan. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkan.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
13: Pastayı çikolatalı ve böğürtlerini yaptım efendim.
12: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
14: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut amca, göster kendini.
12: Hayır, hayır, bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin ve bir bilet.
15: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
12: Buna inanıyorum.
16: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
15: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
17: Büyük mağaralarda.
15: Keskin geliyor mu?
12: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
15: Tabii çocuğu öldüreceğim.
17: Yumuşak, yumuşak.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: 있습니다.
1: �u program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Ne belki ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Tatlı yiyelim,
8: tatlı konuşalım.
9: Ne sildi festi?
10: Enfesti. Bana çekersin videonu, şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Uyandıralım çıtır külahta.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy,

0: Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
0: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Bu kadın burada ne işi var?
3: Benim çocuklarımın babası o. Aslan gibi iki evlat verdim. Senin gibi kısır değilim.
2: Hadi oradan buş bula. Biz aile planlaması yaptık rahmetliyle.
3: Senin her şeyin planlı zaten. Sana aslan gibi koca verdim aslan.
2: Aman ne aslan! Posası çıkmış da ayol. Dırdırından illetli olmuştu zavallım.
4: Ayıp oluyor anne, otur. Bu acı günümüzde kavga etmeyin bari.
3: Ne acı günü oğlum? Babanız ölmedi ki. Ben 20 yıl koynumda yatan kocamı tanımaz mıyım? Gözünüz aydın. Ceset babanıza ait değil.
4: İşleri karıştırıyorsun anne.
3: Ne iş oğlum?
4: Miras işi.
3: Ay mirastan bana ne? Şu uğursuz karıyla sizin ikinize kalacak.
4: Bizim annemiz kim? Sen. Ayda 5 milyon nafaka.
5: 10 milyon olabilir.
4: He?
3: Başımı sokacak bir kat.
4: 2 tane.
5: Birinde oturur, diğerini kiraya verirsin.
3: Araba.
4: Son model. Hem de şoförlü.
3: Ay. Ay genç olsun.
5: Kendin seçersin.
6: Hazırsanız gidelim. Şunu söylemek zorundayım. Cesedin durumu iyi değil. Güçlü olmalısınız. Bu teşhis çok önemli. Sizlerden başka yakınını bulamadık. İnşallah tahminimiz doğru çıkmaz. Cesedin Ragıp Elibol'a ait olup olmadığını ancak siz karar verebilirsiniz. Buyurun gidelim.
3: Kocam! Eski kocam! Yereler kırılsın, o gözler uyulsun. Beni de yanına al, bırakma!
2: Çekil kadın! Sen daha bahsedersin! O benim kocam! Kocacığım dayamadım, dayamadım aslanım!
6: Hanımlar, teşhis edeceğiniz ceset o değil.
4: Bu.

0: çıkabını alacağım.
1: Niye öldün babam? Bizim özelliğini bıraktın. Babam! Babacığım!
0: Rica ablacığım!
2: Demek ben şimdi ölüyüm ha?
3: Görmeni isterdim. Şıpadanak ölünü tanıdılar. Hani sahiden tanısalar, inansalar hiç üzülmezdim. Doğru dürüst bakmadılar bile.
2: Para insanı insanlığından çıkarıyormuş demek. Sen dobra adamsın söyle. Ben çok bir adam mıyım ha?
3: Yok beyim. Öyle olsaydın yanında çalışmazdım. Cimri derler ama hesaplısın. Vehbi Koç için de öyle derler. Bu evi sen aldın bize.
4: Hayır dualarımızı üzerinden hiç eksik etmedik Ragıp Bey. Sayende başımızı soktuğumuz bir evimiz oldu.
3: Üniversitede okuttuğum fakir gençlerden de haberimiz var. Üzülme bey. Sen öyle ölsün gitsin denilecek bir adam değilsin.
2: Peki ama ben böyle nasıl yaşayacağım? Sevgisiz, inançsız. Şimdi eve gitsem, karım deliler gibi sevinip boynuma sarılacak. Çocuklarım babamız geldi diye bayram yapacaklar. Ama iç yüzleri böyle mi ha? Nasıl olacak? Herkes birbirine oynayacak mı?
3: O kadar incesinden anlamam. Artık çık ortaya. Sen kendin için yaşa. Gerisini de ko gitsin.
2: Daha zamanı değil Hüsnü baba.
3: Ya zamanım kalmış. Yarın cenazeni kaldıracaklar.
2: Ben de orada olacağım. İnsanların iç yüzünü görmek için bundan iyi fırsat mı olur?
5: Şimdi ayvayı yedik işte. Ailesi cesedi teşhis etmiş.
6: Benim senaryomun etkisi altında kalmış garibim. Finalde Jön kendisini Boğaz Köprüsü'nden atıyordu.
5: Ulan kim takar senin finalini Jön'ünü? Polis intihar değil cinayet diyor.
6: Katilleri düşünsün.
7: Gerzek gerzek konuşma Oktay. Ragıp'ı biz kaçırdık. Bizim öldürdüğümüzü sanacaklar.
5: Yarın cenazesi kalkıyor.
7: İyi adamdı. İnan bana çok sevmiştim.
5: Ona yardım edemedik. Yıkılmıştı. İnancını yitirmişti. Keşke yalnız bırakmasaydı.
6: Yeni bir senaryo yazacağım. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
5: Hadi be.
3: İstediklerini bit pazarında buldum. Sakala çok para verdim ha.
2: Boş ver ziyan olmaz. İşimiz bitince yarı fiyatına iade ederiz. Nasıl oldu?
8: Çok güzel oldu.
3: Vallahi anam bile tanıyamaz seni.
2: Zaten tanımadı ki. Şimdi gideyim de kendi cenazemin provası nasıl oluyormuş görelim bakalım.
3: Hadi gidelim.

0: gözüm beyaz kalmadı yol. Keşke birkaç tane ağlamışım tutsaydım.
1: Babam huzurlu masraf yapmayın derdi.
2: Sağ olun yüzükler.
1: Sağ
2: olun. Sağ olun efendim.
3: Çok fena değil ha.
4: Sen de kapatsaydın.
5: Şu ailesinin yakınlarının riyakarlığına bakın.
6: Dikkat ettiniz mi? Bize alışmıştı rahmetli. Gerçekten parayı alıp yardım etmek istiyorum.
7: Senaryomu büyük bir sabırla sonuna kadar dinlemişti.
6: Hiç unutmam. Bize ne nasihatler çekmişti. Sevimli adam. İyi insan.
8: Üzülme kardeşim. Ağlama. Yarın

0: Ey cemaati Müslümin! Şu fani dünyadan ebediyete intikal etmek üzere bulunan merhum Ragıp Elibolu nasıl bilirsiniz?
1: İyi biliriz, iyi biliriz.
0: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
1: Helal ediyoruz, helal olsun.

Ulan bir Müslüman gelsin de omuz versin. Belim büküldü be.

0: Örgüt evi olduğundan şüphelenmiştim. Yöneticiye de durumu anlattım. Vefat ilanından resmini tanıyınca karakola gideyim dedim. O adamı saklıyorlardı. Son gece çıktılar, sonra yalnız döndüler. Bizim apartmanın zemin katındaki kiracı Naci. Biri kız, dört kişiydi örgüt.
1: Cenaze törenini final olarak düşünüyorum çocuklar. Riyakarlığı ve paranın kirini simgeleyecek.
2: Sen asıl bizim finalimiz yaz oğlum. Çünkü polisler geldi.
3: Kımıldamayın. Karşı koymaya kalkmayın. Yasa dışı örgüt kurmak ve adam kaçırmak suçlarından sizleri alıkoyacağız. Ayağa kalkın ve ellerinizi başınızın üzerine koyun.
4: Dizilin. Yasa dışı KKMA örgütünün üyeleri bir baskın sonucu yakalandı. Bilindiği gibi örgüt ünlü iş adamı Ragıp Elimoğlu fidye amacıyla kaçırmış, daha sonra da Boğaz Köprüsü'nden atarak öldürmüşlerdi. Polis bu yasa dışı örgütün diğer eylemleriyle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor.
5: İşler iyice karıştı. Ortada cinayet yok ama dört tane katil var.
6: Asıl katiller benim ailem, dost bildiklerim. Diri diri mezara gömdüler beni. Kağıt kalemin var mı?
5: Var. Vardı, ne yapacaksın?
6: İlan vereceğim Hüsnü Baba. Paraya kıyıp yarım sayfa ilan vereceğim.
5: Ne ilanı?
6: Vefat ve teşekkür ilanı. Şöyle başlayacak. Kaçırılışım sırasında istenilen fidyeyi vermemek için... Dansöz gibi kıvıran %10 ortağım hırsız Selim'e... İflastan kurtarıp ihya ettiğim sahtekar arkadaşım Nuri'ye, cami avlusunda daha cenazem kalkmadan miras kavgasına girişen sevgili eşim Dürdane'ye, hayırlı evlatlarım Zeliha ile Cengiz'e, şahsi menfaatleri için öldüğümü hemen ispatlayan eski eşim Mele'ye, göstermelik yırtınıp ağlayan anam Fatma'ya, tabutumu taşımamak için tüyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim Ragıp Elibol.
7: Ay bıttıracağım vallahi. Bu ilanı öbür dünyadan mı yazdırmış bu adam?
8: Ay, dün gece rüyamda gördüm babamı. İnadı inattı gene. Başlık parası almadan vermem diyordu.
7: Baban haklı. Az mı masraf yaptı sana? Kepçe kulaklarını estetik, ton estetik, şaşı gözün estetik, çarpık bacakların estetik. İyi ki de estetik. Sermayesini kurtarsa razı.
8: Ama Cici abla ben...
9: Saçmalamayın. Bu ilanı babam vermiş olamaz. Paraya kıyar mı hiç? Hıyarın biri eşek şakası yapmış olmalı.
7: Ya ölmemişse... Yaşıyorsa...
8: Ay ister misiniz şimdi kapı çalırsa da babam gelse?
7: Ağzını ayrı aç, uğursuz.
9: Ne demiş şair? Giden memnun ki yerinden, dönen yok hala seferinden.
7: Ay! Aç kapıyı! Ay! Kız aç kapıyı dedim.
8: Dizim titriyor, kapıyı açamam.
7: Cengiz sen erkeksin, göster kendini.
9: Uzattınız ama be. Babamsa babam ne olacak yani?
8: Babamsa ne olur telefon filan ettiğimi söyleme.
7: Merak etme ben söylerim.
10: Of çeker. Ay. Of. Ay ilanı okuyunca apışıp kaldım. Bu ilanı siz mi verdiniz kuzum?
7: Ay ne kadar görgüsü kıt kadısın. İlanı biz verseydik altına ailesi diye yazardık.
10: Aman.
9: Bir tek ihtimal var. Rahmetli ölmeden önce bu ilanı vermiş olabilir.
11: Yok. Allah Allah. Benim aklıma daha kötü bir ihtimal geliyor. Ragıp yaşıyor olabilir.
7: Biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız? Bir çaresi yok mu bunun?
9: Bir çaresi var, evet. Yaşayıp yaşamadığını kesin olarak öğreneceğiz. Ruhunu çağıracağız.
7: Ay aklınla bin yaşa sen.
11: Ruh bilimine ben de inanırım.
9: Çok ünlü bir medyum tanıyorum. Sadece yeni ruhları değil... ...tarihe mal olmuş ölülerin ruhlarını bile getirebiliyor.
7: Ne zaman çağıralım?
9: Hiç vaktimiz yok, bu gece.
6: Evinizde hiç rütubet yok Elvan Ana. Romatizmalarım hiç azmadı.
12: Aspirin de çok iyi geldi demek. Ben de içiyorum.
6: Neye yanıyorum biliyor musun Elvan Ana? Örgüt evinden ayrılırken ilaçlarımı yanıma almadım. En çok da 10 kutu aspirine yanıyor.
12: Vallahi ömürsün Ragıp Bey oğlum.
5: Yemeğe yetiştim ha?
6: Seni beklerdik Hüsnü Baba. Ne haber?
5: Vallahi hiç sorma. Seninkiler iyice sapıttı. Bu gece ruh çağıracaklarmış. Arabada oğlun kaçırdı ağzından.
6: İlanı okuyunca fitili aldılar elbet.
12: Tövbe tövbe, sen ölmedin ki oğlum. Ruhun nasıl gelecek?
6: Ruhum gelmeyecek Elvan ana, ben gideceğim.
5: Çok şükür. Artık kendini onlara göstereceksin demek.
6: Göstereceğim ama ruh olarak. Bak şimdi Hüsnü baba, geceye çok var daha. Hazırlığımızı yapacağız. Önce bir iki hoparlör yerleştireceğiz eve. Sonra

0: ای روح، ای بو دنیادان göçeden talihsiz Ragıp Elimon. Sana sesleniyorum. Varlığını hissetmek istiyorum. Bize gelir misin?
1: Gelirim ama yol parasını çatır çatır alırım ha.
0: Hay Allah! Hatlar karıştı galiba. Yanlış ruh mu geldi ne?
2: Oğlum, oğlumun sesi bu.
0: Ey ruh! Kimliğini açıklar mısın?
3: Niyazi'den olma, Fatma'dan doğma, Melek'ten boşanan, Beteri'yle evlenen, iki çocuklu Ragıp Elibolu.
0: Ey ruh! Ahiretten mi geldin?
1: Hayır, Gültepe'den. Trafik çok sıkışıktı, ancak yetiştim.
4: Babamın sesi bu. Ey ruh! Sen babamın ruhu musun?
3: Hayır, nane ruhuyum.
0: Amma da şakacı ruh.
5: Ey ruh! Ey sevgili ortağım! Kasanın anahtarı nerede? Şifreyi de lütfen.
3: Şifre 3 yumruk 2 tekme. Anahtarı da çay kaşığıdır keriz. Yıllarca nasıl yedirdim sana ha?
2: Ay fena oluyorum. Ey ruh! Kocacığım! Avukata vekaletname verdim. Kazı kazar mı?
1: Sen esas kazığı seni boşadıktan sonra yiyeceksin, nankör karı.
2: Sen öldün ya, ben boşanmış sayılmaz mıyım?
6: Yalvarmasana gurursuz kadın. Seni boşayıp tekrar beni alacak belli.
4: Sevgili ruh babacığım, yakında işlerinin başına geçeceğim. Ne önerirsin, borsaya gireyim mi?
1: Sen önce hamama gir. Ayaklarım fare ölüsü gibi kokuyor.
6: Eski kocamın sevgili ruhu, 40'ında senin için camilerde mevlütler okutacağım.
3: Mevlütten önce ben senin canına okuyacağım lanet karı.
0: Hiç böyle kafası bozuk ruh görmedim. Geri göndersek mi acaba?
2: Vallahi iyi olur. Ben korkudan altımı etmek üzereyim. Kalbim duracak derdiyse gönderelim gitsin canım.
6: Ay çok korkuyorum. Ay çok korkuyorum.
1: O kadar yol tek başına çekilmiyor. Hep birlikte bu dünyaya gidelim. Takılın bakalım peşime.
0: Aman Allah'ım, bu ruh gibi bir ruh değil.
1: Ne sandın ya sahtekar karı? Sen ruhumu çağırdın, ben kendim geldim.
2: Aman Tanrım, koca.
6: Eski koca.
2: Babacığım.
3: Sevinçten ölebilirim.
5: Sevgili ortağım.
7: Asker arkadaşım.
2: Oğlum.
1: Sizi gidi riyakarlar. Sağlığıma ağladınız, ölümüme kına yaktınız. Hepinizle hesaplaşacağım.

0: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca örgüt üyelerinin idam cezasıyla tezyelerini beyan ve talep ediyorum.
1: İddia makamını

0: İddialarını duydunuz. Cinayetle suçlanıyorsunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
1: Biz kimseyi öldürmedik sayın hakimim. Yasa dışı örgüt kurmakta da suçlanıyoruz. Hiçbir eylemimiz olmamıştır. İnandırmak güç ama küçük bir maceraydı. Öldürdüğümüz iddia edilen sayın Ragıp Elibol'un intihar ettiğine inanıyoruz.
2: Bizi mahkemeye sürükleyen olaylar bir tesadüfle başladı efendim. Bir kaza sonucu rahmetli Ragıp Elibol'u evimizde misafir etmek durumunda kaldık.
3: Tansiyonu, şekeri, romatizması vardı. İlaçlarını hiç ihmal etmedik.
4: Bizden ayrılırken bana kendi hayatının senaryosunu yazmamı önermişti. Adını da kendi koymuştu. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
0: Bu dediklerinizi kanıtlayacak bir deliliniz, şahidiniz var mı?
4: Var sayın hakim. Sayın başkanım, huzurunuza izinsiz çıktığım için beni bağışlayın. Ben Ragıp Elibol'um. Yaşıyorum ve şahitlik yapmak istiyorum.
0: Sizi dinliyoruz Sayın Ragıp Elibol.
4: KKMA, kap kaçır, mangize al. İşte bu örgüt uydurmaydı Sayın Başkanım. Gerçekten bir oyundu. Beni misafir ettiler. Ekmeğimi yiyen ailemden daha çok itina gösterdiler saatime. Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri açıkça ortada. Şimdi soruyorum Sayın Hakim Bey, manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı? Ev kiranız ve düğün için 100 milyon. Tabii beni örnek alıp tutumlu davranacağınızdan eminim.
5: Sağ olun.
3: Bizi mutlu ettiniz.
4: Disko mu ne? Küçükten başla, sonra işi büyütürsün, tamam mı?
1: Tamam Ragıp Bey. Belli olmaz. Diskodan vazgeçip don çorap işine girebilirim.
4: Sen hele filme başla bakalım. Sanat filmi diye çıkma sakın.
6: Siz hiç merak etmeyin. Gerçek bir film yapacağım. Çünkü bu olayı gördüm Ragıp Bey.
3: Size çiçek getirecektik. Ziyankarlar kızdığınızı bildiğiniz için size ilaçlarınızı getirdik.
4: Aferin, adam olacaksınız. Ha, 10 kutu... unutmadınız mı? Gir.
7: Çayları getirdim efendim.
4: İyi ettin. Oturun çocuklar, çaylarınızı için. Eski ortağım, hırsızın tekidir. Kıymetli eşyalarımı hep saklarım. Çaylarınızı için çocuklar, size fabrikayı gezdireyim.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Elan Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Amca, ben Fatma'yım.
12: Nusret Bey'in kızı mı?
11: Evet.
12: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
13: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
14: Yakında baba olacaksınız.
11: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
13: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
14: Yakında her şey düzelir.
15: Sağ ol abi.
11: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
12: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
13: Fatma'nın ağı tuttu baba.
11: Hemen bir doktor çağıralım.
14: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
11: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
13: Fatma nerede Mehmet?
14: Bilmem, gitmiştir herhalde.
13: Nereye gider canım?
6: Güzel Şoför, bugün 16.15'te TV4'te.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
3: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
2: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
4: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut amca göster kendini.
2: Hayır, hayır, bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
5: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
2: Buna inanıyorum.
6: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
5: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
7: Büyük mağaralarda.
5: Keskin geliyormuş.
2: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
5: Tabii çocuğu öldüreceğim.
8: Yumuşak, yumuşak.
5: Artık kocaman bir adam oldum.
9: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Havana'nın çok büyük bir limanı var. Dünyanın dört bir yanından insanlar kruz gemileriyle Havana'yı, Küba'yı ziyaret ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, Havana turunda işte liman diyebileceğimiz nokta, ki öyle bir liman ki hakikaten buraya kruz gemileri dünyanın dört bir yanından geliyor ve Küba'yı ziyaret etmek isteyen, Havana'ya gelen misafirleri taşıyorlar. İşte tabii ki Küba bir ada, dört bir yan deniz ve burası da merkez diyebileceğimiz bir nokta. Manzara harika. İşte arkamızda yeşille kolonyal dönemden kalma evlerin karışımı olan bir

0: Ve şimdi de İspanyollardan kalan bir kaleye gidiyoruz. Moro Kalesi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Havana turunda şimdiki durağımızda Moro Kalesi. Görmüş olduğunuz bu kale korsanlara karşı yapılmış bir kale. Hani meşhur Karayip Korsanları filmi vardır. İşte o filmdeki korsanlar gerçek. Buradaki korsanlardan öykünerek yapılmış o filmler. Ama bu kale hakikaten o yıllarda Havana'yı gelen saldırılara karşı koruyormuş. Daha sonraki dönemlerde ise İspanyollar bu coğrafyada hükümranlık sürmüşler ve bu kaleyi kullanmışlar. Bir ara İngilizler de kullanmış ama İspanyol etkisi halihazırda görülüyor. Havana'ya geldiğinizde, Küba'ya geldiğinizde mutlaka Moro Kalesi'ni gezmelisiniz diyoruz. Çünkü buradaki manzara muhteşem.

0: alışveriş molamızı veriyoruz. Ve ilk günü keyifli alışveriş molasıyla geçiriyoruz.
1: Kekiribu, mandinga la boteta, yampanga. Kekiribu, mandinga la boteta, yampanga.
0: Hediyelik eşyaları buradan alabilirsiniz Küba'da. Bakar mısınız? Ne kadar güzel dükkanlar var.
2: Değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi şimdiki molamız alışveriş molası ki en sevdiğimiz şey. İşte görmüş olduğunuz gibi bu tip dükkanlarda sevdiklerinize hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Neler var derseniz gelin. Gel bak neler var. Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi Küba'ya ait bu güzel arabalar, bu klasik arabaları her yerde görüyoruz. Dükkanlarda da görüyoruz. Hediyelik eşya olarak alabilirsiniz. Tabaklar var, tabaklara bakınız. Elbette takılar. Küba'ya ait her şeyi bu pazarda bulabiliyorsunuz diyoruz ve bu pazarı sizler için görüntülemeye devam ediyoruz.
0: Hediyelik eşyalardan harika görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza ve ilk günü Havana'da tamamlıyoruz.

0: Havana'nın dışına çıkıyoruz. Doğal manzaralar ve harika bir ortam bizleri bekliyor.
1: Bugün Havana'nın biraz dışına çıkacağız. Yaklaşık 180 kilometrelik bir yolumuz var ve bu yolun sonunda doğal ortamlara gireceğiz ve keyifli anlar, dakikalar bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Bugün Küba'da ikinci günümüz.

0: Yol bizi acıktırdı. Öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğinde bakın neler yiyoruz. Ve elbette harika müziklerle yemeğimizi süslüyoruz.
1: Bir öğlen yemeği molamız var. Görmüş olduğunuz gibi harika bir ortam. Yeşillik, ağaçlar, mis gibi oksijen ve doğal bir ortamın içindeyiz. Dedik ya bugün hep böyle doğal yerleri gezeceğiz diye. Küba genel hatlarıyla zaten yemyeşil bir ada. Çorak hiçbir yer yok. Hani coğrafi olarak yemyeşil, yağmurun sık ve bol yağdığı bir iklim. Şimdi öğlen yemeği molamızı veriyoruz. Bakalım neler ikram edecekler bize.

0: turda en önemli detaylardan biri bu mağara. Bir kısmı insan eliyle yapılmış bu mağarada bir tura çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda mağarayı keşfetme ve gezme zamanı. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dehlizden gireceğiz mağaraya. 1912 yılında tesadüfen bulunan bir mağara ama mağaranın adı Kızılderili Mağarası, Cueva de Indigo diyorlar. Bunun anlamı da eskiler 1492'den önce burada yaşayan yerliler bu mağarayı barınma amaçlı gerçekleştirmişler ve korunma amaçlı elbette yapılan saldırılardan bu mağaraya sığınarak korunuyorlarmış. Mağara kireç taşı olduğunu öğrendiğimiz bir mağara ve ellerindeki bir takım ilkel aletlerle mağarayı genişletmişler ve bizler de şimdi bu mağarayı sizler için geziyoruz.

0: İşte mağaraya giriyoruz.
1: Mağaranın içindeyiz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından insanlar bu güzel mağarayı, bu doğal ortamı ziyaret ediyorlar. Mağarayla ilgili belirteceğimiz en önemli detay ise mağarada ilerleyen safhalarda bir tekne turu yapılıyor. Ve tekneyle karşı tarafa geçiliyor ve mağara turu devam ediyor.
0: Tekne turu başlıyor. Teknemizdeki yerimizi alıyoruz ve mağaranın içini geziyoruz.

0: ikinci günü tamamlayacağımız nokta işte burası. Dünyanın en büyük açık alan tablosu. Küba hatırasını burada çektiriyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Küba turunda artık ikinci günü de tamamlıyoruz ama bu noktaya uğramak istedik. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz bu kaya resmi gerçekten çok çok özel ve mutlaka turistlerin de uğradığı bir Küba hatırası çektirttiği bir nokta diyebiliriz. Hakikaten çok keyifli. Neyi anlatıyor derseniz, 1492 yılından önce Küba'nın ilk sakinlerinin, bölge yerlilerinin geçirmiş olduğu evrim dönüşüm sürecini anlatıyor ve doğayı anlatıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu dev dağın tek bir cephesine yekpare olarak nakşedilmiş bu duvar resmi diyoruz ve bizler bu resmi sizler için daha yakından görüntülüyoruz.

0: Ve ikinci günü Mirador Seyir Terası'nda bitiriyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Küba'daki ikinci günü Mirador Seyir Terası'nda tamamlıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi Vinales Vadisi'nin eşsiz manzarası bu seyir terasında tüm muhteşemliğiyle gözler önünde diyoruz. Ve Küba'daki turumuzu ikinci gün tamamlıyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde Küba'da hangi maceraları yaşayacağız?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü izliyorum. Muhteşem bir manzara var bulunduğum yerde. TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kirazlı Tepe'deyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle. Önce güzel bir manzarayla, sonra da muhteşem tatlarla başlasın mı? Başlasın.

Güneş Parkı'ndayız sevgili seyirciler. Güzel bir park. Çocuklarınızla gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde evden getireceğiniz şeylerle oturabilirsiniz. Banklarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Muhteşem Boğaz manzarasını izleyebilirsiniz. Buradan baktığınız zaman İstanbul'un hemen hemen dört bir yanı görünüyor. Değil mi Mithat? Ben yanlış görmüyorum buradan. Şöyle her bir noktası görünüyor. Sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarafı görünmüyor. Buradan aşağı doğru indiğiniz zaman Beylerbeyi'ne direkt olarak inebiliyorsunuz. Yokuş aşağı ineceğiniz için Beylerbeyi'ni de gezebilirsiniz bir gün içinde. Çaylarınızı, kahvelerinizi bir alın. Bilmediğiniz yerleri bizim programımızla öğrenmeye hazır mısınız? Hazırsanız o zaman şöyle bir etrafa göz atın. Sonrasında sizi o anlattığımız Hamsiköy önce sütlacı olan çok güzel butik bir kafeden karşılayalım. Ne dersiniz?

Şimdi bu caddenin ismi, yani Şenol Güneş Parkı'nın bulunduğu caddenin ismi Orhan Seyfi Orhon Caddesi. Şöyle. Kirazlıtepe merkez durağında, ileride Kirazlıtepe Camii'nin olduğu durakta inebilirsiniz. Buradan sağ tarafa doğru gittiğiniz zaman Çengelköy'ün üst tarafına doğru çıkmış oluyorsunuz. Birazdan biz Şenol Güneş Parkı'nın hemen yan tarafından aşağı ineceğiz ve Beylerbeyi'ne ineceğiz. Şimdi ben sizi sütlaç yemeğe getirmiştim. Gerçekten buranın Hamsiköy sütlacı muhteşem. İçeriye girdiğiniz zaman mis gibi bir süt kokusu karşılıyor sizi sevgili seyirciler. Bunu abartmıyorum. İstanbul'da yiyebileceğiniz nadir güzel Hamsiköy sütlacı yapan yerlerden biri Kirazlıtepe'deki bu yer. Burada dışarıda oturmak için yerler de oluyor. Geldiğiniz zaman burada oturabilirsiniz. Şimdi bu program yayınlandığında burası açılmış olacak. Onu söyleyeyim. Çünkü şu an tatildelermiş. Biz ne yapıyoruz? Sütlaç kısmetimizde yokmuş diyoruz ve bu sıcak havada içimizi ferahlatmak için sizi mis gibi limonata içmeye ve çocukluğumuzun dondurmasını yemeye götürüyoruz Kirazlıtepe'de.

Şaka gibi. Saat 12'ye geliyor öğlen. Dondurmacı da kapalı. Çocukluğumuza da gidemiyoruz. Ne çocukluğumuza gidebiliyoruz, ne Hamsiköy sütlacına, değil mi Mithat? Aa, inanılmaz. Ha, boğazımız kurudu. Neden bir limonata içemiyoruz, neden bir dondurma yiyemiyoruz? Bakın bu dondurmacı gerçekten çok güzel bir dondurmacı. Kirazlıtepe Büyük Camii'nin hemen yan tarafında. Onu belirtmek istiyorum sizlere ama saat öğlen 12'ye geliyor, kapalı. Hadi sütlaççı tatilde, tatildeymiş yani. Ya dondurmacı? Kısmetimiz değilmiş, yapacak bir şey yok. Hayatta her şey kısmet. İlerleyen zamanlarda gelebilirsek, değil mi Mithat? Tekrar geliriz diyelim ve bence Kirazlıtepe'den Beylerbeyi'ne inelim. Kirazlıtepe'ye sonrasında bir daha gelelim ayrı bir bölüm olarak, değil mi? Sadece Kirazlıtepe'yi çekelim bence. Sence? Evet dedi. O zaman hemen Şenol Güneş Parkı'nın yan tarafından bırakıyoruz kendimizi ve Beylerbeyi'ne iniyoruz. Günümüzün keyfini çıkartmaya devam ediyoruz. Farkında mısınız? Hiç önemli değil iki yerinde kapalı olması. Bizim çözüm bulmamız önemli.

şeyin bir çözümü vardır. Olmaz diye bir şey yoktur. Günümüzü olumsuzlukla bitirmiyoruz. Günümüze başka bir çözüm yolu bulup bütün güzel enerjimizle devam ediyoruz. Siz de öyle yapın. Ben bu dükkanlar açıldı.

Boyacı köy gibi Sarıyer'de gittiğimiz her indiğin yokuşun sonu muhteşem bir boğaz manzarası burada da. Banklarda oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ateşli piknik yapmak yasak. İniyorum yokuştan aşağı ve bırakıyorum kendimi Beylerbeyi'ne. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Oksa yine başımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince anladım.

Kirazlı Tepe'den Beylerbeyi'ne inerken yokuş aşağı sevgili seyirciler, salı günleri Küplüce'de böyle bir pazar kuruluyor. Eğer siz de benim gibi gününüzü böyle geçirecekseniz ya da buraya gelmek istiyorsanız salı günü taze meyve sebzenizi alabileceğiniz, aralarda kıyafetler de var, böyle bir pazar olduğunu unutmayın.

Kirazlı Tepe'den kendimizi bıraktık. Küplüce pazarında sizlere gösterdik. Salı günleri kuruluyor sevgili seyirciler. Mesafe uzun ama yokuş aşağı indiğiniz için bir sorun olmuyor değil mi Mithat? Beylerbeyi sahile gideceğiz birazdan. Beylerbeyi sahile giderken Çamlıca Caddesi'ymiş burası. Burada birbirinden güzel, şöyle görmüş olduğunuz gibi tarihi evler var sevgili seyirciler. Restore edilmiş. Gerçekten muazzam duruyor hepsi de. Film platosu gibi burası. Gerçekten şu anda şurada durup baktığımda sanki bir film platosunda gibiyim. Bu tarihi evlerin arasından geçerek sahile inebilirsiniz. 15 Ceyhan otobüsüyle de yine yukarıya çıkabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi kendim bu tarihi evlerin arasından bırakıp Beylerbeyi sahile iniyorum. Evlere bakmaya doyamadım gerçekten de. Hep şeyi merak ediyorum, acaba kim yaşıyor bu evde? Eskiden beri mi yaşayanlar var? Yoksa işte yeni mi aldılar? Kira mı? Kendilerinin mi? Nedense evet, gerçekten böyle evlerin önünde durunca böyle sorular geliyor aklıma. Bir de evin içi nasıl acaba? Görebilir miyim? Onu merak ediyordum ki elinde çayla bir hanımefendi çıktı. Ya bütün sorularımın cevabını verebilir misiniz acaba? Çok merak ettim. Ev kira mı, sizin mi? Sizin. Eskiden beri mi yaşıyorsunuz? Yeni aldınız, satın aldınız. Bu evi siz satın aldınız, kendiniz yaptınız. Çok güzel olmuş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün sorularımın cevabını hanımefendi cevapladı. Biraz önce belki bana ekran karşısında siz değerli izleyicilerim de gülmüş olabilirsiniz. Ama kısmetliyim, kısmetli, görüyorsunuz değil mi? Hanımefendi hemen çıktı böyle, baktı elinde çayıyla. Ev bizim dedi. Biz yaptık böyle dedi. Kendimizin dedi. Acaba evin içi nasıl?

Vallahi hanımefendiyle sohbet ettik buradan şöyle. Gel bir çay iç dedi. Gelirim dedim. Ben çay içmeye çıkıyorum Mithat. Tamam mı? Sen de beylerbeyine geçersin. Bak. Aa, nasıl açılıyor, dur. Hadi görüşürüz Mithat.

Allah'tan isteyin. Allah size veriyor gerçekten sevgili seyirciler. Merak ettiğim evin içindeyim. Çok özür dilerim isim. Güzide Hanım bizi çaya davet etti. Ve geldik, çaylarımızı yudumluyoruz görmüş olduğunuz gibi.

yudumlamaya da devam edeceğiz. Onlar bize mi? Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Ben 4 aya, ay çok teşekkür ederim ya. Görüyor musunuz? İşte kısmetimiz demek ki orada değilmiş. Kısmetimiz Güzide Hanım'ın evindeymiş. Ve Beylerbeyi'ndeymiş. Gerçekten isteyin. Allah bir gün mutlaka size sunacak, verecek. Ya da o gün hani olmayan bir şey mucizelerle sonuçlanacak ve mucizeler sizi bulacak, inanamayacaksınız. Şimdi ben Güzide Hanım'la beraber sohbetimi yapıyorum. Balkonda biraz oturacağım, keyif yapacağım. Çayımı da içeceğim. Sonrasında Beylerbeyi'ne gideceğiz. Hiç merak etmeyin. Güzide Hanım'a da bu güzel misafirperverliği için çok ama çok teşekkür ediyoruz.

Mithat Efendi, Mithat Efendi. Bana gülmüşsün aşağıda merak ettiğim sorulara. Ne oldu? Şimdi merak ettim, evin içine girdim. Çayımı içeceğim, Beylerbeyi sahile gideceğim. İsteyin, Allah size verir sevgili seyirciler. Bunu çok ciddi söylüyorum. Bakın aşağıda çok merak ettim. Acaba burada kimler oturuyor, evleri kira mı, evlerin içleri nasıl? Kendi kendime kamera karşısında konuşuyordum. Hanımefendi çıktı elinde çayıyla. Mithat da bana gülüyordu bu soruları sorarken. Sonra bir hanımefendiyle Beylerbeyi'ne inerken sohbet etmeye başladık. Gel bir çay iç dedi, gelirim vallahi dedim ve buradayım. Ve Mithat Efendi, sizi de buraya alalım. Bir çayımızı içelim, Beylerbeyi sahile hadi öyle gidelim. Görüyorsunuz değil mi? Dükkanların kapalı olması bizim için farklı insanlarla tanışmamıza vesile oldu ve çok güzel oldu.

Vallahi Güzide Hanım'la 40 dakika falan sohbet ettik biz. Mithat da o arada indi Çamlıca Caddesi'ndeki bütün güzel tarihi evleri sizler için çekti, görüntüsünü çekti. Şimdi siz Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde bu güzel tarihi evlere bir göz atın. Beylerbeyi sahilde buluşalım. Buraya belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. 15 Kastamonu ya da 15 Ceyhan numaralı belediye otobüsleriyle. Kirazlıtepe'den indik ve kısmetimize gidiyoruz.

Sonunda Beylerbeyi sahile indik. Gün aslında istediğimiz gibi başlamadı ama istediğimiz gibi devam ettirmek her zaman olduğu gibi bizim elimizde. Biz de o şekilde devam ediyoruz ve bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında geziyoruz sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafında Beylerbeyi'nde Hamidi Evvel Camii'nin ön tarafındayız. Arka tarafında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün manzarası var. Gerçekten çok güzel bir esinti var Boğaz'da. Sıcak havada burada olmak bize iyi geldi. Değil mi Mithat? Evet dedi. Şimdi Hamidi Evvel Camii tarihi bir cami. 1777-1778 yılları arasında yapılmış. 1. Abdülhamit'in annesi Rabia Hatun adına yaptırılmış bir cami. Beylerbeyi sahilde. Biraz Boğaz'ı izleyeceğiz. Avrupa yakasındaki güzellikleri buradan görüyorum. Biraz Avrupa yakasındaki güzelliklere bakacağız. Yine hemen sağ tarafımda, karşı tarafımda Anadolu yakasının birbirinden güzel sahil boyunu süsleyen yalıları var. Biraz onlara bakacağım. Cami avlusunun ön tarafında balık tutan insanlar var. Biraz onları izleyeceğim. Sonrasında Beylerbeyi ara sokaklarında gezmeye devam edeceğim. Beylerbeyi'ne ulaşım çok kolay. Hemen köprünün ayağında zaten sevgili seyirciler. Beylerbeyi metrobüsle Avrupa yakasından çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz ve gününüzün keyfini çıkartabilirsiniz. Biz Kirazlıtepe'den başladık ama eğer dilerseniz metrobüsle Beylerbeyi'ne gelip yürüyerek yokuş yukarı, eğer yürümeyi seviyorsanız Çamlıca Caddesi'nden yukarıya doğru çıkarak size program başında gösterdiğim dondurmacıda dondurmanızı yiyip, limonatanızı içip ya da sütlacınızı yiyip gününüze öyle de devam edebilirsiniz. Şimdi ben sizi Boğaz manzarasıyla baş başa bırakayım. Ben de caminin avlusuna geçip Boğaz manzarasını izlemeye devam edeyim.

0: Sol tarafımda da birbirinden güzel balık restoranları var. Buraya geldiğiniz zaman balığınızı da yiyebilirsiniz. Şimdi Beylerbeyi vapur iskelesi hemen sağ tarafımda. Beylerbeyinden vapura binip eğer buraya geldiyseniz Anadolu Kabağı'na gidebilirsiniz. Anadolu Kabağı mı, Anadolu Feneri mi Mithat?
1: Anadolu Kabağı.
0: Heh, kabağı. Onu karıştırmak istemiyorum çünkü. Anadolu Kabağı'na da gidip eğer dilerseniz balığınızı yiyip gelebilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum hemen iskelenin karşısındaki balık restoranlarına. Herkes fiyatlarını yazmış sevgili seyirciler. Bilginiz olsun. Hani içeriye girdim ne ödeyeceğimi bilmiyorum diye kalkmanıza imkan yok. Çünkü bütün balık restoranlarının dışında şu an görüyorum fiyat bilgisi var. Bütçeniz ve tabii ki damak zevkiniz doğrultusunda dilediğiniz balık restoranına girip balığınızı yiyip kalkabilirsiniz. Hafta sonları kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum. Bu balık restoranlarının hafta içi biraz daha sakin. Onu da yine bildirmek istiyorum sizlere. Vapur iskelesinin saatlerine bakabilirsiniz. Şimdi ben de gideyim hatta size buradan nerelere gidebileceğinizi söyleyeyim. Söyle. Evet, Anadolu Kavağı'na gidebiliyorsunuz buradan sevgili seyirciler. Yine buradan bindiğiniz zaman Beylerbeyi'nden Kuzguncuk, Beşiktaş gibi yerlere de gidebiliyorsunuz. Burada yazıyor hemsefer saatleri. Hem de nerelere gidebileceğiniz hafta içi ve hafta sonu. Aslında bir gün İstanbul'da dolu dolu geçirilebilir bence. Hani bir semte ya da ilçeye gidildiği zaman. Özellikle vapur varsa. Emirgan'a gittiğinizde de direkt olarak Kanlıca'ya küçük motorlarla geçebiliyorsunuz. Kanlıca'dan da cüzi bir ücret karşılığında, hani vapur saatleri size uymuyorsa, cüzi bir ücret karşılığında direkt olarak Emirgan'a geçebiliyorsunuz. Sürekli motorların olduğunu belirtmek istiyorum. Siz biraz böyle buralara göz atın. Ben de biraz Beylerbeyi'nde sokak aralarında dolaşayım. Sonrasında buluşalım, olur mu?

şu anda Mithat'ın bulunduğu cadde, yani şu cadde Beylerbeyi İskele Caddesi. Hemen İskele Caddesi'nde biz şimdi güzelce bir dolaşacağız. Ve birazdan arkamda görmüş olduğunuz 1999 yılından beri hizmet veren Akçaabat köftesinin meşhur olduğu, Trabzon pidesinin meşhur olduğu bu güzel yerde karnımızı da doyuracağız. Sütraç da buraya kısmetmiş. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle gittiğiniz zaman sağ tarafta Yalıboyu Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Hemen şurada alışveriş yapabileceğiniz çok güzel butik bir dükkanın olduğunu söylemek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi genellikle turistlere yönelik, yabancı turistlere yönelik ürünler satıldığını da belirtmek istiyorum. Şimdi ben Beylerbeyi İskele Caddesi'nden

0: Nasılsınız?
1: Ay ne? Çok şaşırdım.
0: İstanbullu musunuz? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz?
1: Ha, evet, burada yaşıyorum.
0: Beylerbeyi'nde mi yaşıyorsunuz?
1: Ha, bir 10 ya. Yıldır.
0: Ay 10 ne kadar güzel. Daha önce nerede
1: ya,
0: yaşıyordunuz?
1: TV4'teyiz.
0: Evet, TV4'teyiz. TV4 ekranlarındayız.
1: Ay çok şaşırdım.
0: Aa, şaşacak ne var? İstanbul'u geziyorum.
1: Kızlarıma gidiyorum da şu anda.
0: Kızlarınız nerede?
1: Burada bir dondurma var. Çok güzel.
0: Aa, biz görmedik o dondurmacıyı.
1: Aa,
0: nerede? Aa, o zaman tamam, bir de dondurma yeriz. Yalıboy Caddesi'nde mi?
1: Ay çok heyecanlı.
0: Niye heyecanlanıyorsunuz? İsim?
1: Nurgül.
0: Nurgül Hanım, niye heyecanlanıyorsunuz? Aşk olsun, böyle söyleyince vallahi
1: ama çok
0: utanıyorum.
1: Ben her zaman
0: çok teşekkür ederim ama böyle olunca da utanıyorum. Kızlar
1: Ay,
0: arıyor
1: şey,
0: galiba.
1: Evet,
0: Yalıboy Caddesi'nde mi dediğiniz dondurmacı?
1: Diyorum güzel yerler.
0: Boncuğum arıyor. Telefonu kapattı Nurgül Hanım. Şimdi dondurma yemeye gidiyor. Ben ama öncesinde karnımı doyuracağım. Karnınız aç mı?
1: Ya.
0: Karnınız açsa ben size yemek ısmarlayabilirim şurada. Canım, beraber yemek şurada yiyebiliriz.
1: Var. Tamam. Ben kızlarımla oraya da geçecektim bugün.
0: Tamam, sizin eğer karnınız açsa biz o bahçeye gelmeyelim. Siz bizimle gelin, ben size yemek ısmarlayayım.
1: Ama kızlarım bekliyor.
0: Tamam, o zaman kızlarınızın yanına gidin. Biz şurada köşedeyiz, tamam mı? Gelirseniz başımızın üstünde
1: ya,
0: yeriniz var. Teklif var, ısrar yok. Yemek
1: İnşallah.
0: Buldun, ye, dayak buldun, kaç.
1: Değil mi? Bizim memlekette Nevşehir, Niğde Nevşehir tarafları.
0: Selam olsun.
1: Gerçekten aynen öyle.
0: Ama öyle yemek buldun, ye, dayak buldun, kaç.
1: Nevşehir, Konya.
0: Hiç ısrar etmem yemek
1: istedim. Gülürlerim Konyalı.
0: Aynen Konya'ya da selam olsun. Türkiye'mizin Aa, her bir noktası çok güzel. Nurgül Hanım, içimi açtınız. Enerjiniz
1: ama,
0: çok güzel.
1: Ama inanmıyorum.
0: Ay inanmayacak bir şey yok. İstanbul'u geziyorum, İstanbul'u. İstanbul'u geziyorum, her yerde herkesle karşılaşabiliriz. İnanmayacak
1: çok
0: ne var Allah aşkına.
1: Ya. Ya ne tatlı hanım diye vallahi her zaman.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederim. Vallahi çok teşekkür ederim.
1: Ay,
0: utanıyorum tamam vallahi.
1: Bugün.
0: Ay umarım gününüz böyle şans dolu geçer.
1: Ay amin hepimize.
0: Amin.
1: Vatanımız, devletimiz, ülkemiz hep birlikte.
0: Amin.
1: Her zaman.
0: Amin
1: hep
0: Allah birlikte. Hep güzel günleri göstersin.
1: Hepimize.
0: Kızlar bekliyor.
1: Evet.
0: Ben de gideyim. Mithat'la beni bekliyor. Görüşmek üzere Nurgül Hanım. Buralardayım. Sağ olun, hoşça kalın. Afiyet şeker bal olsun. Afiyet şeker bal olsun. Görüşürüz.

0: Beylerbeyi İskele Caddesi'nde böyle yürürken sevgili seyirciler, alışveriş yapabileceğiniz küçük küçük hediyelik eşyalar satan yerler var, magnetler var, açacaklar var, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hafta sonları buralar çok kalabalık oluyor. Fazlasıyla yabancı turist de burada oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Kızlar da vantilatörlerini almışlar, yürüyüş yapıyorlar. Ben onu bir deneyebilir miyim Allah aşkına? Ya vallahi hep görüyorum. Faydası oluyor mu çok merak ettim. Bunun ayarı
1: var.
0: 67'de mi?
1: Yok o şarjı.
0: Ha, şarjıymış o. 67 şarjıymış. Böyle iyi oluyor mu yani bu? Çok iyi diyor. Aa, gerçekten iyiymiş bak şöyle. Herkes böyle dolaştı bu yaz. Sosyal medyada da çok gördüm, merak ediyordum. Kızlar içimi açtınız. O kadar güzelsiniz ki maşallah. Çok da güzel duruyorsunuz. Pahalı bir şey mi bu? Uygunmuş. Ay dur ben de kendime alayım bir tane. Şöyle şöyle gezerim Mithat. Şöyle şöyle. Fanımla beraber. Nasıl? Süper dedi. Şöyle buyurun. Nereden geldiniz Beylerbeyi'ni gezmeye? Merak ettim. Başakşehir'den. Ben de o taraflıyım. Evet. Ben de Bahçeşehir tarafından geliyorum buraya. Nasıl geldiniz?
2: Yani otobüsle, vapurla falan. Aynen.
0: Aa, vapurla nereden geçtiniz?
3: Eminönü'nden.
0: Eminönü'nden. Vapurla Beylerbeyi'ne geldiniz.
3: Eminönü'ne geldik. Beylerbeyi'ne değil, otobüsle geldik.
0: Aynen. Üsküdar'dan otobüsle.
3: Evet.
0: Bak, toplu taşımayla da bir yere yeter ki gitmek isteyin, o yer size hiçbir zaman uzak olmuyor. Çok güzel görünüyorsunuz. İçimi açtınız. Enerjiniz de çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Gününüz muhteşem ötesi geçsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi böyle devam edince sevgili seyirciler şöyle hemen köprünün ayağına çıkıyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi biz böyle devam etmeyeceğiz. Daha sonra o muhteşem boğaz manzaralı parka gidelim. Beylerbeyi'nin boğaz manzaralı bir parkı var orada, görmeniz gerekiyor. Biz şimdi şöyle gidelim. 1999 yılından beri hizmet veren, Akçaabat köftesi olan, Hamsiköy sütlacı olan, yöresel içeride ürünler satan, Beylerbeyi'ne gelip de herkesin uğradığı pideleriyle falan da meşhur. O lokantaya gidelim, bir karnımızı doyuralım. Bu arada dilediğiniz damak zevkine uygun her şey Beylerbeyi'nde mevcut. Ben dondurmacıyı bilmiyordum. Nurgül Hanım dondurmacıyı da söyledi. Çok güzel bir dondurmacı diye. Belki başka sefere gelip dondurma yeriz. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmek üzere miyiz Mithat? Şimdi süreyi de dikkatli kullanmam gerekiyor sevgili seyirciler. Sazımı elime aldım mı susmuyorum çünkü. Yani sonuna geliyoruz gibi dedi Mithat. Çok güzel gerçekten Beylerbeyi. Sanki bu yolda yürürken hani Yunanistan'ın sokaklarını andırıyor burası. Ben gitmedim ama sosyal medyadan görüyorum insanların paylaşımlarından. Ya da böyle İtalya. Ama hiç o benzetmelere bence gerek yok. Çünkü bizim ülkemizin her bir yeri farklı ve her bir noktası bence farklı bir güzel. Silivri sahilini Ege ve Akdeniz sahiline benzetmiştim. Bodrum'a benziyor, Antalya'ya benziyor demiştim. Sosyal medyada paylaşmışlar. Hanımefendi hiç Bodrum'a ya da Antalya'ya gitmedi herhalde yazmışlar. Altına bir sürü yorum yapmışlar. Bu arada ben Antalyalıyım, Alanyalıyım. Çok iyi bilirim oraları. Bodrum'a da sahil yerlerine de çok gittim. Gerçekten Silivri bir tatil beldesi gibi. İstanbul'un evet bir ilçesi ama sanki İstanbul gibi değil orası. Ege ve Akdeniz gibi, sözümün arkasındayım benzetmemin diyorum ve devam ediyorum. Siz bu sokaklara bakarken ben pideciye gitmeye. O zaman biraz şöyle Beylerbeyi'nde tur atın. Ne dersiniz?

Şimdi ben Beylerbeyi İskele Caddesi'nden yürüyerek pideciye, köfteciye gidecektim. Bir karnımı doyuracaktım ama burada çok uygun fiyata gerçekten de sevgili seyirciler şapka gördüm. Şurayı okudum, niye bu kadar uygun dedim. İmalatçıyız biz dedi beyefendi. Çanakça köyüydü yanlış hatırlamıyorsam. Çatalca'da sormuştuk. Buradan daha hani bana pahalı gelmişti. Birbirinden güzel deri şapkalar var. Şöyle birbirinden güzel deri ceketler, deri, %100 deri çantalar var, cüzdanlar var, yelekler var. Beylerbeyi Parkı'na giderken hemen sol tarafta burası. Yani Beylerbeyi İskele Caddesi biterken sol tarafta. Haftanın 7 günü açık bir yermiş burası. İmalatçı oldukları için fiyatlar daha da uygunmuş. Ya ben açık konuşayım, ben artık %100 deri ürünler alıyorum. Ayakkabıda da, işte çantada da, cekette de. Çünkü deri olmayan ürün aldığınız zaman kullanım süresi çok azalıyor. İçinin derileri dökülüyor, verdiğin para boşa gidiyor. Bence bir kere para vereceksin, sonrasında zaten ömürlük kullanacaksın. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Mita sen ne düşünüyorsun? Evet, bir kere al ömür boyu kullan diyor. Burada gerçekten enteresan bir şekilde hani evet bir ön tarafta turistlere yönelik ürünler satılan yerleri gösterdik size. Fiyatlarını bilmiyordum oranın bu arada, hala da bilmiyorum. Ama buranın fiyatları bana uygun geldi. Bir saniye, ceket fiyatları ne kadar en uygun? Ceket fiyatları da uygun sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. Şöyle bakın. Çantalar var. Siparişe göre üstte bedenimize göre

Ceket yapıyor musunuz? Yelek yapıyor musunuz? Belli kalıplar üzerinden yapılıyormuş. Burada rengarenk, şöyle bakın, çantalar var. İçeride birbirinden renkli ceketler var. Ben dayanamıyorum. Şapkaların fiyatını söylemek istiyorum. Çünkü şapkaların fiyatı hep aynı kalacakmış. Hep aynı kalacakmış. O yüzden söylemek istiyorum. Şapkalar 200 liraymış sevgili seyirciler. %100 deri. Bakın şöyle göstereyim. %100 deri şapkalar 200 lira. Bunların fiyatları hep aynı kalacakmış. Buraya geldiğinizde dediğim gibi birçok alternatifiniz var. Ceketlerden kalan kumaşlardan şapkalar yapıldığı için fiyatları da bu kadar uygunmuş. Hem orada renkleri var hem de burada renkleri var. Vallahi kışın şapka çok kullanışlı oluyor bence. Yakıştı mı oradan bakınca bilmiyorum. Birbirinden farklı ve güzel renkleri de var. O zaman siz bu güzel mağazayla şöyle baş başa kalın. Bu sefer gerçekten Beylerbeyi İskele Caddesi'nden yürüyerek karnımı doyurmaya gidiyorum. Burası haftanın 7 günü açık. Beylerbeyi İskele Caddesi'nde Beylerbeyi Parkı'na giderken sol tarafta, parktan çıkıp İskele Caddesi'ne girdiğiniz zaman da sağ tarafta.

Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Burada güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Böyle doğal, buraya özgü ürünlerin de satıldığını belirtmek istiyorum. Yayla balını buraya geldiğinizde alabilirsiniz. Sürmene bıçaklarını şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya geldiğinizde alabilirsiniz. Trabzon işi, bakır, demlik ve sürahiyi de yine buraya geldiğinizde almak isterseniz alabilirsiniz. Çarşamba ve cuma günleri burada kuru fasulye çıkıyor. Trabzon'a özgü tereyağlı kuru fasulye çıkıyor. Çarşamba ve cuma günleri de ben kuru fasulye yemek istiyorum, acaba nerede yesem diye düşünmenize gerek yok. Beylerbeyi tarafındaysanız buraya gelip afiyetle yiyebilirsiniz. Sadece yayla balları yok bu arada. Burada alıp evinize götürebileceğiniz ya da sevdiklerinize götürebileceğiniz. Şöyle hemen arkama baktığım zaman helva var. Tereyağı var, şöyle görmüş olduğunuz gibi kavurma var burada. Yine reçeller var, kendilerinin yaptıkları reçeller var. Bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda alabilirsiniz. Mısır unu var, kuru fasulye var, ispir kuru fasulye var. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman buraya da göz atmanızı ben tavsiye ediyorum. Bu arada buranın da Hamsiköy sütlacı çok meşhurmuş. Beylerbeyi'ne geldiğiniz zaman İskele Caddesi'nde hemen vapur iskelesinin çaprazında bulunan bu 99 yılından beri hizmet veren güzel lokantada Hamsiköy sütlacı da yiyebilirsiniz. Dilerseniz paket yaptırıp evinize de götürebilirsiniz. Yakın çevrede oturuyorsanız bu arada evlere servis de varmış. Yakın çevrede oturuyorsanız evlerinize servis de isteyebilirsiniz. Ben çok uzak oturduğum için buraya kadar gelmişken burada yemeği tercih ettim. Burası haftanın 7 günü açık. Kuymağı da fazlasıyla meşhurmuş, benden söylemesi. Ben dedim ki ben kuymak yemeyeceğim, kuymak her yerde yiyebilirim. Bir sonraki geldiğimde sözüm olsun. Ben burada Trabzon pidesi yiyeceğim dedim ve sonrasında Hamsiköy sütlacı yiyeceğim dedim. Sabah 10.30'dan akşam 9'a kadar açıkmış burası. Yani haftanın 7 günü damak zevkinize göre buraya geldiğinizde İster güne kahvaltıyla başlayın, isterseniz öğlen yemeğinizi yiyin, isterseniz akşam yemeğinizi yiyin. Ama mutlaka Beylerbeyi'ne geldiğiniz zaman 99 yılından beri hizmet veren Trabzon'un muhteşem yemekleriyle dolu ve yöresel ürünlerini satan bu güzel yere uğrayın derim ben.

0: Başlıyorum. Ha, bu arada başlayamıyorum bir saniye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tereyağı. Sıcacık pideye. Sürmemiz için. Görüyor musunuz? Tereyağlar burada. Şöyle biz sürüyoruz. Hop. Bugün biz resmen kısmetimize gittik ve gerçekten çok güzel bir gün oldu bence. Sence Mithat?
1: Evet, harika oldu.
0: Harika oldu, bence de harika oldu. Şuna da şöyle sürelim. Şimdi ben konuşmaktan bir tık soğutmuş olabilirim. Bunu bırakıyorsunuz, kendi eriyor normalde. Ve ben kıymalı pideyle başlıyorum. Bölüyorum. Dolu dolu şu kıymaya bakar mısınız? Akıyor, evet. Şöyle. Bunun açığı da var. Açık da yiyebilirsiniz.

Bir de gerçekten muhteşem. Kıymalısı. Bir de kaşarlının tadına bakacağım şöyle. Ya iki kişi birer çeşit söylese doyar.

pide gerçekten muhteşem. Şimdi biz Mithat'la ikisini de yiyelim. Sonrasında sizleri tabii ki tekrar karşılayalım.

Ben sütle yemeye başladım. Pideler muazzamdı. Mithat pideleri beğendin mi? Beğendim dedi. Bu arada Hamsiköy sütlacı bugün görmüş olduğunuz gibi bizim Kirazlıtepe'de değil Beylerbeyi'nde kısmetimizmiş. Buranın sütlacını sahibinin babaannesi yapıyor 80 yaşında. Sizi gösterelim mutlaka sütlacı kimin yaptığını görsünler dedim. Yok ben çıkmak istemiyorum dedi. Tamam dedik. Kendisi elleriyle yapıyormuş, bilginiz olsun, muhteşem.

Ben sütlacımı yemeye devam edeyim. Bu arada siz de Beylerbeyi'nden Boğaz manzarasına biraz daha bakın. Evlerinize biraz şöyle ferahlık, serinlik gelsin. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası gelsin. Sizleri iskelenin yanından sonrasında karşılayacağım.

Biz bugünü çok güzel bir şekilde tamamladık sevgili seyirciler. Benim bugün yaptıklarımı dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Güne aslında istediğimiz gibi başlayamadık. Size istediğimiz yerleri gösteremedik. Ama her zaman söylediğim gibi günü devam ettirmek nasıl istiyorsanız sizin elinizde. Kötü başlayan bir günü iyi bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Tıpkı bizim bugün yaptığımız gibi. Benim bugün yaptıklarımı sizler de farklı bir zamanda ters bir şekilde yapabilirsiniz. Beylerbeyi Üsküdar ilçesinin Boğaz'ı izleyebileceğiniz en güzel semtlerinden, mahallelerinden biri. İskelenin hemen yan tarafındayız. Burada oturup Boğaz'ı bedava izleyebilirsiniz. Evden getireceğiniz ürünlerle Boğaz manzarasına karşı bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İlla burada ki restoranlarda ya da kafelerde bir şey içmek zorunda değilsiniz. Ama biraz önce yediğim pide ve Hamsiköy sütlacı çok güzeldi, benden söylemesi. Kirazlı Tepe ise biraz beklesin. İlerleyen bölümlerde tekrar gideceğiz ve şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlısı kolaylıkla olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki her zaman hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırılsın, kendinize iyi bakın, TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
2: Gel.
1: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
6: Kardeşim, hiçbir bir şey bilmedin mi sen hayatında?
7: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
5: Niye durdun?
8: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
7: Çok güzelsiniz.
5: Teşekkür ederim.
7: Buyurun.
9: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
10: Herhangi bir kadın. Birazdan TV4'te.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Amca ben Fatma'yım.
4: Nusret Bey'in kızı mı?
3: Evet.
4: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
5: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
6: Yakında baba olacaksınız.
3: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
5: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
6: Yakında her şey düzelir.
7: Sağ ol abi.
3: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
4: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
5: Fatma'nın ağı tuttu baba.
3: Hemen bir doktor çağıralım.
6: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
3: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
5: Fatma nerede Mehmet?
4: Bilmem, gitmiştir herhalde.
5: Nereye gider canım?
8: Güzel şoför. Bugün 16.15'te TV4'te.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
4: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
3: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
5: Yaşasın haydutlar, geliyor haydutlar. Mahmut'amca göster kendini.
3: Hayır, hayır, bırakın çocuk. Ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. Bir bilet.
6: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
3: Buna inanıyorum.
7: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
6: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
8: Büyük mağaralarda.
6: Keskin geliyor mu?
3: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
6: Tabii çocuğu öldüreceğim.
9: Yumuşak, yumuşak.
6: Artık kocaman bir adam oldum.
10: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Av deyip geçmeyelim.
1: Elbette. Avın da çeşitleri var. Mesela...
0: Balık avı.
2: Aslan avı.
1: Sinek avı.
2: Kelebek avı.
1: Ya avlamaya ne buyrulur ha?
3: Bıldırcın avı.
1: Av, canlıların yaşama içgüdüsüyle akıl ve kuvvetini de kullanarak başka canlıları yenmesidir. Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır. Hayat da zaten bir av değil mi? Ne demişler? Gücü gücüne yetene.
3: Büyük balık küçük balığı yutar.
2: Bırakın şimdi felsefeyi, av spordur bence. Ava giden avlanır. İşte bu kadar.

0: Affedersiniz, affedersiniz, bir dakika. Adım Murat. Bakın, manyak ya da deli değilim. Sokakta karşılaştığım, tanımadığım kadınlarla konuşma, onların peşine takılma alışkanlığım da yoktur. Ama başka ne yapabilirim? Sizinle şimdi konuşmasam ortadan kaybolup gidecektiniz. Ben de sizi bir daha asla göremeyecektim. Bağışlayın beni lütfen. Sizinle konuşabilir miyim?
1: Adınız her neyse, zaten konuşuyorsunuz. Beni birine benzettiğinizden eminim.
0: Yok, hayır, hayır, olanaksız bu. Sizi bir başkasına benzetemem. Sizi kimselere benzetemem. Sizinle tanışmaya çalışıyorum. Lütfen, lütfen bir dakika. İnanın tanımadığım kişilerin yanına asla böyle yanaşmam. İlk kez oluyor bu. Sizi şimdi ilk defa yoldan geçerken gördüm ve inanın deli değilim. İnsan yıllarca hayalindeki kadının düşünü kurar. Sonra ona rastlayınca ne yapar? Lütfen, lütfen hiç olmazsa bana adınızı bağışlayın. Şurada size bir içki ısmarlayayım. Su, çay, hiç olmazsa oturduğunuz yeri söyleyin. Bir rüya gibi kaybolup gitmeyin. Bari telefonunuzu söyleyin. Düşlerindeki kadın ilk defa yolumun üstüne çıktı. Kaçmayın,

0: Buyurun efendim.
1: Anne!
2: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk. Babam gelmedi mi?
2: Baban toplantıda. Beni beklesin dedi.
1: Olur.
2: Kızım, kararından vazgeçemez misin?
1: Vazgeçmem.
3: Lastik sanayimiz, satışlarımızda %2'lik artış var. Önümüzdeki hafta yükümüz 225 milyon lira efendim. Hmm.
4: Tekstil?
5: Satışlarda artış yok. Tahsilatımız normal.
4: Ne kadar tahsilat veriyorsunuz?
5: 153 milyon efendim. Hmm.
4: Gıda sanayimiz?
3: %6 artış var. Reklamların etkisi iyi. Tahsilatımız 172 milyon. Yükümüz 83 milyon efendim.
4: Çok iyi.
3: Evet efendim.
4: Zincir ve iğne sanayimiz?
6: Efendim, bizde tahsilat çok düşük.
4: Sebep?
6: Toptan eşya endeksleri. Bir de yeni marka çıktı piyasaya. Murat Zincir. Çapsız ama fütursuz bir şekilde büyümekte.
4: Sahibi kim?
7: Topa at Cenk!
8: Tut koç! Evet koç!
7: Buradayım!
8: Hadi.
7: Al bakalım!
8: Hadi! Hop!
7: Levent! Buradayım!
8: Al. Tut! Hadi.
7: Metin! Hadi. Buradayım!
8: Hadi. Yakala!
4: Ver topu!
7: Al bakalım!
8: Hadi!
7: Hop. Hadi koç!
9: Formundayım koç!
7: İşte geldik!
9: Hoş geldin evladım!
7: Canım nasılsın?
9: İyiyim, sen nasılsın? Terlemişsin de, ne oldu?
7: Top oynadım.
9: Çocuklarla çocuk oluyorsun, dur çizmeni çıkartayım.
7: Ben çıkarırım canım, sağ ol.
9: Bir çay getiriver. Merhaba abi! Av nasıl geçti abi? Abi? Abi! Bu ne dalgınlık böyle?
7: Çok güzeldi. Çok güzel.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Kız nerede?
2: Burada, içeride.
3: Hoş geldiniz baba. Geciktiniz. Sizi görmeden gitmek istemedim.
1: Köşkten ayrı yaşamakta kararlı mısın kızım?
3: Evet baba. Artık kendi hayatımı kurmak istiyorum. Fotoğraflar çekeceğim. Bir fotoğraf sergisi açarım belki. Belki de roman yazarım. Ama önce bir iş bulup çalışacağım.
1: Harçlığın yetmiyorsa arttırayım.
3: Mesele para değil. Benim de bir kişiliğim var. Osman Nuri Şahin'in kızı olarak yaşamaktan bıktım. Yıldız Şahin olmak istiyorum. Kişiliğimi ispat etmek istiyorum. Hayatı tanımak istiyorum. Minibüsün, otobüsün ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kuyruğa girmek, çamura basmak istiyorum. Yani sıradan bir insan gibi yaşamak istiyorum. Herhangi bir kadın gibi.
1: Sen benim kızımsın. Sıradan biri olamazsın. Hayat zordur. Uzaktan göründüğü gibi değildir. Akvaryumda büyüyen balık denize çıkarsa boğulur. Salon çiçeği araziye dikilirse solup gider.
3: Vaktim yok baba. Bunları çok konuştuk. Kiralık bir ev buldum. Birkaç parça da eşya alacağım. Geriye dönemem. Allah'a ısmarladık.
1: Bırak. Bırak Seyfettin Efendi. Kendi taşısın. Arabanın anahtarını da bırak. Banka cüzdanını, çek defterini, Diners Kulüp kartını,

0: Güle güle kızım. İşte şimdi hayatı öğrenmeye başladın. Kamil, tam zamanında aradım. Söylediğim ilanı bütün gazetelere ver.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Haydi hop! Hadi yürüyün hop! Hadi Cemal! Hadi lan hadi hop! Hop! Geliyoruz daha, geliyoruz daha! Hop! Hadi lan hop! Sallama lan, sallama!

0: Geldim, geldim İspanya'ya, geldim.
1: Hadi, hadi, tut şunu. Al, al, al.

0: Hadi İsmail dayı, yükle babama! Hadi babam, hadi hop, hadi!
1: Bağırma lan mahallede, bağırma! Geç!
2: Alın çocuklar!
3: Tamam, olur, tamam abi! Olur.
2: Sultan Cemal! Hadi!
1: Tamam dayı!
4: Şöyle köşeye koyalım.
2: Tutun lan, tutun! Tutun lan! Geldim zaman, geldim ha. Ha? Çık, çık, çık, çık. Açın lan oradan. Çık bakalım.
5: Şuradan. Bugün beni kim ararsa arasın yok.
4: Emredersiniz efendim.
5: Bakanla yemeğe çıktı falan değil.
6: Genel müdürü konuşmanız gerektiğini söylemiş.
5: Evet.
6: Müsteşar Necim Bey tekrar arayacakmış.
5: He.
6: Fabrikatör Sadullah Bey telefon etmiş. Hı. Kızınız bugün eşyalarını taşıyormuş.
5: Hayırlı olsun.
0: Cemal, hadi lan!
5: Gel!

0: Kim o?
1: Komşularınız!
2: Buyurun, hoş geldin.
3: Güle güle otur kızım. Sağ ol. Mahallemize hoş geldin, sefa geldin.
2: Bir şeye ihtiyacın olursa hiç sıkılma. Ben karşıdaki evde oturuyorum.
1: Sağ olun.
0: Tek başına mı oturacaksın?
4: Evet, belki annem de gelecek.
5: Pah! Herifteki şansa bak! 9 milyon vurmuş, saymakla bitmez be!
6: Bizi ancak amorti vurur aslanım! Başka şey bekleme! Zaten şansımız olsaydı ya babamızdan miras kalırdı ya da zengin bir karı tavlardık.

0: Karnın acıkmıştır.
1: Karnım aç değil.
0: Ulan bizi amma ektin ha. Bari kızı tavladın mı? Tam, tam sana göre. Evi de var, eşyaları da. Senden iyisini mi bulacak? Aslan gibisin. Nasıl da bakıyordu sana? Çok mu beğendin ne? Aklın orada mı kaldı ha? Ya yüreğin?
1: Git lan!

bjudit.

0: Merhaba.
1: Evet fabrikalar. Hasan adam fabrikalar. Evet abicim, inenler çabuk olsun bir an. Gir abicim, gir abicim. Boş içerisi. Evet. Evet arkalı önlü. Sıkışın abicim, biraz sıkışın, vatandaş kalmasın. Evet. Gir hanım teyze, gir. Çabuk çabuk çabuk, hadi. Hadi kardeşim, hadi hadi. Devam et abi. Evet beyler, gir kardeşim, gir gir gir. Arkalı. Elini alan kaç tane kardeş? Ver canım.
0: Biraz daha dikkat et. Evet,
2: kardeşim, hiçbirini bize bilmedin mi sen hayatında?
3: Aladık.
0: Güle güle. Allah işini rast getirsin.
3: Sağ ol.
4: Günaydın beyim.
3: Günaydın.
1: Sağdayın dur usta.
0: Nereye Yıldız abla? İş aramaya.

0: Rakibini tanıyor musun?
1: Osman Bey mi? Tanıyorum. Kısa boylusu.
2: Evet, fabrikalar inecekler. Hadi abicim, hadi abicim, çabuk olalım biraz. Devam et!
3: Müracaat burası mı?
1: Şöyle sıraya geçin.
4: Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı?
3: Hayır efendim.
4: Peki siz gidin, evet, biz size sorabiliriz.
1: Kahvaltınız hazır Osman Bey.
5: Sağ ol. Biraz sonra fabrikaya telefon et. Yıldız müracaat etmiş mi öğren?
1: Peki efendim. Öğleden sonra konferansınız vardı.
5: Ha ya. İyi ki hatırlattın. Konuşma hazır mı?
1: Hazır. Buyurun efendim. Ha.

0: olabilir?
1: Pasta, portakal suyu. Bana da pasta ve portakal suyu.
0: Peki muhterem üyeler, sizlere Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi... Telefon! ...hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen...
1: Şimdi de nutuk çekiyor. Öğleden sonra konferans verecek. Ona hazır. Gidecek misin?
2: Buyurun Kamil Bey, emriniz. Ben sizi personel müdürüne bağlayayım, ona tarif edin. İşe alındı gözüyle bakabilirsiniz. Osman Bey'e hürmet ederim.
3: Buyurun efendim.
4: Fazla ses çıkarmayın ama.
3: Evet efendim, burada. Tarif ettiğiniz bayan burada.
5: Tamam efendim, işe alacaklar.
6: Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.

0: Üye kartınız efendim?
1: Yok ama izlemek buyurun istiyorum efendim. Da.
0: Mümkün değil. Üyelerin ve davetlerin dışında kimse giremez. Talimat böyle.
1: Emir yani. Hiçbir çaresi yok mu acaba, rica etsem?
0: Mümkün değil efendim.
2: Merhaba, hanımefendi benimle beraber.
0: Buyurun Murat Bey.
2: Sizi gökte ararken yerde buldum.
1: Teşekkür ederim, siz olmasaydınız içeri giremeyecektim.
2: O günden beri hiç aklımdan çıkmadınız.
1: Konferansı çok merak ediyorum.
0: Yok artınız beyefendi.

0: size Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen alınması gereken tedbirleri sıralamak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde ekonomide görevli olan bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülke yararını düşünerek alınan kararlarda gerekirse yapıcı önerilerde bulunalım. Ama herhalde yıkıcı olmayalım.
1: Hala adınızı söylemeyecek misiniz? Lütfen.
0: Enerji tasarrufuna çok
1: teşekkür ederim.
2: Biz şimdi müsaadenizle Osman Bey'i izleyebilir miyim?
1: Tabii ne demek.
0: Buyurun. 175 milyon liralık tasarruf yaptık. Bu yıl 240 milyona çıkacağımızı sanıyorum. Her vatandaş tasarruf yapmalıdır. Petrol bulmak zorundayız. 2. Nüfus planlaması iyi yapılmalı ve tarım üretimi iki katına çıkarılmalıdır. Bir gün tahıl petrolün yerini alacaktır. Bu çok iyi bilinmelidir. Çünkü unutmamalı ki anarşi buradan başlamaktadır. Doktor ve okul bulamayan insanlar ister istemez anarşinin kucağına itilmektedir. Bugün özel sektör
1: size yıldız diyebilir miyim?
0: Ve dışında birçok işleri başaracak güç ve tecrübeye erişmiştir. Devlet özellikle altyapı tesislerini, özel sektörün gücünün yetmeyeceği işleri yapmalı, özel sektörde kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Azalmış olan yatırım hevesi ve ortamı güçlendirilmeli, yabancı sermaye akımının hızlandırılması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir ekonomi politikası izlendiği takdirde kalkınmamak için hiçbir sebep yoktur. Teşekkür ederim.
3: Yıldız, bir daha ne zaman görüşeceğiz?
2: Bilemem.
3: Sizi yemeğe davet etsem. Yarın olur mu?
2: Mümkün değil.
3: Öbür gün?
2: İşlerim var.
3: Daha öbür gün.
2: Çok meşgulüm.
3: 4 gün sonra,
2: evet.
3: 5 gün sonra, 6 gün sonra, 7, 8. Hadi peki diye.
2: Peki, iyi akşamlar.
3: Nereye? Sizi ben bırakayım.
2: Ben şuradan otobüse binerim.
3: Bu saatte tıklım tıklım olur. Yıldız gel lütfen.
2: Peki.

0: Teşekkür ederim.
1: Cumartesi 11'de.
0: Hı
1: hı. Yeni işiniz hayırlı olsun.
0: Sağ olun. Kim o?
2: Bedriye teyze.
0: Ah, buyurun teyzeciğim.
2: Bak Yıldız kızım.
0: Geçin teyzeciğim.
2: Kızım, burası namuslu bir mahalledir. Daha ilk günden bu kadarı fazla.
0: Ne fazla?
2: Böyle eve özel arabalarla gelmekle bu mahallede tutunamazsın.
0: Ama teyze...
2: Aması maması yok. Görünen köy kılavuz istemez. Ayağını denk al. Madem yapıyorsun, sokağın başında in arabadan.
0: Ah.
2: Üç adım yürümekle ne kaybedersin?
0: Yani köşede insen mahallenin namusu bozulmaz mı?
2: O kadarını bilmem.
0: Çay içer misin teyzeciğim?
3: Merhaba.

0: Ne oldu Cemal? Anlatsana. Ya oğlum anlatsana. Çatlatmadı mı be?
1: Bana merhaba dedi.
0: Deme ya. Merhaba dediyse tamamdır. Ulan ne şanslı adamsın be. Bana bak. Kızın yanında şöyle dik gibi durdun mu dik gibi?
1: Şehmuz nerede ya?
0: Dükkan arıyor. Kaset tezgahını sana devredecekmiş.
1: Esra mı?
0: Adam dükkan açıyor oğlum. Ne yapacak tezgahı?
1: Şu Semer'den bir kurtulsam.
2: Allah cümlemizi kurtarsın.
0: Amin. Buldum, buldum. Dükkanı buldum.
3: Tamam, oldu.
4: Ne oldu oğlum?
3: Düşlerimdeki kızla cumartesiye buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Cumartesiye buluşuyoruz.
4: Ne oluyor
3: buluşuyoruz. Abi? Tamam, tamam.
5: Çok güzel oldu.
6: Yarın sabah işe başlayacağım. Bir çay daha içer misiniz teyzeciğim?
5: İçerim. Burnuma yanık kokusu geliyor. Ocakta ne vardı? Koş!
6: Allah seni lafa tuttum, yemek yandı.
7: Ay o mühim değil. Yumurta kırmıştım. Yenisini yaparım. Bir de makarna yanına.
5: Bak kız, sen böyle para dayandıramazsın. Burada cumaları pazar kuruluyor. Bakkaldan çok daha ucuz. Oradan alışveriş yap. Hı hı. Kız sen ne yapıyorsun öyle?
7: Makarna.
5: Soğuk suyla makarna mı olurmuş? Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
7: Hı hı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Fabrikaya.
1: Ben de oraya gidiyorum.
2: Evet, fabrikalar! Hasan adam fabrikalar! Gel kardeşim, gir içerisi boş! İlerleyelim abiler! Bir abicim!
0: Eyvah!
2: Evet, çabuk olalım! Tamam kardeşim, tamam! Arka tamam! Devam et!
3: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın. Müdürler toplansın.
0: Peki efendim.
2: Evet beyler, ücretler sizin abici kaç tane?
1: İki kişi.
2: Al abicim üstünü. Evet, başka
1: bir şey.
0: Teşekkür ederim.
5: Anne, bu arabalar niye boş geçiyor?
6: Sus, karışma.

0: yetinecekler. Çabuk olun abicim biraz.
1: Hoşça kal.

0: Yalan basın Cemal.
1: Merhaba dedi bana. Bir de hoşça kal ayrılırken. Bugün fabrikada çalışmaya başladı.
2: Yaşadın be Cemal. Karı kısmını para getireni makbul. O kazanı sen yersin be kardeş.
1: Yat lan. Caiz mi? Evlendikten sonra çalışamaz.
2: Sen onlara boş ver aslanım. Karının yanında dik gibi durdun mu dik gibi?
3: Tabii lan, hep böyle durdun.
2: Nasıl durdun? Dik mi dik mi?
4: Pazarlama olarak geçen aya göre %12,3'lük bir artış gösterdik. İhracatımız yok.
5: Muhasebe?
6: Şu anda kasamızda 18 milyon nakdimiz var. 3 ay içinde tahsili yapılacak 96 milyon 375 bin liralık senedimiz var.
5: Evet, durumumuz gayet iyi arkadaşlar. Ama aldığım habere göre Şahin Holding bizi küçük bir av gibi görmekte.
1: Beyler, önerileriniz?
7: Efendim, Murat iğne ve zincirle mücadele stratejimizi saptamak için gecikmiş bulunmakla birlikte baş edebiliriz. Lider olduğumuz bir piyasayı daha dünkü çapsız bir firmaya bırakamayız. Tüketici zaten tanıyor bizi. Reklamlarla marka imajını iyice yerleştirirken satış koşullarımızı değiştireceğiz. Murat Zincir %15 iskonto veriyor. Biz %25 verelim. Peşin satıştan vazgeçip 8 ay vadeye kadar satış yapalım. Onlar ancak 5 ay vadeli verebilir. Bu cazip satış koşulları nedeniyle toptancılar ve perakendeciler bizden alacaklar.
8: Sonuçları görmek istiyorum beyler. Sonuç.
9: Hadi hop! Hadi lan! Oğul yürü!
10: Hadi hop!
9: Destur! Yürü Cemal, hadi hop! Hadi hop!

0: Bana öyle bakmamalısınız.
1: Elbette, bağışlayın. Ama gözlerim size başka türlü bakamaz ki. Siz kendinizden hiç söz etmediniz. Adınız Yıldız.
0: Ve de sokakta yürürken peşine takılınan biriyim.
1: Bu yabancı hayatınızdan çıkıp gitmemek için sizin peşinizden geldi.
0: Tamam. Yüzü hoşuma gitti diye ben bir erkeğe sokakta arkadaşlık teklif edebilir miyim?
1: Hı? Ama beni çeken yalnız yüzünüz olmadı ki. Beni her şeyiniz çekti.
0: Ama yine de hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz.
1: Evet, bana bir şey anlatmadınız. Hı hı. Kibar ve naziksiniz. Kendinizden eminsiniz. Zekisiniz. Ve şimdiye kadar gördüğüm en güzel kadınsınız.
0: Teşekkür.
1: Sana karşı duygularım dalgalardan daha güçlü. Şu gülden daha kırmızı. Kuşlardan daha coşkulu. En yüce duygudan daha yüce. Bir şiirle anlatılamayacak kadar. Salına salına yolum üstüne çıkan dilber beni mecnun eyledi. Saçını döktürmüş kaşın üstüne bakan dilber beni kerem eyledi. Dertli Murat der ki alıp satamam. Gayrı güzellere gönül katamam. Allar giymiş diye sitem edemem. Şu dilber mi beni garip eyledi?

0: Çok.
1: Çok.
0: İyi akşamlar.
2: Az dur bakalım.
3: Ne var?
2: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
3: Yo, bilmiyorum.
2: Buraları benden sorulur. Bozovalı Cemal dediğimi bilirler.
3: Bana da Galatasaraylı Murat derler. Herkes tanır. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Bu mahalle Müslüman bir mahalledir. Kızın peşini bırak. Yoksa senin için iyi olmaz.
3: Hangi kızın?
2: Sen bilirsin.
3: Yıldız'ın mı?
2: Hı-hı.
3: Siz onun nesi olursunuz?
2: Orası seni ilgilendirmez. Kızı rahat bırak. Bir daha görmeyeyim.
3: Nasıl isterseniz. İyi akşamlar.

0: Tamam. Gel.
1: Yine zincirdeki sonuçları alıyoruz efendim. Durum çok iyi. Şu anda satışlarda %30 artış var. Daha da artacak. Üretimi arttırıyoruz. Çift vardiya çalışılıyor. Stoklar tüketiliyor.
0: İyi. Fotoğraflarla ilgili bilgi toplayabildiniz mi?
1: Topluyoruz efendim. Yakında bilginize sunacağız.

0: Evet beyler.
1: Satışlarda önemli düşüş var. Şahin iğne ve zincir çok büyük indirim yaptı. Satışımız %70 düştü. Böyle giderse sıfıra düşebiliriz.
2: Ancak bu ayki ücretleri ödeyebilecek paramız var. Kredi kaynakları kapandı.
0: Bu durumdan kurtulmalıyız.
2: Kurtulamayız Murat Bey.
0: Mücadeleyi bırakmayacağım.
3: 36.000
4: 36.000
3: 37.000
4: 37.000
3: 38.000
4: 38.000
3: 39.000
4: 39.000
1: Ya al 50.000 lira, 40 defa saydım be.
4: Bu kıyakçılığı kimse yapmaz sana. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
4: Bak,
1: hayırlı olsun.
4: Gerisini 10 taksitte haftalar
1: Allah bizi
4: ödersin.
1: De bu semerden kurtarsın.
5: Uğurlu olsun.
4: Bak şimdi.
1: Hadi gel İsmail Bey, gel.

0: Fabrika şu anda sıfıra tüketti.
1: Murat Bey durmaz, kaçar.
2: Kendi durumumuzu da düşünelim kardeşim, böyle olmaz bu.
3: Ya hiç olmazsa tazminatlarımızı alsak.
4: Kasa tam takırmış. Şu anda bankalara 60 milyon borçları varmış.
5: Yandık desene.
0: Ne yanması? Murat Bey, Fatih. Murat Bey giriyor.
6: Arkadaşlar, şu anda batmış durumdayız. Sıfırız.

0: İsteyen arkadaşımız işi bırakabilir. Tazminatını son kuruşuna kadar alacaktır. Ama bir yol daha var. Mücadeleye devam etmek. Kararlı, azimli olmak. Çok çalışmak. Yeniden sıfırdan başlayarak. Daha çok çalışıp daha ucuza mal ederek. Evet, o büyük güç, Osman Nuri Şahin'in gücüne karşı tek güç sizin birliğiniz. Bir süre belki evinize bir lokma ekmekten başka bir şey götüremeyeceksiniz. Ama yenilmeyeceğiz.
1: Bize sefalet vaat ediyorsunuz.
0: Evet, size sefalette ortaklık vaat ediyorum. Başarıda ortaklık vaat ediyorum. Ve fabrikaya ortaklık vaat ediyorum. Sizi mücadeleye çağırıyorum. Güzel günler bizim olacak. İyi düşünün, kararınızı verin.
2: Kaç zaman oldu? Yıldız'dan ne haber bey?
3: Gayet iyi Saadet Hanım. Terliyor. Merak edecek bir şey yok. Peşinde sürekli adamım var. Attığı adımı bile biliyor.
2: Çok sevindim bey. Çok.

0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Çok selam. Konu komşuya benden çok çok selam.
1: Bil mukabele. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ne tesadüf.
2: Çok tesadüf.
1: Bir şey mi söyleyecektim? Sıkılma.
2: Evet. Yani şey, ben seninle arkadaşlık etmek istiyorum.
1: Arkadaşız zaten.
2: Biliyordum. Beni... yani...
1: Çok ilginç birisin. Senin fotoğraflarını çekebilir miyim?
2: Çekebilirsin.
1: Ya. Şöyle geç, geç. Nerede oturuyorsun?
2: Hemşerilerle kalıyoruz. Handa. Bekar odası.
1: Oraya gelebilir miyim?
2: Bilmem ki. Olur mu?
1: Oranın da fotoğraflarını çekmek istiyorum. Fotoğraf sergimin konusu sen olacaksın. Cemal.
2: İşte bizim han burası.
1: Çok ilginç bir yer. Şu merdivenin başına geçer misin? Öyle, tamam.
3: Kalkın lan, kalkın!
4: Hoş geldin bacım.
1: Hoş bulduk.
4: Buyur şöyle.
5: Merhaba bayan.
1: Merhaba.
5: Merhaba bayan.
1: Merhaba.
4: Merhaba bacım.
1: Merhaba. Birkaç tane fotoğrafınızı çekebilir miyim?
4: Tabii.
5: Ne demek? Tabii. Çekebilirsin.

0: Bir şey içer misin bacım?
1: Yok, teşekkür ederim, bir şey almayayım.
2: Olur mu? Misafirsin, bir şey iç. Hı.
1: Peki, çay. Yemeğinizi kendiniz mi yaparsınız?
2: Evet, kendimiz yapar, kendimiz yeriz.
1: Peki, bulaşık, çamaşır?
0: Hep kendimiz.
1: İçinizde evli olan yok mu?
3: Var ama aileleri memlekettedir.
1: Sen evli misin?
3: Yok.
1: Nişanlı?
3: Yok.
2: Biz kahveye kadar gidecektik. Altı kol iskambil bile oynayacaktık da.
0: Siz rahatınıza bakın. Eyvallah.

0: Bir tane daha.
1: Ne yapıyorlar bu kadar zamandır ya?
2: Sarsma, tamamdır.
3: Seninle ara sıra gezer miyiz? Hani Gülhane Parkı'na gideriz, hayvanlara bakarız.
0: Gideriz tabii.
3: Ne zaman?
0: Ne zaman istersen.
3: Pazar günü olur mu?
0: Olur tabii. Niye durdun?
3: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git. Eve gidinceye kadar kollarım.
0: Hoşça kal.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayaller.

0: Amca ben Fatma'yım.
1: Nusret Bey'in kızı mı?
0: Evet.
1: Mahkemeye intikal ederse bütün servetimiz elimizden gider.
2: Anne, zaten kızın iki gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Sen benim ilk sevgilimsin.
3: Yakında baba olacaksınız.
0: Şimdi de bize yamanmaya kalkıyor.
2: Ben yarın İstanbul'a gidiyorum, bir emriniz var mı?
4: Yakında her şey düzelir.
5: Sağ ol abi.
0: Arabada çantanızı unutmuşsunuz.
1: Çocuğuna da torunum gözüyle bakacağım. Bu gidiş bizi iflasa sürükleyecek.
2: Fatma'nın ağı tuttu baba.
0: Hemen bir doktor çağıralım.
4: Bütün mirasını da size bırakmış oluyor.
0: Kötü kullanılmasına rağmen biraz tamiratla bir şeye benzer.
2: Fatma nerede Mehmet?
1: Bilmem, gitmiştir herhalde.
2: Nereye gider canım?
6: Güzel şoför. Bugün 16.15'te TV4'te.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
2: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
1: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek.
3: Yaşasın haydutlar!
1: Hayır, hayır bırakın çocuğu. Ölüm vadisine $50,000 getirin. Bir bilet.
4: Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
1: Buna inanıyorum.
5: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
4: Tek başıma. Demir bileğin kampı nerede?
6: Büyük mağaralarda.
4: Keskin geliyorum.
1: Peki parayı vermezler, seni atacaksın.
4: Tabii çocuğu öldüreceğim.
7: Yumursak! Yumursak!
4: Artık kocaman bir adam oldum.
0: Yumurcak Küçük Kovboy bugün 18'de TV4'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Anlat bakalım Kirve. Anlatsana lan.
1: Bu han yapıldığından beri ilk defa bir kadın yüzü gördü, Allah bilir.
0: Ha? Abo.
1: Yok be. Üç mü? Yat lan. 10 tane çay içmişsin.
2: Sözleştik. Pazar günü

0: Gezmeye gideceğiz.
1: Ben sana demedim mi? Tamam bu iş. Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
2: Bir moda saç istiyorum. Travolta mıdır nedir ondan? Peki efendim.

0: Bıyığınızı kesmemiz lazım.
1: Yok.
0: Bıyıklı travolta saç olmaz ki beyefendi.
1: Benimki olsun. Bıyığıma dokundurtmam.

0: Cemal. Merhaba Cemal.
1: Merhaba Yıldız.
0: Müthiş güzel fotoğrafsın. Beni nereye götüreceksin?
1: Nereye istersen.
0: Asıl sen nereye istersen.
1: Seni saray bununa götüreyim mi?

0: Sen üşümedin mi?
1: Yok. Senin karnın acıkmıştır. Seni kebapçıya götüreyim. Bir ezogelin çorbası, lahmacun, bir de acılı Adana. Bir de kaymaklı kadayıf yedireyim sana, ha? Olur mu?
0: Olur.

0: Yıldız.
1: Efendim?
0: Seni sinemaya götüreyim. Ah güzel İstanbul, çok acıklıymış. Bizim hemşeriler gittiler, sen de götürün diye ben gitmedim.
1: Saat 5'te randevum var. Başka zaman.

0: Dikkat et, seni seviyor galiba.
1: Yok canım, biz abi kardeş gibiyiz. Saf, temiz, dürüst biri.
0: İyi fotoğraflar çektin mi bari?
1: Müthiş fotoğraflar. Sergiyi açtığım an olay olacak.
0: Seninle beraber olunca her şey ne kadar güzel. İstanbul güzel. Gün güzel. Sen güzelsin.
1: Gene de biraz durgunsun. Düşüncelisin. Bir şey mi var? İşler mi?
0: Önemli değil. Şu an her şey güzel. Annem gönderdi. Kabul eder misin?
1: Çok sevindim.
0: Seni tanımak istiyor. Gelinime çok yakışacak dedi. Gerçekten çok yakıştı. Bana kendini hiç anlatmadın.
1: Küçük bir kasabanın bayağı varlıklı kızlarından biriyim. Babamı kaybettim. Annemle beraber yaşıyorum. Yakında o da gelecek İstanbul'a.
0: Benimle evlenir misin?
1: Annemin gelmesini beklesek?
0: Seviyorum seni.
1: Çok mu?
0: Çok.

0: Bir şeyler mi var?
1: Evet efendim.
0: Kimlermiş?
1: Uzun boylusu Hamal, saf biri. Kızınız fotoğraflarını çekiyor.
0: Geç. Öteki?
1: O... Murat İğne Zincir Fabrikası'nın sahibi... Murat Gaffaroğlu.
0: Ne?
2: Patron sizi istiyor.
3: Ne var ki?
2: Bilmiyorum. Çok önemliymiş. Buyurun.

0: Baba, anneme bir şey mi oldu? Anneme bir şey mi oldu dedim.
1: Utanmıyor musun? Düşmanımla gezip tozmaya utanmıyor musun?
0: Utanmıyorum. Siz sevgi nedir bilir misiniz? Paradan başka şeyleri de sevebilir misiniz?
1: Senin benim kızım olduğunu biliyordu. Kendini iflastan kurtarmak için seninle ilişki kurdu. Seni sevdiği falan da yok aptal! O senin paranı seviyor. Niyetini hala anlamadın mı? Seni paran için seviyor o! Paran için seviyor seni!
2: Giremezsiniz!
0: Senin sahtekar!
2: Durun lütfen!
0: Rezil! Beni alet ettin!
3: Ne oluyor?
0: Yalancı! Alçak! Kendi işin için alet ettin beni! Babamın kim olduğunu biliyordun! Benimle param için ilişki kurdun! Sevgin, her şeyin yalan, yalan!
3: Dur bir dakika Yıldız, ne diyorsun sen? Sakin ol! Sen bana babam yok, annemle beraberim dememiş miydin?
0: Yalancı! Babamın Osman Nuri Şahin olduğunu biliyordun!
3: Bilmiyordum!
0: Biliyordun!
3: Bilmiyordum!
0: Biliyordun! Hep babamın parası için! Sahtekar, yalancı! Beni kandırdın! Beni sevmiyorsun!
3: Babanın kim olduğu önemli değil! Seni seviyorum, seni!
0: Sevmiyorsun! Sevmiyorsun!
3: Seviyorum!
0: Sevmiyorsun! Sevmiyorsun!
3: Beni dinler misin? Bir dakika! Gel benimle! Merhaba arkadaşlar!
4: Merhaba!
3: Arkadaşlar, durumumuzu yeniden hatırlayalım. Şu anda sıfırız. Yani bir hiç. Sebepse Şahin Holding'dir. Osman Nuri Şahin'dir. Taktikleridir. Peki yenilecek miyiz?

0: olduğu gibi kabul edecek miyiz? Bu fabrikayı hep beraber bu hale getirmedik mi? Onu bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hep beraber mücadeleye başlayacak mıyız?
1: Evet! Evet!
2: Evet!
1: Evet!
2: Evet!
1: Evet!
0: Gece gündüz çalışacağız. Çok üretip ucuza mal edeceğiz. Ve yeniden büyüyeceğiz. Yenilmek yok. Herkes başarıya ortak olacak. Fabrikaya ortak olacak.
3: Yönetime?
0: Yönetime de ortak.
4: Hadi arkadaşlar, iş başına!
5: Hadi, hadi iş başına!

0: Geldiler.
1: Buyurun efendim.
2: Dixie, bu Dixie. Kız kardeşim.
0: Hoş geldiniz.
3: Memnun oldum.
2: Annem.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun.

0: güzelsiniz. Nasılsınız? Anneniz babanız nasıllar?
1: Teşekkür ederim, iyiler.
2: Ne içersiniz?
0: Ya evet, ne içersiniz?
1: Çay.
3: Ben de çay.
0: Hatça Hanım, bize çay getiriver.

0: Sizi çok sevdim. Biliyor musunuz, ben hiç kaynanalık yapmayacağım. Çünkü ben kaynanadan çok çektim. Abimin dediği gibi çok güzelsiniz. Ben de mankenim. Film teklifi aldım ama artist olmak istemiyorum. Ancak reklam filminde oynarım.
1: İyi. Güzel.
0: Ben Murat'ın hiçbir şeyini eksik etmedim. Her sabah ben kaldırırım. Kahvaltısını elimle hazırlarım. İç çamaşırlarına kadar her şeyi ütülüdür.
2: Canım anne.
0: Yalnız yemek seçer. Yemek saatinde hazır olmazsa çok kızar. Aman kızım.
2: Anne, biz artık kalkalım.
0: Çaylar?

0: Haber yok mu bey?
1: Evleniyorlar Saadet Hanım. Nikah davetiyelerini bastırıyorlarmış. Adam yenilmek bilmedi. Hoşuma da gitmiyor değil. Bana gençliğimi hatırlatıyor. Alo Kamil. Murat Gaffaroğlu'nu bul. Onunla konuşmak istiyorum.
0: Yıldız ne yapıyor acaba?
1: Yemek yapmasını öğreniyordur.
0: Evet, tuz. Karabiber. Şimdi... Hadi salt.

0: kim o?
1: Benim, Murat.
2: Nikah davetiyelerini getirdim. Bir de sana sormak istediğim bir şey var.
0: Kuru fasulye sever misin?
2: Evet, çok. Baban benimle konuşmak istiyormuş. Gidip görüşeyim mi?
0: Ne istiyormuş?
2: Bilmiyorum. Ne diyorsun?
0: Ben de merak ettim. Görüş istiyorsan.
2: Tamam.
0: Kim o?
3: Benim, Bedriye teyze. Kızım, gerçekten sende hiç utanma, ağırlanma yokmuş. İnsan böyle güpegündüz içeri adam alır mı?
0: O sözlü Murat. Bu da Bedriye teyzemiz. Murat nikah davetiyelerini getirmiş de.
3: Maşallah, aslan gibi. Çok şanslısın oğlum. Yıldız mahallemizin bir tanesi. Kimse eline su dökemez.
2: Evet teyzeciğim. Ben gidiyorum Yıldız, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
3: Güle güle evladım. Hadi ben de gideyim. Hey gidi gençlik.
0: Aa, eyvah yemek!
4: Yıldız Şahin ile Murat Gaffaroğlu sizleri de aralarında görmek istiyorlar.

0: şu işe. Bacımızın gönlü sende mi?
1: Hı.
0: Madem ki gönlü sende, onu mecbur etmişlerdir. Sen hiç evlenme teklif ettin mi?
1: Yok.
0: Bunun tek çaresi var kardeşim. Kaçıracaksın.

0: Kim o?
1: Kemal.
0: Hayrola? Hey! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Bırak!
1: Bağırma, konu komşu duyacak.
0: Bırak! Bırak diyorum sana! Bırak!

0: Merhaba.
1: Merhaba. Buyur otur. Bak evlat, seni sevdim. Mücadelecisin. Senin gibi düşmanım olacağına dostum olsun isterim. Yanımda olsun isterim. Seni ezmek istemiyorum. Fabrikaları birleştirelim. %51'i benim, %49'u senin. Anlaştık mı?
0: Yani yönetim sizin. Hayır. Ben büyümek istiyorum. Bu da sizin gölgenize girerek olmaz.
2: Size efendim. Ha.
1: Çırıldı mı? Yıldız'ı kaçırmışlar.
0: Olamaz.
1: Yıldız'ı bul. Yoksa buralar sana dar gelir.
3: Yukarıdan gürültüler duydum. Kapıyı araladım, baktım. O iri yarı adam Yıldız'ı sırtlamış götürüyor. Karanlıkta kayboldular.
4: Sen anlat.
5: Her gün peşinde dolaşıyordu. Minibüste, otobüste hep peşindeydi. Tuhaf bir adamdı. Yıldız ablaya hiç rahat vermezdi.
3: Bir kaset tezgahı vardı. Sesini sonuna kadar açar, bütün mahalleyi ayağa kaldırır. Sonra Yıldız'ın camına doğru gizlice selam verirdi.
6: Tezgahı ben sattım ona. Bekar odasında beraber kalırdık, o kadar. Başka bir şey bilmiyorum.
7: Ben bir şey bilmem.
4: Biraz sonra öğrenirsiniz. Sen anlat.
7: Neyi?
4: Arkadaşın değil mi?
7: Evet.
4: Başka?
7: Hemşerim. İyidir. Hiçbir kötülüğünü görmemişim.
4: Bırak iyiliğini kötülüğünü. Nerelisin?
7: Çankırı'nın Bozovası'ndanım.
4: Hemşerin oraya mı götürmüştür kızı?
7: Bilmem.
4: Anlaşıldı. Nereliydin?
7: Çankırı'nın Bozovası'ndan.
8: Yazıyor, Osman Nur Şahin'in kızının dün gece kaçırıldığını yazıyor.

Osman Nuri Şahin'in kızı kaçırıldı. Osman Nuri Şahin, kızı Yıldız Şahin'i getirene 50 milyon mükafat vereceğini açıkladı. Güvenlik kuvvetleri her yerde arıyor. Son olarak otobüste gözükmüşler. Köye gittikleri sanılıyor.

0: Bırak beni Cemal! Yarın nikahım var! Evleniyorum Murat'la!
1: O adamda gönlü yok senin! Sen bana sevdalısın, ben de sana!

0: Köyde sana bile davullu zurnalı düğün yaparım.
1: Dünya ayağa kalkmıştır şimdi. Bırak beni döneyim.
0: Seni başkasına ayar etmem. Köye de az kaldı zaten.
1: Ne olur, şurada biraz dinlensek.

0: Kımıldama. Kalk ayağa.
1: Murat.
0: Gel Yıldız. Dönelim. Kadını kaçırmaya utanmıyor musun? Bir de erkek adam olacaksın.
2: Kaçırdım çünkü bana sevdalı.
0: Yanılıyorsun. Yarın nikahımız var. Artık karım sayılır.
2: Söyle Yıldız. Bana sevdalı olduğunu söyle.
1: Beni yanlış anladın Cemal. Seni bir abi...
2: Onu başkasına yar etmem. Sevdalıyım ona. Çek git.
0: Yıldız'ı almadan bir yere gitmem. Seni vurma pahasına bile olsa...
2: Elinde silahla yiğitlik olmaz. Yiğitsen bireyinin hakkıyla gel al.

0: Bırakın kavgayı!
1: Bırakın kavgayı!

Cemal, beni yanlış anladın. Ben Murat'ı seviyorum.